أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâca ve ce'alnâ nevmekum sübâta.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsa ve ce'alnâ'n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: Ve enzelnâ minel mu'sirâti mâen seccâcâ linuhrice bihi habben ve nebâtâ ve cennâtin elfâfâ.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.

0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.

Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.

0: تَابَ
1: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: İnne lil muttakine mefaza hadaiq ve e'naba ve kevaibe etraba ve ke'sen dihaqa.
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: الناشطات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
1: موسى ona en büyük mucizeyi gösterdi ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı: ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا ma'aha ve mer'aha.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: Vel cibale ersaha meta'an lekum ve li en'amikum.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.

0: الْمَأْوَى.
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.

0: تراها إلى ربك منتهاها.
1: Ey Muhammed, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
0: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: Fî suhufin mukarrame merfu'atin mutahhara bi'eydi sefere kiramin berara.
0: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sayfelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
0: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al insanu ila ta'amihi anna sababna al ma'a sabba.
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: Fe

0: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: Vucuhun yevmeizin musfirah, dahikatun mustebeşirah.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevmeizin aleyhe gaberah, terhequha katerah.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: Ulaike humul keferatul fecerah.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: Ve izen nucumun kederat.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: Ve izel cibalu suyirat.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: Ve izel işaru uttilet.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: Ve izel vuhuşu huşirat.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Bi kuvvetin inde zil arşi mekin.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in semme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجَنُونَ
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدَ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?

0: Amin.
1: Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzes-semâ'un fatarat.
1: Gök yarıldığı zaman.
2: Ve izel-kevâkibun teferat.
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
2: Ve izel-biharu fuccirat.
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
2: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
2: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
2: Kellâ bel tukezzibûne biddîn.
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ.
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukezzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ edrâke mâ illiyyun. Kitâbun merkûm.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vücûhihim nazraten ne'îm.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqawna min rahiqin mehtum. Khitamuhu misk. Ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedîd.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd. Fir'aun ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid. Fî levhim mehfûz.
0: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
0: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
0: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
1: O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: İnnehu ala rac'ihi leqadir. يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
1: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ İnnehum yakidun kayda ve akidu kayda.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: Femehhilil kafirin emhilhum ruvayda.
1: Ey Muhammed, şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى.
1: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُ

0: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
0: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
1: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
0: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
0: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
0: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
0: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
1: İnne hâzâ lefissuhufil ûlâ suhufi İbrahim ve Musa.
0: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Huaşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Huaşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
1: Ucuhun yevme izin haşi'e, amiletun nasibe, tesla naran hamiye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
1: Tusqa min aynin aniye, leyse lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yugni min cu'.
0: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Vucuhun yevme izin na'ime, lis'iha radiye, fi cennetin aliye, la tesma'u fiha lagiye.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. İrame zâtil imâd. Elleti lem yuhlak mithluha fil bilâd. Ve Thamudellezîne câbussahra bilvâd. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ.
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: الَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: İnne rabbeke lebil mirsad.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.

0: hemen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahaddun ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kuluna turase aklen lemma.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbunel male hubben cemme.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla izâ dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa. Ve cî'e yevme izin bi cehennem. Yevme izin yetezekkerul insânu ve ennâ lehu zikrâ.
1: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: Yekulu ya leyteni kaddemtu li hayati.
1: O zaman insan keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
1: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
0: Ya eyyetuhen nefsul mutmainne yerci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedekhuli fi ibadi vedekhuli cenneti.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder: ey huzur içinde olan nefis, sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine İyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi

0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: عقباها ولا يخاف عقباها.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ ve mâ halaka'z-zekere ve'l-unsâ inne sa'yakum leşettâ.
1: Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: İlle betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: Ve lesevfe yerdâ.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kellâ innel insâne leyatgâ erraâhu isteğnâ inne ilâ rabbikel rucâ.
1: Hayır. Gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: leyletil kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir.

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldı.
1: Ve ehrecetil ardu athqalaha.
0: Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardı.
1: Ve qalel insanu ma laha.
0: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
1: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
0: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا.
0: Soluk soluğa koşan atlara.
1: فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا.
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
1: فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا.
0: Sabah vakti baskın yapanlara.
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا.
0: Orada tozu dumana katanlara.
1: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki,
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ.
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ.
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ.
0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ.
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
0: Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: كلا سوف تعلمون.
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: ثم كلا سوف تعلمون.
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: كلا لو تعلمون علم اليقين.
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لترون الجحيم.
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylun likulli humazatin lumaza. Ellezî cema'a mâlen ve addedeh.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يحسب أن ما له أخلده.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin?
1: Nârullâhil mûkadeh elletî tattali'u alel ef'ideh.
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnnehâ aleyhim mu'sadeh fî amedin mumeddedeh.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: Fece'alehum ke'asfin me'kul.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?

0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Muhammed, de ki, ey kafirler,
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abettum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirh.

Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu mahvoldu ya.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
1: Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
0: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
1: Allahu's-samed.
0: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: O doğurmamış ve doğmamıştır.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
0: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
0: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden
1: ve min şerri gâsikin izâ vekab.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
1: ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
1: ve min şerri hasidin izâ hased.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs.
0: Ey Muhammed, de ki cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, İnsanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Özel FM 103.2 Min

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım

Allah'ım günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.

0: Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة،

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Terhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der, daha olmadı. Şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbin seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun buyuruyor. Hakiki mümin kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin biraz daha uyu sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman bugün insanlardan size galip gelecek yoktur. Ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi. Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum. Ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir buyuruyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Happy

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

İslam'da kadının değeri. İslam öncesi cahiliyet döneminde kadının durumu içler acısıydı. Kadın bir köle gibi alınır ve satılırdı. Erkeğin cinsel ihtiyacını gideren bir meta, bir mal olarak değerlendirilirdi. Bu dönemlerde kız çocukları utanç vesilesi olarak görülür, diri diri toprağa gömülürlerdi. İslam'ın kadını yücelten inkılabını incelemeye geçmeden tarihte kadının durumuna kısaca bir göz atmak gerekir. Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiçbir hakka sahip değildir. Kadın çirkin isteklere, zayıf karaktere ve fena bir ahlaka sahip olduğundan Manu kanunu onu çocukluğunda babasına, gençliğinde kocasına, kocasının vefatından sonra da oğluna veya kocanın akrabasından bir erkeğe bağlı olmaya mecbur ederdi. İsrail hukukunda ailede erkek mutlak hakimdir. Yahudi kızları babalarının evlerinde bile hizmetçi gibidirler. Baba onları satabilir. Boşanma hakkı keyfi bir surette kocaya aittir. Kızlar ancak başka bir varis bulunmadığı takdirde babalarının mirasına kavuşabilirler. Kadın eski Yunan ve Roma'da da hiçbir hakka sahip değildir. Evlenmenin en mühim gayesi erkek çocuk elde etmek, zevk ve şehveti tatmin etmek, evde mal mülk üzerine bir bekçi ve hizmetçi getirmektir. İngiltere'de ise milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar karılarını satabilirlerdi. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayanın bir kadın, yani Havva validemiz olduğuna inanan karamsar Hristiyan milletler kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardır. Nihayet İslam'ın doğuşu sıralarında Arabistan Yarımadası'nda da kadının durumu pek iç açıcı değildir. Kadın adeta erkeğin şehvetini tatmin vasıtası sayılır. Evlenme, aile kurma ve boşanma düzeninden ve miras hakkından mahrumdur. Mevdudi, İslam'ın kadına verdiği değerin tarihin başka bir döneminde görülemeyeceğini belirterek şunları söylemektedir. İnsan medeniyetinin bütün tarihi dönemleri, İslam hariç dünyanın her yerinde kadının bir alçaklık, bir aşağılık, utanç ve günah kaynağı olarak düşünüldüğüne şahittir. Kız evlat, onu dünyaya getiren ana baba için sanki büyük bir kabahatmiş gibi utanç konusudur. Hatta iş o kadar ilerlemiştir ki bazı milletlerde, öncelikle cahiliye Araplarında kayınvalide ve baldız kelimeleri bir nevi küfür anlamına kullanılmıştır. Hinduların dini kanunu olan Vedalara göre kadınlar ilim tahsili yapamaz. Bu yol kendilerine kapalıdır. Eski Yunan'da ev halkı için ne ilim ne edep öğrenmek söz konusudur. Okuma yazma gereksiz sayılmıştır. Roma, İran, Mısır ve Çin'de de durum aşağı yukarı böyledir. Tarihte kadın İslam'ın doğuşuna kadar bu durumdadır. Arap Yarımadası'nda İslam güneşi açınca kadın da özgürlüğüne kavuşmuştur. Her şeyden önce kız çocuklarının bir utanç vesilesi olmadığı, onları da erkekleri yarattığı gibi Cenab-ı Allah'ın yarattığı ve yeryüzünde onların da yaşama hakkının olduğunu insanlığa İslam öğretmiştir. İslam düşüncesine göre kadın çok mübarek bir varlıktır.
Bu sebeple bir hadiste denmiştir ki cennet anaların ayakları altındadır. Kur'an-ı Kerim'de de kadınlara ait müstakil sureler mevcuttur. Nisa, Nur, Ahzab surelerinde kadınlara ait hükümler geniş bir şekilde yer almıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kadına büyük önem vermiştir. Onun Hazreti Hatice'ye ne kadar değer verdiği hadis kitaplarında mevcuttur. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Aişe'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Ben peygamberin kadınları içerisinde Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirisini kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş de değildim. Fakat Hazreti Peygamber onu çok anıyordu. Çok vakit bir koyun kesildiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin ahbaplarına yollardı. Bazı kere sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş derdim. Hazreti Peygamber Efendimiz de o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliklerini saydıktan sonra da çocuklarım ondan

0: Cenab-ı Hak kadınlarla iyi geçinilmesi için insanları uyarmıştır. Nisa suresindeki bir ayeti kerimede, "Ey inananlar, kadınları miras yoluyla zorla almanız size helal değildir. Onlara verdiklerinizin bir kısmını onlardan alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Şayet açık bir edepsizlik yaparlarsa başka. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah çok hayır murad etmiş, olabilir buyurulmuş. Ayrıca yine Nisa suresinde amel bakımından erkekle kadının eşit olduğunu gösteren ayeti kerimede de erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar buyurulmuştur. Ayrıca ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim ifadesi Ali İmran suresinde mevcuttur. Daha birçok ayet dini ve ahlaki sorumluluk açısından erkekle kadının eşit olduğunu bildirmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sizin en iyiniz hanımına karşı en iyi olanınızdır. Dünyada her şeyden fazla kadın ve güzel kokuyu severim fakat gözümün nuru namazdır buyurmuşlardır. Bunun yanında İslam öncesi Arap toplumunda soy üstünlüğü had safhadaydı. İslam bu ilkel düzeni de yıktı. İnsanların kabile, ırk, renk, dil bakımından birbirlerinden üstün olmadıklarını, üstünlüğün sadece Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korunmakla elde edilebileceğini hafızalara kazımıştır. Kadın erkek eşitliğini de bu şekilde değerlendiren Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bu konuda "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız Allah'ın buyrukları dışına çıkmaktan en çok korunanınızdır. Allah bilendir, haber alandır." buyurulmaktadır. İslam'ın gelişiyle kadının statüsünün değiştiğinin en açık delillerinden biri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hak dini getirdiği zaman ona inanan ilk insanın bir kadın oluşudur. Bu da Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Peygamberimize ilk inanan şahsiyettir. Öyle bir şahsiyet ki Haşimilere uygulanan boykotun son günlerinde hasta yatağında olan Hatice şunları söylüyordu: "Kendim için ve kızım için üzülmüyorum. Benim tattığım nimetleri Kureyş'te hiçbir kadın tatmadı. Benim tattığım tadı dünyada hiçbir kadın tatmadı. Benim için bu dünyada Allah'ın seçtiği insanın karısı olmaktan başka beklenecek daha büyük bir şey yoktur. Ahiretteki durumuma gelince peygambere ilk inanan oldum. Ya Rabbi, bana bahşettiğin nimetleri ve lütufları sayamam. Şimdi sana geliyorum ama keşke bana verdiğin nimetlere layık olabilseydim." Kadının İslam'da özel bir konumu olduğu her husustan anlaşılıyor. Kadınların İslam'la tanışmalarıyla birlikte ikinci sınıf insan olarak değerlendirilmeleri de sona ermiştir. Kendi kimliklerinin farkına varıp toplumsal hayatta görev almaya başlamışlardır. Savaşlarda erkeklere yardımcı olmuşlardır. Öyle ki ilk şehit kadın sahabi Hazreti Sümeyye'dir. Hazreti Aişe kadınları ilgilendiren konularda bir öğretmen olarak onları aydınlatmıştır. Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep gibi isimler çok etkin bir şekilde toplumsal hayatta görev yapmışlardır. İslam'ın gelişiyle birlikte kadının sadece kimliği tanınmakla kalmamıştır. Miras hakları da garanti altına alınmıştır. Tarihte İngiltere'de olduğu gibi kocaların alıp satabileceği bir nesne olmaktan kadınlar kurtulmuştur. Eski Hint'te de olduğu gibi evlenme, miras gibi haklardan artık kadınlar mahrum değillerdir. Artık kadının da erkek üzerinde İslam sayesinde hakları vardır. Netice itibariyle günümüz toplumlarında kadının durumu hiç de iç açıcı değil. Kadın bir tüketim aracı olarak görülmektedir. Reklamlarda, müzik kliplerinde, filmlerde kadının cinselliğini öne çıkarıp iffetinin ve namusunun kirlenmesine neden olunmaktadır. Kadın, patronların ceplerini doldurmaya yarayan bir nesne durumuna düşürülmüştür. Çoğu feminist hareketler kadının özgürlüğünün sağlanması adına onu aileden kopartıp sokaklara saldılar. Bu şekilde aile kurumu da parçalandı. Oysa kadının yeri sokak değil, ailesinin yanıdır. Toplumsal hayatta kadına düşen bir görev varsa, onu da iffetini ve namusunu koruyarak yerine getirmelidir. Yoksa eşitlik adına kadını gazinolarda, barlarda birilerinin para kazanmaları için soyundurarak çalıştırmak kadına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Çünkü kadın her şeyden önce kutsal bir varlıktır. Onun iffeti ve namusunu ayaklar altına alacak her iş ve eylem onur kırıcıdır. İşte İslam kadının onurunu yüceltmek için tarihi bir inkılabı böyle gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki çoğu kendisini Müslüman olarak adlandıran ancak İslam'ın kadınları orta çağa götürdüğü, onlara haklarını tanımadığını ileri süren sözde aydınların ön yargıdan uzak, bilimsel ahlaka uygun olarak araştırma yapmadıklarını üzülerek görmekteyiz. Böyle olmasına rağmen İslam'ın gelişiyle birlikte kadın için karanlık bir çağın kapandığı, aydınlık bir çağın başladığını kabul eden gayrimüslimler de yok değildir. Müslüman olmadıkları halde erdem ve hak şınaslıklarından kaynaklanan dürüstlükle İslam'ın kadına tanıdığı statüyü kabul etmektedirler.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim, 103.2.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılığı.

0: taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabattu lilmuttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok ayetle, 2000'in üzerinde ayetle geçmişten bahseder. Belki yüzlerce ayetle ahiretten bahseder. Sonsuz hayattan. Yine binlerce ayet, kendi sıfatlarını hatırlatan ayetler. Birçok ayetler kitaba, Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendiğini söyleyen müminlere hitap eden, onlara emir ve yasak belirleyen ayetleri içerir. Kur'an-ı Kerim'de emrolundum diye birçok ayetler var. Yani ben bununla emrolundum. Bunu yapmakla ya da yapmamakla emrolundum. Nice peygamberlerin kavimlerine ben böyle yapmakla emrolundum. Yani bu benim görüşüm, benim kanaatim, benim düşüncem, zannım, bence, bana göre değil. Bana bu emrolundu, ben emredileni yapıyorum. Bana emrolundu, sizlere emredileni söylüyorum diyor Resuller. O zaman emrolunduğumuz, ben bununla emrolundum diye içinde emrolundum geçen bir kısım ayetler inşallah zaman diliminde, konu bütünlüğünde inşallah demeye çalışacağız. Rabbimiz bu ayetlerde ne dememizi, kime, ne şekilde dememizi emrediyor. Nice peygamberlerin, rasullerin dediğini de ki ben bununla emrolundum. Ben Allah'ı birlemekle, ibadet etmekle emrolundum. Falancalarla olmakla emrolundum. Yani emrolundum, bu benim görüşüm, benim düşüncem, zannım değil. Benim karar verdiğim inanç, benim düşündüğüm, karar verdiğim amel değil bu. Ben böyle emrolundum. Ne emrolunmuş isem ben emri yerine getiriyorum demek olur. En'am suresinin 71 ve 72. ayetinde Rabbimiz de ki Allah'ı bırakıp da, Allah'ı tamamen bırakıp da, yani Allah'ı bırakıp da, onu hakim sıfatını bırakıp da hüküm koymayı sadece insana verme işi. Sevk edip yönetmede, rızık verip koruyup gözetmede, emredip yönetmede, Rabliği bırakıp bütün bunları insana veren, sadece insanların hükmüne, yasasına uyan, Allah'tan başka ilah edinme, Allah'ı bırakıp da yapılan ne varsa, hiç Allah'a vermiyor o vasfı, veli, vekil sıfatını, malik, melik sıfatını, Allah'ı bırakıp da onun dışında bize faydası olmayan ve bize zarar vermeyen şeyleri mi ibadet edelim de. Yani Allah'a bırakıp da bize ne faydası ve ne zararı olmayacak bu şeyleri mi boyun bükelim, onların emir ve yasaklarını dinleyelim? Yani Allah'ın emir ve yasaklarını bırakalım o meselede. Bize hiç faydası ve zararı olmayacak insanların emir ve yasaklarına mı uyalım, onlara mı boyun eğelim, onlara mı gönülden yönelelim, isteyelim, dua edelim, aracı edelim? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, yani hidayet bizi kitabın ölçüsünü belirlediği o yola bizi girdirdikten sonra, ökçelerimiz üzerine gerisin geriye mi dönelim? Yani biz meseleyi anladık, hadi bilinmiyordu diyelim, şu an bildik. Tevhid anladık, imanı anladık, şirki küfrü anladık. Allah-u Teala'nın kitabındaki emir ve yasakları anladık. Dünyaya geliş amacımızı anladık. Halife ne iş yapar, emanet yüklenmek nedir anladık. Gideceğimiz ahireti anladık, kavradık. Rabbimizi tanıdık. Kitabını tanıdık, Resulün hayatını tanıdık. Ve bunlara kolay ulaşabilme bilgiler elimizde var. Doğru yolu gördük, bulduk. İçine de girdik. Şimdi bunları bırakacağız. Biz kitabın ölçüsünü belirlediği bu doğru yolu bırakacağız. Allah'a sıfatlarıyla birledik. Bu sıfatları bırakacağız. Allah'tan dışında bir başkasına mı verelim? De onlara. De ki diye başlıyor ayet. Onlar öyle düşünüyorlarsa, Allah'tan başka siyasi ve din adına birilerine Allah-u Teala'nın sıfatlarını, vasıflarını, hüküm koyma hakkını, yönetme hakkını veriyorlarsa, üzerlerinde etkili ve yetkili görüyorlarsa, faydalı ve zararlı olduklarını düşünüyorlarsa, sen onlara de ki biz de misin gibi yapalım. Hadi siz yanlış yapıyorsunuz. Bize ve faydasız zarar olmayan şeylere niye boyun eğelim? Niye onların hükmünü sözünü dinleyelim? Niçin onlara ibadet edelim de. Allah bizi hidayete erdirdikten sonra kitabıyla, Resulünün örnekliğiyle bizi doğru yola girdirdi. Biz bunu anladıktan sonra şimdi eski halimize geri mi dönelim de onlara. Arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek, ayetin devamı, bize gel dedikleri halde şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın gibi mi olalım? Birisi gel ona demokrasiyi destekle dedi, laikliği destekle dedi. Gel benim fikrime uy, beni şefaatçi kabul et, Veli Kutup Gavs kabul et, kurtarıcı gör. Ben olmazsam olmaz gör. Şeytan ve yolunda olanlar diyelim, böyle çağır, herkes bir yere çağırıyor. Kurtuluş bizde diyor, herkes çağırıyor, her inanç mensubu, dünyanın her yöneticileri. En adaletli ülke biziz, adaletli yasalar bizi, dünyayı kurtaracak olan biziz, dünyayı düşünen biziz vesaire vesaire. Arkadaşları kendisini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde müminler diyor, kardeşim bak bu yanlış, bu şirk, bu küfür, bu haram, bak bu kalp hastalıkları, bu haset, bu kibir, gıybet, riya, böyle komşuluk, böyle kardeşlik, akrabalık olmaz. Kardeşleri, arkadaşları onu doğru yola çağırdığı halde, doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın, onu bırakmış şeytanın yoluna, nefsinde, hevasına, insanların fikrine, yasasına göre yaşayan, yeryüzünde şaşkın şaşkın ne yaptığını bilmez halde olan kişiler gibi mi olalım? Onlar gibi mi de biz olalım? Bu kadar Rabbimiz bize kitabı anlamayı nasip etmişken, Resulünün hayatını öğrenmeyi, bilmeyi bize nasip etmiş, anlamış, kavramışken, hak ile batılı ayırabiliyorken, şimdi biz yeryüzünde şaşkın şaşkın ne yaptığını bilmez, bir Allah'a itaat ediyor, bir siyasiyle din adamlarına itaat ediyor, ortada kalmış, ne yaptığını bilmeyen bu insanlar gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Doğru yol, siz doğru yolda olduğunu söylüyorsunuz. Adaletli, doğru, en iyi topluluk, cemaat, grup, şahıs biziz. Ne diyorsunuz? Doğru yol Allah'ın belirlediği yoldur. Onun yoludur. Onun emir ve yasakları ile belirlediği yol doğru olan yoldur. Kitabında belirlediği emir ve yasaklar neyse, doğru olan yaşantı, inanç ve yol odur. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız, namazı ikame etmemiz ve ondan korkmamız emrolundu. Emrolundu. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Ben bunu nasıl sizin yaptığınız gibi yapabilirim, düşünebilirim? Bize alemlerin Rabbi, bütün yarattıklarına hükmedip yöneten, yarattığı her varlığı rızıklandıran, çekip çeviren, koruyup gözeten, efendilik, maliklik yapan, yöneticisi olan o Rabbe teslim olmamız emrolundu. Alemlerin Rabbi kitabında ne emretmişse, ne yasak koymuşsa, o emir ve yasaklara teslim olmak, yani Müslüman olmak bizim vazifemiz, biz bunun emrolduk. Ben Müslüman olmakla emrolundum. Peki teslim olacağımız yasayı kim belirleyecek? Alemlerin Rabbi kimse, onun belirlediği emir ve yasaklara teslim, yani Müslüman olmam bana emrolundu. Sonra namazı ikame etmem emrolundu. Namazı ikame, Allah'ın huzurunda onunla konuşuyor, istek ve dilekte bulunuyor. Ve namaz sonrası da emredilerini yerine getirmem, namazı ikame etmem bana emrolundu. Ve ondan korkmamız emrolundu. Yani ona karşı muttaki olmamız, onun emir ve yasaklarına uymada takvalı muttaki olmamız emrolunduk. Biz bununla emrolunduk. Ben Allah'a Rab olarak birleyip onun emir ve yasaklarına teslim olan Müslüman olmak, namazı ikame etmek ve ondan korkmak, ona karşı takvalı olmak, onun emir ve yasaklarından sakınıp emredilenleri yerine getirmek konusunda emrolundum. Siz onun huzurunda toplanacaksınız. Ben bununla emrolundum. Ben emrolunduğumu yapıyorum. Siz yapmıyorsanız siz onun huzurunda toplanacaksınız. Emrolunduğunuz o şeyi yapmıyorsanız onun huzurunda toplanır, hesabını verirsiniz. Ayet 2 ayette de, Enam suresi 71-72 ayetinde de ki diye başlayan ayetlerdi. Neyle emrolunmuşuz? Alemlerin Rabbine Müslüman teslim olmak. Yani onun emir ve yasaklarına uyan Müslüman olmakla emrolunmuşuz. namazı kılmadığı da ikame etmek, kimin huzurunda ne söz verdiğinin bilincinde ve namaz ile fuhşiyattan alıkoyacak bir bakış ile, bütün kötülüklerden kendisini arındıracak bir şuur ile namaz kılmamız, ikame etmemiz emrolundu ve ona karşı muttaki olmak, onun emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. Yine Neml suresinin 91 ve 92. ayetinde yine de ki diye başlıyor. Şimdi emrolunan şeyde bir de ki emri vardır. Ben emrolundum, bunu da sana diyorum. De ki ben yalnız kendisini mukaddes kıldığı bu beldenin Rabbine ve her şey kendisine ait olana ibadet etmekle emrolundum. Ben bir şeyle emrolundum. Emrolunduğum o makamın sahibi kendisinin emir ve yasaklarına boyun eğmeyi, o emir ve yasaklarına kölenin efendisine itaat ettiği gibi ibadet, abd, köle olmayı bana emretti. Ben köleliği, itaati, ibadeti ne emretmişse sorgusuz sualsiz gönülden köle olarak ibadet etmekle emrolundum. Emrolunduğu mercinin sahibi bu mukaddes beldenin, Kabe'nin, o Mekke'nin Rabbine, Rabbinin emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. Mekke'nin, o Kabe'nin sahibi kim desek herkes Allah-u Teala diyecek. Onun Rabbi, orayı yöneten, sehve idare eden, koruyan kim ise ben o Rabbin emir ve yasaklarına uymakla emrolundum. İbadet edilecek emir ve yasakları kim belirliyor ise, itaat edilecek, kölelik yapılacak, kim bunu yapın yapmayın emir ve yasağını koyuyor, belirliyor ise o Rab'dır. Allah-u Teala'nın belirlediği emir ve yasakların yerine birisi emir ve yasak belirliyor ise Allah'ın yerine geçirilmiş Rab olur. Dünya işlerinde kural koyan ise o şeyin Rab olur. Mesela Arapların benim hanımım evimin Rabbidir, haza Rabbel Beyt, benim evimin Rabbi budur. Yani bu evde söz sahibi, evi çekip çeviren, düzenleyen, koltuğun, halının, şeyin yerlerini belirleyen, burada söz sahibi, evimde hanımım demek ister. Yani evde emir ve yasak kuralı hanım belirliyor. Çünkü akşama kadar o evde demek ister. O zaman insan hayatı üzerinde kim emir ve yasak belirliyor ise, bu belirlediği emir ve yasak Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği emir ve yasağın yerine geçiyor ise, o kişi kendini Rab yerine koymuştur. Onu kabul edenler onu Rab yerine koymuştur. O emir ve yasaya uymakla da ona ibadet etmiş, kul köle olmuş, boyun eğmiş, o emri yerine getirmiş, ibadet etmiş ve ilah yerine koymuş olur. Ayetinlerin devamı Neml suresi 91 ve 92. ayetti. Devamında da ayetin Müslümanlardan olmakla ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Müslüman, ben bu Kabe'nin, bu mukaddes kıldığın bu beldenin, Mekke'nin Rabbine her şey kendisine ait olana, her şey kendisine ait, yer gök içindeki her şey kime ait, kime ait ise ben ona ibadet ederim demektir. Ben bununla emrolundum. Gerisinin kuralı, yasası onu bağlar. Benim yerine getireceğim yasayı belirleyen Rab, mukaddes bulup Mekke'nin ve yer ve gökteki içinde ne varsa her şey kime ait ise ben onun emrine uymakla emrolundum. Müslümanlardan olmakla ve Kur'an okumakla emrolundum. Yani bana Rabbimin emrettiği ne ise o emir ve yasağı yerine getiremek ile Müslüman olmakla emrolundum. Müslüman emir ve yasağı uyarak yerine getirene denilir. Kalben teslim olmuş, bedenen teslim olmuşa Müslüman denilir. Bedenen teslim olmuş, kalben, bedenen Müslüman ama kalben teslim olmamış, Müslüman olmamış, münafık. Bedenen teslim olmuş, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan işte Yahudi ve Hristiyanlar gibi, kalben iman oturmamış, kafir, müşrik. Beden ile kalp beraber teslim olması lazım. Müslüman sadece biz zahirini, kalbi bilmediğim için zahirine bakarak dışta gördüğümüz adama Müslüman diyoruz. Allah-u Teala katında önce kalben teslim olana Müslüman, sonra bedenine teslim oldurulur. Önce kalp Allah'a güvenip teslim olacak, kalp Müslüman olacak. Sonra o kalp bedeni, bedende teslimiyeti sağlayacak, göze haramdan sakın diyecek, dili sakındıracak kulağı eli neyse yapması ve yapmaması gerekenlerde kalp bedene teslim oldurturacak. Önce kalbin teslim olması lazım. Müslüman denilen önce kalbi teslim olmuştur. Ben Müslümanlardan olmakla Allah'a teslim olmuş, bizden önceki peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler nasıl Allah'a teslim olmuş? İbrahim Aleyhisselam nasıl ben alemlerin Rabbine teslim oldum, o Rabbin emir ve yasaklarına uyan Müslüman oldum ayette bildirildiği gibi, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam ilahir Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam nasıl Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymuş, kalben ve bedenen teslim olmuşlarsa, ben de onların o teslim olduğu o yoldayım. Gücüm kadar onların gibi teslim oldum diyemiyorum, çünkü o kadar yiğitliğimiz yok. Ancak gücümüz kadar onların olduğu o teslimiyet yolunda ben de gücüm kadar teslim olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kur'an üzerinde düşünmek, araştırmak, akletmek, kavramak, Kur'an'da Rabbimizin bildirdiği, kastettiği neyse bunu okuma, yani anlama, kavrama, devamında da işittiğim, evet bu emri okudum, anladım, kavradım, hemen itaana, itaati gündeme getiren, Kur'an'ı okumaktan maksat amel etme içindir. Hatim indirmek, okumak, bilmek, tartışmak için değil. O zaman Kur'an okuma kitabı değil, yaşama kitabıdır. Sevap kazanma kitabı değil, amel etme kitabıdır. Sevap okumakla sevabı olsa da asıl maksadı o değil. Bak ne diyor, ben Kur'an okumakla emrolundum. Bir dakika, bu Kur'an benden ne istiyor, nasıl bir inanç istiyor? Devlet, yönetim, hukuk, ekonomi, siyaset, ticaret, komşuluk, akrabalık istiyor. Bu Kur'an benden neleri yasaklamış, neleri yapmamı istemiş, okuyacağım, bileceğim ve uygulayacağım. Kur'an'ı okumakla ben emrolundum. Kim doğru yolu bulursa ancak kendisi için bulmuş olur. Kim de saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. Hayatına emir ve yasak koymada Rab ister Allah'a bileyin ister bilmeyin. İster onun emirlerine boyun eğerek köleliği, ibadeti, teslimiyeti, Müslümanlığı Allah'a yapın. Kur'an'ı okuyup hayata geçirmeye çalışın. İsterseniz sadece Kur'an'ı okuma kitabı yapın. İsterse yüzeysel Müslüman olun, teslim olun, bedenen teslim olun, kalben teslim olmayın. Siz bilirsiniz. Niye? Rabbimiz diyor ki kim doğru yolu bulursa kendine vurmuştur. Şu an Kur'an'ın ölçüsünü belirlediği doğru yola bilen Rabbimiz diyor ki kendisine yapmıştır. Kimseye bir faydası zararı yok. Vesile olduklarımızdan elbette payımızı arzuluyoruz ama doğru yola giren kendine. Sapan da diyor Rabbimiz kendine sapmıştır. Yani Allah-u Teala'dan bir şey eksilmez, fazlalaştırmaz. Sizden de diyor, siz davetinizi yaptınız, bildirdiniz, de ki emriyle dediniz. Çünkü ayetin başında de ki emri var. Siz bunu dediniz. İster Rabbine yönelsin, ona teslim olsun, kitaba teslim olsun, tabi olsun, Resulün teslim olduğu gibi olsun, isterse kafasına göre yapsın. Doğru yola giren kendisi için girmiştir. Kendi kârına. Doğru yola girmeyen sapandı kendi zararına. Ben uyarıcılardanım. İlk uyarıcı ben değilim. Binlerce yıldır uyarıcılar gelmiş geçmiş. Resuller gelmiş. O Resullerin yolunda olan başka davet ve tebliğciler gelmiş. Bir sürü uyarıcı olmuş. Ben de uyarıcılardan bir tanesi. Ben sadece hatırlatıyorum. Aha bu şirk, aha bu küfür. Bu Allah'ın hudutlarının, sınırlarının aşılmasıdır. Aha bu Allah'ın yasakları. Aha bunlar emrettikleri. Uyulması ve uyulmaması gerekenler. Kalp bölümü, ruh, beden bölümünün yapıp yapmaması gereken ara bunlar. Yeryüzüne geliş amacımızın şeyi budur. Halife olmanın sorumluluğu, emanet yüklenmenin sorumluluğu, vazifelerimiz bunlar, yapıp yapmamamız gerekenler. Ben hatırlattım, sizi uyardım. İster yapın, yapmayın de diyor onlara. Yine En'am suresinin 161 ve 163. ayetleri arasında da Rabbimiz de ki, yine de ki emriyle, şüphesiz Rabbim yani benim hayatıma hükmeden, yöneten, beni eğitip terbiye eden, beni benden daha iyi kollayıp gözeten Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, hakka yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine sevk etti. Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an İbrahim'in de yolu. Onun da yaşadığı, inandığı ve yaşandığı yolun ölçütlerini bildiriyor. İbrahim de mümindi, Müslümandı. Onun da ona inen dinde İslam'dı. O da o dinin ne o dine teslim olarak o dinin Müslümiydi, Müslümanıydı. O dine güvendi, Rabbine güvendi ve o dinin mümini oldu. Güveneni oldu. Rabbine güvenen, kitabına güveneni oldu. Şüphesiz benim Rabbim beni dosdoğru yola iletti. De bunu diyor. Ben kendi başına doğru yolu bulamam. Neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü ben karar veremem, belirleyemem. Bana göre bu doğru, bana göre yanlış. Ben böyle bir şey diyemem. Dosdoğru olan yola beni ancak Rabbim iletir. Yani neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü Rab olarak ben belirleyemem. Rab, kendi hayatımın Rabbi ben olamam. İlahı ben olamam. Malik Meliki ben olamam. Rabbim, beni yaratan kim ise benim Rabbim bana doğru yolu gösterir ve o yola iletir, o yola girdirir. İşte o yol dimdik ayakta duran bir yol. İndiği an itibariyle hiç bozulmamış, tahrip olmamış. Sapasağlam. Sonra o yolda daha önce gitmiş olan Hakk'a yönelmiş ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine beni sevk ettim. İbrahim de Rabbinin, Rabbi ne emretmişse o emir ve yasaklara uyarak o dinin Müslimi oldu. Allah'ın hiçbir sıfatını Allah'tan başkasına vermedi. Tek başına kaldığı an bile vermedi. Müşriklerden olmadı. Allah'tan başka hayatını hükmedip yöneten Rab aramadı. Allah'a başkasını Rab'likte birini denk tutarak müşrik olmadı. Başkalarına itaat ederek, onların yasalarına itaat ederek, Allah ile beraber ilahlıkta onları denk tutarak müşrik olmadı. Allah'tan başkasından yardım isteyerek, koruyup gözeten, bilerek, sığınarak, veli edinmede Allah'a birilerini denk tutup müşrik olmadı. Hayatı üzerinde etkili ve yetkili yöneten, sek ve idare eden Malik Melik ve vekil olarak güvenip Allah'tan başkasını vekil edinerek şirk koşanlardan olmadı. İlahir. Beni İbrahim'in dinine sevk etti. O müşrik değildi. O nasıl Allah'a birlemiş ise, kitabına uymuşsa, hayatın alanında mümin ve müslim olmuş ise kalben ve bedenen, ben İbrahim'in yolu üzereyim, Rabbim de beni oraya sevk etti de. De ki benim namazım, yine diyecekmişiz, benim namazım, Allah'ın huzurundaki kıyamım, rukum ve secdem sadece Rabbimedir. Nasıl ki namazımda kıyam, ruku, secde ile itaati, teslimiyeti, boyun eğmeyi Allah-u Teala yapıyor isem, ibadetlerim de bunun dışında ne kadar emir ve yasaklara uyuyor isem, namazın dışındaki bütün teslimiyetlerde, ayaktayken, otururken ve yan üzeri yaparken, her ne fiil eylem yapıyor isem, ne kadar Allah-u Teala'nın emir ve yasağına uyarak ibadet, kölelik yapıyor isem, sonra hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a ait. Hayatım içinde her ne ortaya koyuyor isem, ölüm bana gelinceye kadar bütün bu konuda emir ve yasak, teslimiyet, itaat alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ben ona boyun eğerim. Benim namazım o emrettiği için. Onun dışındaki bütün emir ve yasaklara uyman ibadetlerim onun emrettiği içindir. Niye? Niye namazım, ibadetlerim onun için? Çünkü hayatım ve ölümüm ona ait. Hayatımı veren o, ölümle öbür aleme gönderen de o. O zaman benim hayatım üzerinde etkili ve yetkili kim ise, ben bütün yaptığım teslimiyetleri, boyun eğmeyi onun emrettiği şekilde yaparım. Ayrıca biz inananların mallarını ve canlarını cenneti, karşılığı cennet olmak üzere satın aldık buyurmuştur Rabbimiz. Dolayısıyla ben bedenimdeki her şeyi, ruhumu ve istifade ettiğim yeryüzünde ne varsa cennet karşılığı sattım. O zaman sattığım bu beden namaz ile Allah'a itaat edecek. Bu beden ve hayatımın her alanı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak ibadet, kölelik halinde olacak. Yani hayatım içindeki her şeyi ona teslim ettim. Ne zamana? Ölüm bana gelinceye kadar. Ona ait kıldım. Alemlerin Rabbine ait. Ben ona has kıldım de. De ki, emriyle bunu dedik. Onun hiçbir ortağı yoktur. Niye? Namazımdaki kıyam, ruku, secdede Allah'ın huzurunda onun emir ve yasaklarına uyduğum gibi hayatımın bütün alanlarında ne kadar emir ve yasağa uymam gerekiyor ise ibadet şuuruyla o emrettiği için yapacağım. Ne zamana kadar? Ölüm bana gelinceye kadar. Neden? Çünkü alemlerin Rabbinin hiçbir ortağı yok. Yasa koymada, hakim olmada ortağı yok. Çekip çevirip yönetmede, Rablikte ortağı yok. İtaat edilmesi gereken de ortağı olmaması gerekiyor. Sığınılıp yardım istemede, veli olmada ortağı yok. Şifa vermede, rızık vermede ortağı yok. Hayatı çekip çevirmede, kayyum olmada, samet olmada ortağı yok. Affetmede, bağışlamada, merhametli olmada, sonsuz sınırlıkta ortağı yok. O zaman benim ibadet edeceğim, boyun bükeceğim, namazda boyun büktüğüm gibi hayatın bütün alanlarında boyun bükeceğim, ibadet edeceğim, köle olacağım ortağı olmayan alemlerin Rabbidir. Ve ona ancak ben boyun eğerim. Çünkü onun ortağı yoktur. La ilahe illallah dedim. Senden başka itaat edilecek, övülecek, vazgeçilmez hiçbir ilah kabul etmiyorum dedim. Çünkü onun hiçbir alanda, hiçbir sıfatında dengi, benzeri, eşi yok. O zaman eşi, benzeri, dengi olmayan kimse ben ona boyun eğerim demektir. Ben bununla emrolundum. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Ben bununla emrolundum. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın şirk koşmadığı, Hakk'a yöneldiği, dimdik ayakta duran Rabbinin indirdiği o dine bağlı, mümin, Müslüman olduğu, güvendiği ve teslim olduğu o dine Rabbim beni sevk etti. Dolayısıyla da ben beni sevk ettiği o dinde namazımın şuuruyla bütün teslimiyetlerimi, ibadetlerimi, köleliğimi, hayatımın ölüm bana gelinceye kadar her alanda alemlerin Rabbine has kıldım. Çünkü onun ortağı yok. Ben bununla emrolundum. Ben Allah'a şirk koşmamakla, İbrahim Aleyhisselam gibi müşriklerden olmamakla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim de diyor. Yani bulunduğum yerde kimse yapmasa da ilk ben yapayım. Kınansam da eleştirirsem de ilk yapan ben olacağım. Herkesin haset, kibir, gıybet, riya yaptığı, dünyada yarıştığı bir yerde hayır. Ben İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim olmuşsa öyle teslim olacağım. İnsanların yapmadıklarını yapanların ilki olacağım. Yani Allah'ın o yasağına, o emrine uyan, teslim olan Müslümanların ilki, ilk yapan olacağım de. Yine Şura suresinin 15. ayetinde de Rabbimiz işte sen bunun için dine davet et. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma. Ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettim. Aralarında adaletli davranmakla emrolundum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Hak apaçık belli olduğu için bizimle sizin aranızda tartışarak delil getirmeye gerek yok. Tartışmaya, ihtilafa ihtiyaç yok. Sizinle bizim aramızda delil getirmeye ihtiyaç yok. Allah bizi bir araya getirecektir. Bugün tartışmaya ihtiyaç yok. Nasıl olsa tartışılacak bu mesele yarın sonuca bağlanacak, ihtilaf çözülecek. Allah bizi bir araya getirecektir. Dönüş Allah'adır. Dönüş O'nadır. Şura suresinin 15. ayet. Çok içinden denilmesi gereken bilgiler var. Kısa kısa demek istiyorum. İşte sen bunun için dine davet et. Sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Nasıl inanç, ahlak, toplumsal ilişkiler, muamelat, komşuluk, akrabalık, devlet yönetimi, yasaklardan sakınma, emredilenler yerine getirme ne ise, ne ile emrolundun ise, neyi yapman ve yapmaman gerekliyse onu o konuda dosdoğru ol. Yani nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yap. Sakın insanların, şirk koşanların, Allah ile hudut sınır yarışanların, Allah'ın hükmünü hayatına sokmayanların heva ve heveslerine, bencelerine, bana göre bizcelerine, kendi çıkarttığı yasalara, ölçülere, hevalara uyma. Bak bu bir peygambere denilen bir söz. Bugün de bize. Dün Aleyhisselam'aydı bu söz. Sahabeydi, bugün bize. Sen bir dine davet et. Emrolunduğun şeyi dosdoğru yap. Emrolunduğun dine davet et. Sakın insanların heva ve hevesine uyma. Onların hevalarından, bencelerinden çıkarttığı yasalarına, miras mesele hukuklarına, dünyadaki koşturmacalara, ticari bakışlarına ne ise, hırslarına, hasetlerine, hevalarına uyma. Ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettim. Ben Rabbimizin kitapları, daha önce kitap ve bu kitapta iman esasını nasıl belirlemişse ben onlara güveniyorum. Ahiretle alakalı ne bildirmişse ben onlara güveniyorum. Ben Allah'ın bana indirdiği bu kitaba güveniyorum. Bu güvendiğim bu kitaba göre hayatımı, inancımı, ahiret sonsuz hayatımı düzenliyorum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Bakın bugün hakkı Rabbimizin bildirdiği gibi bildirmek adaletli davranmaktır. Bugün birisi şirki, küfrü, tağutu anlatmıyorsa din konusunda adaletli değil. Adama tevhidi anlatmıyor. Şirki, küfrü anlatmıyor. Allah-u Teala'nın sıfatlarını anlatmıyor. Bu din konusunda adaletli davranmamaktır. Adil değil. Hakkı hak olduğu gibi, olduğu şekliyle anlatmamak adaletsizliktir. Tebliğ, davet de adaletli olması lazım. Adama namazı emrediyorsun, adam da imanı bilmiyor. Bu adaletli bir anlatım değil. Önce iman, sonra önce mümin olacak, sonra teslimiyet. Adam namaz kılmış, oruç tutmuş, ahirette karşılığı yok. Şimdi Yahudi ve Hristiyanların şu an düştüğü durum gibi. Onların da din adamı namaz kılın, oruç tutun, bir takım emir ve yasaklara uydurtturuyor. Bu adaletli bir davet mi? Değil. Ben ahirette kurtarıcıyım, bana güvenin, şefaatçi kılın diye söylenen bir söz din adına adaletli mi? Değil. Adaletli olmak çok genişçe bir kavram. İnsani ilişkilerde Allah-u Teala, Allah'a karşı adaletli olmak, onun hakkını, sıfatlarını ona has kılmaktır. Aranızda adaletli olmakla, hem anlatmakla, hem insanlar arasındaki ilişkilerde adaletli davranmakla emrolundum. Niye? Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Yani Allah benim de Rabbim. Bana da hükmedip yönetiyor, emir ve yasak koymuş. Size de koymuş. Kur'an benim için de emir ve yasak kitabı, sizin için de. İnansanız da, inanmasanız da. Yani de diyor onlara. Bana da hükmedip yöneten, çekip çeviren, benim de bedenimin sahibi. İstediği zaman bu bedeni öldürüyor, yaşatıyor, hastalık veriyor, şifa veriyor. Bu bedenimin Rabbi o. Kontrol ona ait. Belirli bir alanda, kısmi bir alanda bu bedeni ben kullanıyorum. Bütün kullanım hakkı bana ait değil. Kullanım bütünüyle bu bedenin kullanım hakkı bana ait diyorsan o zaman hastalanma. Bedenini yaşlandırma. Saçın dökülmesin. Rengin solmasın. Mikrop senin bedenine girip de seni hastalandırmasın. Madem bedenin kontrolü sende. Kanser olma. Yaralanmasın bir tarafta. Acımasın. Hissetme acıyı. Madem bedenin kontrolü sana ait. Demek ki her şeyin bedenimize kontrolü, kısmi kontrolü bize ait. Ruh bölümünde kontrolü her şeyle bize ait değil. Yeryüzünde kullandığımız hiçbir şeyin mutlak kontrolü bize ait değil. Elinden alındığı zaman anlıyorsun komple sana ait olmadığını. Öyle zanneden insanların bugün dünyayı getirdiği hali ortada zaten. Dolayısıyla Allah hep her insanın Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Rabbin nestir, insanların Rabbidir. Her insanın Rabbidir. Ha, insan kendisi gönül rızasıyla onu Rab kabul ediyorsa karşılığını alır. Ama Allah-u Teala onların yine Rabbidir. Onları korur, himaye eder, rızıklandırır, şifa verir, ilahir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Yani Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Bana da yasak koymuş, emir ve yasak koymuş, size de emir ve yasak belirlemiş. Ben yaptığım amelin karşılığı bana, sizin yaptığınız da sizedir. İster yapın, yapmayın. Aslında de diyor onlara. Bizimle sizin aranızda delil getirerek tartışmaya gerek yok de. Niye benimle tartışıyorsunuz? Allah-u Teala emir ve yasa belirlemiş. İster uyuyun, ister uymayın. Kitap tartışma kitabı değil. Bunun içinde inmedi diyor. Bana delil getirerek benimle tartışmaya kalkmanıza gerek yoktur. Allah bizi bir araya nasıl olsa getirecek. Kimin doğru söyleyip söylemediğini, kim doğru da değil, o gün belli olacak. Hepimiz bir araya geleceğiz. Ahirette hesaplar görülecek. Yani hiç şüphe etmenize gerek yok de onlara. Nasıl olsa hesaplaşılacak. Siz nasıl inanmak ve yaşamak istiyorsan öyle devam edebilirsiniz de diyor Rabbimiz. Niye? Dönüş ancak ona. Mecbur döneceğiz. Mecbur bir araya bizi toplayacak ve hesaplar görülecek. İhtilaf edilen ne varsa orada meydana çıkılacak. Onlara de diyor Şura suresinin 15. ayet. Yine Yunus suresinin 72. ayetinde de Rabbimiz, eğer yüz çevirirseniz, yani hakkı anlattın, bildirdiniz, İnsanlar doğruyu anladı, şirki küfrü anladı, tağutu tuğyanı haddaşmayı anladı, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara bildirdiniz, kavradılar, anladılar. Hak ne, batıl ne? Eğer yüz çevirirseniz de onlara, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Ben size bu anlattığım için bir karşılık sizden beklemiyordum. Kabul edip etmeme meseleniz sizin meseleniz. Ahirette toplanacaksınız. Dönüşünüz Allah'a olacak. Hesap vermek üzere o da buluşacaksınız. Yüz çevirirseniz kendinize. Zaten ben sizden bir ücret istemedim diye onlara. Ben sizden bir ücret de beklemiyordum. Övmenizi, yüceltmenizi, işte hoca bilgili üstün vasıflarla donatmanızı da beklemiyordum. Ben sadece itaat etmekle sorumluyum. Bildirdiklerimi yapıp yapmama tercihi sizin. Yüz çevirirseniz bunun karşılığında da sizden bir şey beklemiyordum zaten. Yüz çevirdiğinizde benden bir şey eksilmeyecek de onlara. Yani ben sizden bir şey bekliyordum da yüz çevirdiniz, işte ben istediğime ulaşamadım, böyle bir şey değil. Benim bu emeğimin karşılığını alemlerin Rabbi verecek diyordu peygamberlere. Rabbimiz de peygamberlerine böyle dedirttiriyordu. Hem peygamberine, rasullerine böyle düşündürtüyordu. Sakın insanlardan bir şey beklemeyin. Karşılığını ben vereceğim garantisi veriyordu. İnsanlara da bunu deyin diyordu. Ben sizden bir şey beklemiyorum. Üstünlük, ayrıcalık, ben sizin yanınıza geldiğim zaman hemen açılın, hürmet, saygılar, el pençe divan, böyle ben sizden böyle bir şey beklemiyorum. Maddi manevi hiçbir şey beklemiyorum de onlara. Yüz çevirirseniz kendinize. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emrolundu. Yunus suresinin 72. ayet. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. Bir emrolunduğumuz neymiş? Yaptığımız davetlerin karşılığında insanlardan hiçbir şey beklemememiz, bunu insanlara dememiz, yaptığımız davetin, mücadelenin, koşturmacalarının karşılığını Allah'tan beklemek, benim işim sadece davet, asıl işim Müslümanlardan olmak. Ben bunun emroldum. Ben Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan Müslümanlardan olmakla emrolundum de onlara. Yine Zümer suresinin 11 ve 14. ayetlerinde de ki, ben dini sadece Allah'a has kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. Hayatın bütün alanlarında Allah-u Teala kitabında 120 civarında yasağı ile belki yüzlerce yapılması gereken emir ile bir hüküm belirledi. Ben dini sadece Allah'a has kılarak, inanç noktasında, ahlak noktasında, ibadetler, toplumsal ilişkiler noktasında Rabbim ne emir ve yasak belirlemişse ben bu emir ve yasakları Allah'a has kıldım. Ona has kıldım. O ne emrediyorsa ben onu yaparım. Ben onun dışına çıkmam. Ben ona kölelik yapmakla ibadet, kölelik yapmakla emrolundum. Onun emir ve yasağının dışında hiçbir emir ve yasağı kabul etmem. O emir ve yasağın yerini alacak hiçbir emir ve yasağı kabul etmem, uymam. Ben bununla emrolundum de. Ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Kimse yapmasa da ben yapacağım, yapmakla emrolundum. Falancaları yapmıyor, bir sürü bozukluk, şunlar bunlar var. Hayır. Kimsenin yapmadığı bir yerde de İbrahim Aleyhisselam gibi ben söyleyen ve yapan olmakla emrolundum. Ben Allah'a kölelik yapmakla ve onun emir ve yasaklarını yerine getirip Müslim, teslim olan Müslüman olmakla emrolundum. De ki eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ki ben büyük bir günün azabından korkarım. Yani siz de kendi yolunuza çağırıyorsunuz. Yerine göre eleştiriyorsunuz, kınıyorsunuz bizleri. Eğer ben Rabbime karşı gelirsem, yani hayatıma yasak koyucu, emir belirleyen Rab olarak başka birini belirsem ona karşı gelmiş olurum. Adem'e ben secde etmeyeceğim diyen şeytanın o baş kaldırması, Rabbine baş kaldırdığı gibi ben baş kaldıran olursam eğer öyle, şüphesiz ki ben büyük bir günün azabından korkarım. Yani ahiretteki o büyük günün cehennem azabından ben korktuğum için bugün Rabbimin emir ve yasaklarına uyuyorum de. Ben bunun için emrolundum. De ki ben dinimi yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet ediyorum. Ben bu dini, yani din insanların yaşantıları üzerinde belirlenmiş olan emir ve yasaklara denilir. İnsanlara neleri yapıp neleri yapmayacağının kurallarını, ölçüsüne din denilir. Bu laiklik olur, demokrasi, sosyalizm, komünizm, İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, sence, bence, bana göre ne ise Allah-u Teala'nın hükmü belirledi ya da insanların belirlediği ne kadar emir ve yasak varsa bu dindir. Ben dini Allah'a has kıldım. Yani benim üzerimde emir ve yasak belirleme işini Allah'a has kıldım, ona bıraktım. Ve onun emir ve belirlediği emir ve yasakları yerine getirerek ibadet, kölelik yapmakla emrolundum. Zümer suresi 11 ve 14. ayetleri idi. Yine Yunus suresinin 104. ayetinde de Rabbimiz de ki, ey insanlar, o zaman bu ayet bütün insanlara denmesi lazımmış. İnancı ne olursa olsun her insana denilmesi gereken ayet. Ey insanlar. Bak, ey insanlar derken bu hitabı Rabbimiz yapıyor. Biz Allah-u Teala'nın adına aracılık yapıyoruz. Elçilik yapıyoruz. Bu benden değil. Rabbimiz bak de ki dedi, ben demek zorundayım. Ey insanlar dedi, hitap sensin, hitap sana. Sen insan mısın? E tabii ki insanım. O zaman bu ayetin hitabı sana da. Bana da olduğu gibi sana da. Eğer aklın iraden yerindeyse, deli değilsen ve ben de insanım diyorsan, bu hitap, Allah-u Teala'nın bu hitabı sana, bana da Rabbim, ben bunu öğrendiğim için bana da dememi emrediyor. Ben de şu an sana diyorum. Ey insanlar, benim Rabbim de, benim dinimde şüphemde iseniz, eğer benim dinimde şüphemdeyseniz, ben Allah'ın emir ve yasaklarını uyuyorum, bu yaşadığım bu inançta ve bu yaşantıda eğer şüphe ediyorsanız, kardeşim sizin bu yaşantınızda, bu inancınızda, bu düşüncenizde, gidişatınızda bir problem var, böyle olmaması lazım diyorsanız, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ben sizin Allah'tan başka boyun eğdiğiniz, hükmünü, sözünü dinlediğiniz, kurallarına uyduğunuz, yasaklarından sakındığınız kim varsa ben onlara boyun eğmem. Onların emir ve yasaklarına uymam. Ancak ben sizi vefat ettirecek, sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ederim. Sen ölümü kabul ediyor musun? Tabii ki kabul ediyorum. O zaman seni öldürecek olan kim? Allah. Bak, seni öldürecek olan o Allah'a ben boyun eğerim. Sana bu hayatı kim verdiyse, hayatının sonucunda da seni kim öldürecek ise, ben onun emir ve yasaklarına uyarım. Ben insanlara kölelik yapmam. Benim ibadetimi, köleliğimi, boyun eğmeyimi, işini, emir ve yasaklarına uymadan ibadet işini ben Allah'a yaparım. Bana iman edenlerden olmam emrolundu. Bir ayette ne dedim? Müslüman olmakla emrolundum. Bu ayette de neymiş? Yunus suresi 104. ayet. Ben mümin olmakla, mümin olanlardan olmakla emrolundum. Yani ben Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, indirdiği kitaba bütün hükümleriyle güvenen, örnek kıldığı Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen o müminlerden olmakla ben emrolundum. Gerisi beni ilgilendirmez. Sen vazifeni yap denmiş olur. Saffat suresinin 102. ayetinde İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etme hadisesiyle alakalı bir bölümü Rabbimiz almış. Saffat suresinin 102. ayeti. Çocuk babası İbrahim'in yanında yürüyüp koşacak çağa erişince, yani İsmail aleyhisselam, yani koşacak çağa gelmiş. Koşma çağı ne kadar olabilir? Yani koşabilen, düzgün koşabilen 5-6 yaş, Allah-u Alem diyorum. Koşma çağı diyor. Çocuk babası İbrahim'in yanında yürüyor, beraber yürüyor, geziyor, koşacak çağa gelmiş. Koşacak çağda bir çocuk düşünün. İbrahim, yavrucuğum, şüphesiz ben rüyamda görüyorum ki, ben rüyamda görüyorum, peygamberlerin rüyası vahidir. Rüyamda görüyorum ki muhakkak ki ben seni boğazlıyorum. Yani rüyamda seni boğazlıyor, kesiyor olarak gördüm. Bir bak artık sen ne düşünürsün dedi. Yani ben rüyamda böyle gördüm, seni boğazlıyor gördüm. Bir düşün bakalım, bir bak bakalım sen ne dersin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Senin fikrin ne? Evet, bana rüyamda böyle gösterildi. Sen bana böyle bir şey emredildi ama bu emri yerine getireceğim de sensin. Sen ne diyorsun? Senin bu konudaki bakışın, tavrın, düşüncen ne? Görüşün ne? Evet, ben rüyamda bana seni boğazlamam emredildi. Ben de alemlerin Rabbinin emrine uymakla emrolundum. Bu vazifeyi ben o emretti diye, yani ağır da gelse yapmak zorundayım. O emretti diye Rab kabul ettim, boyun eğiyorum. Bu konuda sen ne diyorsun? Çocuk da babacığım, emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Koşma çağında bir çocuk. Rabbin sana bunu emir mi yaptı? Sen yapmak zorundasın. Senin Rab olarak kabul edip, senin sana emir ve yasak belirleyen, Rab olarak kabul ettiğin Allah'ın belirlediği emir ve yasağı ben de kabul ediyorum. Bu emrettiğini ben de kabul ediyorum. Kesilecek olan, boğazlanılacak olan ben ise sen, sana emrolanı sen yap. İnşallah beni sabredenden bulacaksın. Sen sana emrolunanı yap. Ben de bana emrolunanı yapayım. Sen sana emrolunanı yap. Sen idareci olarak, bilen olarak, baba olarak, anne olarak emrolunanı yap. Ben de evlat olarak, vatandaş olarak emrolunduğum yapayım. Herkes bulunduğu yerde vazifesini yapmakla sorumlu. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani Allah-u Teala'nın o emrine boyun eğen Müslim, sabrederek teslim olmuş Müslümanlardan beni bulacaksın dedi. İşte kıyamete kadar örnek gösterilen bir aile. İbrahim Aleyhisselam, evet İsmail Aleyhisselam buna razı oldu çocuk. Babası İbrahim Aleyhisselam çocuğunu kurban etmeye razı oldu. Ortada bir de anne var. Çocuğunun kurban edilmesine razı bir anne. İşte Müslüman aile bu. Allah'a bütünüyle teslim olmuş Müslüman aile bu. Tevbe suresinin 31. ayetinde de onlar hahamlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. Onlara emirdi, Yahudi ve Hristiyanlara da emir bu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve onların ortak koştukları, yani o, Allah o, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Onların dediği, düşündüğü, baktığı gibi değil. Onda böyle bir hata, eksiklik yok. Muhtaç, aciz, zayıf değil. Münezzeh. Tevbe suresi 31. ayet. Onlar, Yahudi ve Hristiyanlar, hahamlarını, dini bilginlerini, ruhbanlarını izdivaya çekilmiş, onların tarikatlarını, dünyadan ele tek çekmiş olanlarını, yani dini yaşayan ve bilginlerini, idarecilerini, din adamlarını, üzerlerinde emir ve yasak koyucu olarak bir de Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Yani Allah'tan başka kendilerine emir ve yasak belirleyen, kural ölçü belirleyen, neyi yapıp neyi yapmayacaklarının ölçüsünü belirleyen Rab edindiler demiyor. Rabler edindiler. Çoğul diyor. Din adına Rabler, bir sürü din adamına Rabler, siyasi Rabler, atalar, kişinin kendi nefsi, insan hayatı üzerinde ne kadar kural koyan, emir ve yasak belirleyen varsa o kadar Rabbi vardır. Halbuki diyor Rabbimiz onlara, o Yahudi ve Hristiyanlara, şu an Müslümanlara da, müminlere de, bir olan Allah'a ibadet etmeleri, bütün sıfatlarıyla bir ve tek olan, yaratmada bir olduğu gibi, bütün sıfatlarıyla bir olan Allah'a boyun eğip onun emir ve yasaklarına uyarak köleliği, ibadeti ona yapmakla emrolunmuşlardı. Niye? Çünkü ondan başka ilah yok. İnsan kimin emir ve yasağına uyuyor ise, itaat ediyor ise onu ilah yerine koymuştur. Allah'tan başka ilah olmadığı için ondan başkasına ibadet, itaat edilmez, boyun eğilmez. Çünkü o, Allah, bütün sıfatlarıyla onların ortak koştuklarından münezzeh. Bütün yakıştırmalarından münezzeh. Rad suresinin 36. ayetiyle de son ayetimiz, ayetin bir bölümü, de ki ben yalnız Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Konu başlığımız emrolunduğumuz ayetlerdi. De ki emriyle nefsimize diyeceği yapacağız ve bu yaptığımızı da diyeceğiz. Ben yalnız Allah'a boyun eğerim. Onun ne kadar 120 civarında, 130 civarında yasağını yerine getiririm, yasaklarına sakınırım. Yüzlerce emrettiğini yerine getirip kulluğu, köleliği, itaati, ibadeti Allah'a yapmakla emrolundum. Ben bununla emrolundum. Siz kime itaat eder boyun eğerseniz eğin, deyin onlara. İster din adamlarına boyun eğin, emir ve yasaklarına uyun, ister siyasilere uyun, nefsinize uyun, paşa gönlünüz bilir. Ama onlara hatırlat diyor Rabbim, de bunu. Ben bununla emrolundum, ben emrolunduğumu yapıyorum. Siz kınasanız da, beğenseniz de, beğenmeseniz de ve ona hiçbir şey ortak koşmamakla emrolundum. Rablikte, ilahlıkta, malik, melik oluşta, hakim sıfatında, veli vekil sıfatlarında, bütün isim ve sıfatlarında onu birleyip şirk koşmamakla, ona ortak koşmamakla, sıfatına bir başkasını eş benzer denk tutmamakla, şirk koşmamakla emrolundum. Yalnız ona davet ederim. Benim davetim de ben nasıl Müslüman ve mümin olduysam, o mümin ve Müslüman olduğum o yola ben davet ederim. Yani Allah-u Teala'nın ölçüsünü belirlediği, kitabın ölçüsünü belirlediği o yola davet ederim. Niye? dönüşüm de ancak ona çünkü. Ona döneceğim ve hesap vereceğim için ancak bu şekilde davranmak zorundayım. Ben bununla emrolundum de. Ne mutlu de ki emrini bilen ve bunun gereğini yapanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: dikilecek bir sancak var.
1: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
2: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 19 15.
4: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
5: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklam.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlar. Ona hamd ederken peygamberimize de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Geçen dersimizde şükrün anlam ve mahiyeti, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde şükürden söz eden ayet ve hadislerden söz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de bolca şükredilmesi isteniyordu müminden, kuldan. Peki bu şükür neye karşı olacak? Hangi nimetlere karşı olacak? Yani kendisinden dolayı şükredilecek nimet nedir? Onu bu derste anlatmaya gayret edeceğiz. Nimet bilindiği gibi sözlükte her türlü iyi hal, durum demektir. Geniş anlamıyla nimet hayatın güzel ve hoş olması, geçim yönünden geniş olması, manevi olarak rahat olmak anlamlarına gelmektedir. Nimet kelimesinin içerisinde iyilik, mutluluk, ihsan, bağış, hayırlı mal ve servet, her türlü güzel durum manalarını içine almaktadır. Türkçe'de başta ekmek olmak üzere yiyecek, içecek ve ihtiyacımızı karşılayan şeylere nimet denildiğini hatırlarsak, aynı kelimeden gelen in'am, nimet verme, nimetlendirme de şeklinde kullanılmaktadır. Kur'an'da bir sureye, yani 6. sureye adını veren En'am, kendilerinden faydalanılan deve, davar ve sığır gibi hayvanlara denilmektedir. Yine aynı kökten gelen Na'im pek çok nimet anlamındadır. Cennette müminlere haddinden fazla nimet verileceği için oraya Na'im cenneti adı verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de nimet kelimesi sık sık geçer ve Allah'ın insana verdiği bağışları hatırlatır. İnsanın sahip olduğu her türlü imkan, yetenek ve varlık aslında Rabbinin ona verdiği nimetlerdir. Bu nimetlere akıl ve aklın işlevleri girdiği gibi bedenin düzgün olması, kullandığı eşyalar, yeryüzü ve onun üzerinde yararlanan her şey, doğru yolu bulmak, rahat olmak ve benzeri her şey girmektedir. Nimet aslında insanın tat aldığı durum, yani mutluluk demektir. Buradan hareketle insanın tat alarak mutlu olduğu, huzurlu olduğu her şeye nimet denilmiştir. Elinde dünya nimetleri olduğu halde onu gereği gibi kullanmayan, ondan yeterli tadı alamayan o nimet içinde değildir. Allah'ın nimet vermesi bir anlamda verdiği şeyin tadını tattırmasıdır. Canlı veya cansız bütün varlıklara verilen ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan şeylere rızık denir. Ve bu hayvan veya insan için kullanılır. Ancak nimet kelimesi yalnızca insan için kullanılmaktadır. Çünkü yediği, kullandığı, kavuştuğu şeyin tadını tam anlamıyla almak yalnızca insana ait bir olaydır. Evet, nimetle rızkın böyle bir farkı vardır değerli din. İnsana verilen nimetler ya dünyalıktır ya da ahiretliktir. Dünyada ulaşılan nimetler de iki çeşittir. Birincisi Allah vergisi nimetler, vehbi diyoruz. Çalışarak elde edilen nimetler, buna da kesbi diyoruz. Allah vergisi olan yani vehbi nimetler de ya maddi olur ya da manevi olur. Ruhun bedene üfürülmesi yani can verilmesi, akıl ve zekanın işe yaraması, düşünme, konuşma, akletme, vicdan ve iç duygular, anlama ve ifade etme gibi yetenekler hep birer Rabbimizin bize verdiği vehbi nimettir. Vücudumuzdaki bütün organlar, bunların işe yaraması, kuvvet ve hareket yeteneği yine hep birer nimettir. Çalışarak elde ettiğimiz nimetlerin başında, yani kesbi nimetlerin başında da iman gelir. İlim sahibi olma, ahlakı güzelleştirme, doğru olma, itibar sahibi olma, mal ve mülk kazanma gibi şeyler nimet olan şeylerdir. Ahiret nimeti ise Allah'ın bağışını kazanarak nimetler yurdu cennete kavuşmadır. Bu anlamda insanlar Allah'ın nimetlerini saymaya kalksalar sayamazlar. Çünkü Allah'ın insana verdiği nimetler sayısızdır. Yenilen ve içilen bütün rızıklar, sahip olunan ve kullanılan bütün eşyalar, tabiatın verdiği her şey, insanın bütün yetenekleri, hayatın devamını sağlayan her şey Allah'ın insana verdiği nimetlerdir.
Bunları kim sayabilir? İbrahim suresi 34. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olasanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankör. O size verdiğiniz her şeyden, o size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankör. Değerli nimetlerin başında yaşama hakkı, hürriyet hakkı, inanma, vicdan sağlığı, öğrenme ve kazanma hakları gelir. Bunlar da Allah'ın insana bir ihsanıdır. Hidayet, yani doğru yolu bulma imkanı ise en büyük nimettir. Allah'ın bu yolu insanlara vahiy ve peygamberlerle göstermesi de onlar için en büyük bir nimettir. Nimet ayrıca insana her türlü faydanın sağlanması, her türlü zararın da ondan giderilmesidir. İnsana düşen, kendisine sayılamayacak kadar çok bağışta bulunan nimet sahibi Allah'ı tanıması ve kendisine nasip edilenlere hakkıyla şükretmesidir. Allah'ın nimetleri sayesinde mümin ve birbirlerinin kardeşi olan Müslümanlar çok çok şükretmelidirler. Bunun yanında Müslümanlar kendilerine rızık ve nimetlerin ulaşmasına sebep olanlara da teşekkür etmeyi bilmelidirler. Kullara teşekkür etmesini bilmeyen zaten Allah'a şükretmesini de bilmez. Hamd ve şükür ilişkisi üzerinde de biraz durursak, hamd ile şükür arasında büyük bir yakınlık ve benzerlik vardır. Hatta hamd yerine şükür, şükür yerine hamd kelimeleri de kullanılabilir. Bir hadis-i şerifte bu yakınlık şöyle dile getirilir. Beyhaki'de geçer bu hadis. Hamd şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir. Bunun yanında hamd ile şükür arasında kısmi farklar vardır. Hamd isteyerek yapılan bir iyiliğe karşı iyilik yapana bir teşekkür ve bir övgüdür. Hamd etmenin özelliği bir iyiliğe karşı yapılmasıdır. Hamd ile ihsanda bulunan hem övülür hem de ona karşı minnettarlık duyulur, teşekkür edilir. Şükür de böyledir. Ancak şükür yapılmış olan bir iyiliğe karşı söz ile veya fiil ile yerine getirilen bir övgü ve şükran duygusudur. Bu bakımdan hamd genel olarak şükürden daha geniş kapsamlıdır. Hamd, nimete kavuşmanın veya gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu duyup nimet sahibine övgüde bulunmadır. Şükür de insana gelip ulaşmış bir nimete karşı bir teşekkürdür. Hamd, bir nimetin veya güzelliğin kaynağın sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Bir başka deyişle hamd, İsteğe bağlı bir iyiliğe veya onun başlangıç noktası olan bir yardıma karşı gönül açıklığıyla o iyiliğin sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Bunda hem nimet sahibini övmek hem de şükretmek hem de yüceltme anlamları vardır. Tekrar edelim ki şükür nimet veren Allah'ın nimetlerini boyun bükerek itiraf etmektir. Kul kendisine yapılan İyiliği itiraf eder ve nimet vereni över. Bu anlamda onun Allah'a hamdolsun demesi bir şükür ifadesidir. Nimetlere şükür, Allah'ın yaptığı ihsanları görmek, hürmet ve büyük tanımayı yerine getirmek ve nimet verenin hizmetinde bulunmak. Şükür ve hamd hayata gülümsemektir. Şükür insanı iyimser yapar. Eşyanın kendi halimizin güzel yanlarını gösterir. Kabir ve hasta ziyareti kendimizdeki nimetleri görmeye katkı sağlar. Henüz ölmediğimiz, nice hastalardan daha sıhhatli olduğumuzu hastane ve mezarlık aynalarında görebiliriz. Onun için Peygamberimiz sık sık hastaları ziyaret ediniz, belli zamanlarda kabirleri ziyaret ediniz diye buyurur. Şükrü artırdığı için bu ziyaretlerin önemi vurgulanır. Dünyevi konularda bizden daha fakir, daha zayıf kimselerle kendimizi kıyaslamak bizi şükre götürür. Dilimiz şükrettiği gibi yüzümüz de her an şükretmelidir. Yani olaya tebessüm etmeli, hayata gülerek başlamalı, gülerek devam etmeliyiz. Yüzün şükrü çünkü tebessümdür. Nimetlerin ve nimet sahibinin farkında olmanın getirdiği mutluluk ve huzurun
gönülden isteyerek yüzümüze yansımasıdır. Yani bizi birisi gördüğü zaman, bizi gülümser, tebessüm halinde gördüğü zaman bizim nimetlerimizi biz yüzümüzde o kuluğa göstermiş oluyoruz. Bazı insanlar vardır, yüzü böyle hep karanlıktır, hep kaşları çatıktır. Ya bu kadar değmez. Yani dünyada bu kadar nimet içindesiniz. Bazılarına da bir müddet sonra erişeceksiniz veya erişmeyeceksiniz. Önceden aldığınız, peşini aldığınız nimetlere, ihsanlara karşı şükrünüzü devam ettirin. Yani bu kaşık çatlılık, bet suratlılık hiç Müslümana göre değildir. Müslüman her haline hamd etmeli, şükretmeli ve bunu da hayatında, yüzünde fark ettirmelidir. Hani şükrü başta tarif ederken söylemiştik. Bir hayvanın yediği besinleri vücudunda belli etmesi, derisinde vücudunda belli etmesi dedirdik. Yani şükrün kelime anlamı bu. Mümin de Allah'ın bu kadar ihsanına muhatap oluyor. Bunu tabii ki belli etmesi lazım. Önderimiz Hazreti Peygamber tüm şemail kitaplarının nakline göre devamlı mütebessim idi. Tebessümle sırıtma, kahkaha çok farklı şeylerdir. Bunun ayrımına varmalıyız. Peygamberimizin suratı asık değildi hiçbir zaman. Onca zulüm, onca kahır, onca işkence, onca açlık, Yahudilerin hainlikleri, münafıkların nifakları, dağların taşıyamayacağı onca yüke rağmen Peygamberimizin yüzünden tebessüm hiç eksik olmamıştı. O halde biz de onun yolundan giden müminler olarak biz de onca kahra rağmen bir başkası halimizi hatırımız sorduğu zaman ona gülümseyerek, hamd ederek, şükrederek iyi durumda olduğumuzu söylemeliyiz. Şikayetlerin sonu gelmez. Efendimizin gözünden akan yaşlar insanlara değil, sadece Rabbi ile baş başa olduğu secdelerle süslü geceleri incileriydi. Yani gizliden gizliye ağlıyordu. Benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız buyuran o büyük peygamberin insanların içinde, çevresinde huzur ve saadet dağıtan tebessümünü, şükrünün dışa sürekli yansımasıydı. Ama insanlara gülümseyen, şükrettiği yüzünden belli olan bir çehre aydınlatmalı, zalimlerin kararttığı çehreyi. İçi ağlasa bile dışı gülmeli Müslümanın. Bir Müslümana surat asmanın karşımızdakine hakaret ve kul hakkına tecavüz olduğunu bilmeli, kardeşlerine merhametin izlerini yüzünden okunabilmeli. İnsan diliyle olduğu gibi haliyle, tavrıyla, yüzüyle de devamlı şükretmeli, hamd etmeli. Seviyesizce cıvıklık, şuh kahkahalar, boş vermiş bir tavır, vurdum duymazlık, vur patlasın çal oynasın anlayışı müminden ne kadar uzak olmalıysa, karamsarlık ve ümitsizlik taşıyan bunalımlı bir çehre o derece çirkin kabul edilmeli. Şükür insanın ruh ve gönül aleminden coşan bir şükrandır. Bu şükran duygusunun içinde kaynadığını hisseden Müslüman için bu coşku Allah'la olan en samimi bağdır. Bu bağın kuvveti dilimizin ve gönlümüzün bütün organlarımızla uyumlu olarak şükür vazifesini yerine getirmesiyle kendini gösterir. Kemal derecesinde bir şükrün 3 basamağı vardır değerli dinleyenler. Erişilen nimetin Allah'tan geldiğini bilmek, onun verdiğine rıza göstermek ve nimetin gücü bedeninde bulunduğu sürece ona isyan etmemek. Her ciddi eylem, her nimet 3 ibadet ister. Bunlar zikir, fikir ve şükürdür. Başta zikir besmele, ortada iş esnasında fikir yani tefekkür, yani Allah'ın nimet ve ihsanını düşünme, onun rızasına istemek ve sonunda da şükür elhamdülillah. Peki bunca nimet varken bunca şikayet niye? Şükretmeyen bir toplum manzarası arz ediyoruz. Kitabımızın ilk ayeti elhamdülillah diye başladığı halde hamdi şükrü unutan bir toplum olduk. Şükretmek için nimetlerin farkında olmak gerek. Günümüzün insanı ise bunca varlık içinde öylesine nankör ve öylesine asi ki her şeyden şikayetçiyiz. Toplum ve fert olarak karamsar ve açgözlülüğün ıstıraplarıyla kıvranırız. Şikayetlerin başında bir geçim sıkıntısı var. Bu tabir eskiden pek bilinmezdi.
İnsanımız bugüne göre o zamanlar daha fakirdi. Fakirdi ama gönlü zengindi. Kanaat denilen bir hazineye sahipti dedelerimiz. Dillerden şükür ve zikir taşardı. Taha suresi 123. Kim benim zikrimden yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı geçim sıkıntısı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Hamd ve şükür bir zikirdir. Zikirden yüz çevirmenin dünyadaki cezası sıkıntılar ve özellikle de geçim sıkıntısı, ahiretteki cezası da nimetleri ve nimet vereni dünyada göremediği için nankör olarak haşrolmak, çözüm ise zikir ve şükürde. İbrahim suresi 7. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Gül bahçesine girsek herhalde güllerin güzelliğinden, mis kokularından önce elimize değil ama gönlümüze dikenler batacak. İslami geleneğimizde nasılsınız sorusuna cevap elhamdülillah idi. Şimdi ise beylik bir iyiyimden sonra başlıyor şikayetler. Hoca talebeden, öğrenciden, öğrenci hocasından, koca karısından, kadın kocasından, baba evladından, evlat babasından, herkes toplumda, hatta Müslümanlardan, cemaat ve cemiyetlerden hep sürekli şikayet. İyi de olayların güzel bir tarafı yok mu? Yani güzel bakmayı unutmaktan kaynaklanıyor bazı kara tablolar. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Medine çevresinde Peygamberimiz ashabıyla yürürken yol kenarında bir köpek leşi görürler. Sahabe manzaranın ve kokusunun çirkinliğinden söz etmeye başlayınca Peygamberimiz Efendimiz güzel bakmakla ilgili güzel bir ders verir. Görmüyor musunuz? Dişleri inci gibi ne güzel. Demek ki problem gözlüklerimizde, görme mantığımızda. Her şey Rabbine hamd ediyor, gül açıyor, bülbül ötüyor, güneş gülümsüyor. Yani varlıkların şükür ve hamdi hal dillerinden anlaşılıyorken insanoğlu ise çok zalim ve çok nankör. İbrahim 34. O halde sözümüz geldi nankörlüğe. Çünkü şükrün zıttı nankörlüktür. Nankör kendisine yapılan iyiliği inkar eden, gördüğü iyiliğin, yardımların değerini bilmeyen, iyilik ve nimet verene karşı inkarcı, örtücü bir tavır takınan kimse demektir. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra nankörlük denir. Eskiler bu kötü ahlaka küfran-ı nimet derlerdi. Yani nimeti yalan sayma, nimeti inkar etme, nimeti ve sahibini görmezlikten gelme. Küfran-ı nimet, nimet bulunduğunda haddi aşmak ve şükrünü yerine getirmemektir. Ünlü kavram yazarımız Ragıp el-İsfahani müfredatında şöyle der. Nimetin küfrü veya küfranı, şükrünü eda etmemek suretiyle nimeti örtmek demektir. Küfran, nankörlük. Nimetin inkarında kullanılırken, küfür ise dinde inkar anlamında kullanılmaktadır. Küfür kelimesi her iki anlamda da kullanılmaktadır. Allah'ın nimetlerine karşı gösterilen olumlu tavır şükür iken, şükretmemenin Kur'an'daki adı küfürdür. Şükrün ve küfrün zıttı anlamlar içermesi bazı ayetlerde açıkça görülür. Neml 40. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük, küfür mü edeceğim diye beni sınamak istiyor. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük yani küfür edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. İbrahim 7 ve Rabbiniz şöyle bildirmişti. Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük, küfür ederseniz azabım pek şiddetlidir. Nankör kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş bir sözcüktür. Gördüğü iyilikleri, kavuştuğu maddi ve manevi nimetleri inkar eden, iyilik edeni ve nimet vereni bilmeyen, teşekkür ve şükretmeyen kimseye de nankör anlamında kafir-i nimet denilmiştir. Kafir Allah'tan gelen gerçeğin üzerine örten, gizleyen, tanımayan ve inkar edendir. Nankör de iyilikleri ve nimetleri ve bunları yapanları görmez, İnkar edip bilmezlikten gelmektir. İnsan kendine yapılan iyilik ve yardımları
verilen nimet ve rızıkların kadrini, değerini bilmeli. Bu iyilikler ister insandan gelsin, isterse Allah'tan gelsin, kişi bunun şuurunda olmalıdır. İyilik yapanlar genellikle karşılık beklememelidirler de. Ancak iyilik yapanlar teşekkürü hak ederler. Bu teşekkür hem yapılan iyiliğin derecesini artırır, hem de nimetin devamını sağlar, hem de iyilik yapan ile yapılan arasında bir sevgi bağı kurar. Nankörlük ya insanlara karşı ya da alemlerin Rabbine karşı yapılır. Kişi başkasından gördüğü bir iyiliği, bir yardımı, bir destek olmayı görmezlikten gelse bu bir nankörlüktür. İyilik yapanı unutarak nankörce davranmadır. İnsanlar ölünceye kadar birbirlerine muhtaçtırlar. Başkaları olmadan hayatlarını sürdüremezler. Maddi gücün her şeyi çözmediği tecrübeler ispatlamıştır. Kişiye ana babasının iyiliğinden tutun da hasta olunca tedavi eden doktora, ilim öğreten hocaya, yol gösteren bir büyüğe kadar pek çok kimsenin iyiliği dokunur. Bir insanı ana babasının yaptığı iyilikleri saymak mümkün mü? Bu karşılıksız iyiliklere teşekkür etmek, insanlık ve yardım etme duygusunun yüceliğinin bir gereğidir. Türkçe'de bir söz vardır, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye. Atasözü, bu atasöz çok şey ifade etmektedir. Maddeyi bütün ilişkilerin temeline yerleştiren, çıkarından başka bir kutsal tanımayan, bu yüzden de derin bir egoizme, bencilliğe saplanan günümüz insanına bunu nasıl anlatmalı? Bunun yolları aranmalı. İnsan diğer insanlardan gördüğü iyilik ve yardıma teşekkür etmeli. Yani bir vefa borcu diye bir şey var ama şimdilerde vefa diyor işte orada bir bozacının ismidir. Öyle değil. Yani insanlık durduğu sürece bu vefa, bu bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı sayılmalıdır. Dostluklar devam ettirilmelidir. Yani bir kalemde silinmemelidir. Toplumu bunlar birbirine bağlayan önemli bağlardır. Fakat iyilik edene kul köle olmak, onun karşısında ezilip büzülmek, zelil olmak doğru değildir. İyilik eden böyle bir şey beklerse bu iyilik değil, sömürüdür. İyiliklere ve yapılan yardımlara nankörlük etmek bir kötü ahlaktır. Kınanması gereken kötü bir davranıştır. Kur'an'da hatırlayacaksınız, bir ayette diyor ki yaptığınız iyilikleri başa kakarak boşa çıkarmayın. Çünkü o iyiliği sen Allah rızası için yaptın. Evet, Kur'an iman edenlerin özelliklerinden söz ederken bu konuda şöyle söylediklerini açıklar müminlerin. Biz size Allah rızası için yemek yediriyor, doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir şükür, teşekkür beklemiyoruz. Evet, müminin ahlakı bu olmalı. Yine unutulmamalıdır ki insanlara karşı hamd etmeyen, teşekkür etmeyen, onlara nankörlük yapan insan Allah'a karşı hamd etmez, şükretmez. Yani ölçüyü görüyorsunuz değerli dinleyenler. İslam denge dinidir. Teşekkür etmesi gereken edecek. İyilik yapan da teşekkür beklemeyecek. Evet, iki denge böyle. Şükür ve nankörlükle ilgili sünnetullah'tan da biraz söz ederek konumuzu bitirmeye çalışırsak, şükredenlere şükretmesinin çokluğu ve gerçek anlamda yapıldığı oranda nimetlerin artırılması ve çokça ödüllendirilmesi Allah'ın değişmez yasalarındandır. Nisa 147. İman edip şükretmek azaptan kurtulmak demektir. Azabın temelinde ise şükretmemek vardır. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şakirdir, alimdir. Şükre karşılık veren her şeyi bilendir. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını artırırız. Gerçekten Allah gafurdur, şekurdur. Yani bağışlayan ve iyiliğe şükre karşılık verendir. Gereği gibi şükretmeyip nankörlük yapanları Allah'ın değişmez kanunları cezalandırır. Nedir o cezalandırmalar? Açlık ve korkuyla cezalandırma, nankörlerin helakı ve ülkelerin harap olması şeklinde cezalandırma ve ekin ve meyvelerin helak edilmesi şeklinde cezalandırmadır. O halde fert olarak, toplum olarak çokça şükreden bir durumda olmalıyız ki bu cezalardan kendimizi korumalıyız. Şükür bilincinin kazandırdıkları nedir diye konuyu toparlarsak değerli dinleyenler, konuyu özetler ve bu hususta yapılacakları tekrarlamış oluruz. Diyebiliriz ki şükür Allah'ı tanıma ve ona bir tazim ve dua etmedir.

şükür, en küçük bir iyilik yapana bile teşekkür etmeyi insanlık görevi biliyoruz. Halbuki bizi ve bize iyilik yapanı yaratan, yapılan iyiliği nimeti yoktan var eden, iyilik yapana bu güzel özelliği veren ve sevdiren, bizi o iyilikten zevk alacak şekilde varlık alemine gönderen, her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Öyleyse her şeyden önce ona şükretmeliyiz. Bize hediye getirmede aracı olan postacıya teşekkür edip hediyeyi postalayan gerçek ikram sahibini unutmak hiç uygun olur mu? Sabahlara kadar gözyaşıyla ıslattığı secde yerinden kalkmayan, en çok şükreden zata, yani peygamberimize, hanımı geçmiş ve gelecek günahların mağfiret olunduğu halde, affedildiği halde kendini sıkıntıya sokacak kadar niye ibadet ediyorsun diye sorduğunda şu cevabı almıştı: şükreden bir kul olmayayım mı? Peki bizim bunca nimete ve bunca isyanla cevap verirken şükreden, hamdeden bir kul olmaya ihtiyacımız yok mu? Hamd etmek, şükretmek, iyimser olmaktır, gülümser olmaktır. Hayata güzel ve olumlu pencereden bakabilmektir. Mutlu olabilmek, mutluluk elbisesi giymektir. Şikayetçi ve karamsar karakterlerin kararttığı karanlık insanların dünyasını ancak şükür şuuru aydınlatabilir. Vücut organlarına şükür, onları Allah'ın istediği doğrultuda kullanmaktır. Diğer nimetler içinde aynı hüküm geçerlidir. İşte bu şükür şuuru içinde hepinizi Allah'a emanet eder ve davamızın sonu alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir, şükretmektir diyerek sözlerimi bitiriyorum değerli dinleyenler.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek yani usve-i hasene vasfı özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım" buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi. İnsanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun" buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mes'ud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mes'ud, gel" buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince o kolu en uzun olanınızdır diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel efem 103.2.
3: Bebeje beguman nimejamin ibadetinmin ciyanamin mirinamin hamij bu perverdegar alemi Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
10: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemiz

0: Elduma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için... Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
7: Saat 11.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Zulmedenleri hariç, ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin. Ve onlara şöyle deyin: biz hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır. Ve biz ona gönülden teslim olduk.

Biz işte sana da bu kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

Ey Resulüm! Sen, vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi.

Şüpheye en ufak yer yok. O, kendilerine ilim nasip edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Onlar diyorlar ki, ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi ya. De ki, ayetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim.''

0: Sizden kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır.
1: قُلْ

De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gerçek ortadayken batıla iman edip Allah'ı inkar edenler, işte asıl ziyana ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir vadesi olmasaydı, azap onlara muhakkak gelmişti bile. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada, o kendilerine ansızın gelecektir.

Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kâfirleri kuşatmış bulunuyor.

O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara "Yaptıklarınızı tadın bakalım" buyuracak.

Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için yalnız bana ibadet ediniz.

0: İman edip güzel ve makbul işler yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir.

Nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim hizmetinize amade kıldı diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar?

kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir.

Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki, hamdolsun Allah'a ki kâfirler bile onun bu vasıflarını inkar edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar.

Düşünseler şunu da anlarlardı ki, bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi.

0: Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik oluvermişler.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler?

Uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?

0: Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rum Suresi 60 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim.
0: Elif Lam Mim.
1: Gulibetir-Rum.
0: Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular.
1: Fî ednel ardı ve hum min ba'di galebihim.

Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir.''

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz, gafildirler.

Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar.

Onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı altüst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Resulleri de kendilerine aşikar, parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler.

0: Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْرِسُ الْمُجْرِمُونَ
0: Kıyamet koptuğu gün, o suçlu kafirler, ümitlerini tamamen kesip susarlar.

0: Ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlar, cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa azaba atılmak üzere getirilirler.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın.

ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.''

0: Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, geceliğin veya gündüzün uyumanız ve onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır.

0: Onun delillerinden biri de kâh korku, kâh ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek O'na itaat ederler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O'dur. Bu diriltme O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bakın, Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden size nasip ettiğimiz servette, onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz, aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.
1: بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
0: Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar.

O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve asla dinlerini parça parça edip, kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

0: فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unutarak, yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah, onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki, onlardan bir kısmı Rablerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz.
0: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
1: Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de, o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor?
0: وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ

İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse hemen ümitsizliğe düşerler. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Görüp anlamıyorlar mı ki Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir, dilediğinin nasibini kısar. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak ibretler vardır.

O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır.

Şunu unutmayın, başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar.

Allah o yüce Rab'dir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım, sizin ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir.

Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların, kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden, karada ve denizde, bütün dünyada bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.

De ki, dünyayı gezin de daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler.

0: ise Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü, özünü dürüst bir şekilde dosdoğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır.
1: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
0: Kim inkar ederse, inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar.

Zira Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kâfirleri asla sevmez.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir.

Ey Resulüm! Biz senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. O peygamberler ümmetlerine parlak deliller getirdiler. Ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bize düşen bir borç idi.

0: Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir. Rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca derhal yüzleri gülüverir.
1: وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِس۪ينَ
0: Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler.

0: İşte bak, Allah'ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor. İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar.
1: Fe

Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

0: Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta, müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız O'dur.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
0: Kıyamet, duruşma saati gelip çattığında, suçlu kafirler yemin ederek, dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar, dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı.

0: Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki, siz Allah'ın kitabınca bas, dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez.

0: Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kâfirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
0: İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ
0: O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 34 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: Huden ve rahmeten lil muhsinin.
0: İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir.

0: Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler.
1: Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun.
0: İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar.

Öyle insanlar da vardır ki hiçbir delile dayanmaksızın halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır.

0: Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işiten kendisi değilmiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, son derece kibirli olarak sırtını dönüp uzaklaşır. Onlara gayet acı bir azap verileceğini müjdele.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Ebedi kalmak üzere oralara girerler. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

O gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik.

0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Peki gösterin bakalım ondan başkası ne yaratmış? Doğrusu o zalimler besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Dilberek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659

0: Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
1: Taberi Tefsiri, İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Yeah, yeah.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı 3 devreden geçerek 4.sünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Bu husus ile ilgili ayetlerden biri Hadis suresinin 20. ayetidir. Rabbimiz Teala mealen buyuruyor ki, kesinlikle bilmelisiniz ki dünya hayatı oyun, eğlence, süs, övünç vesileniz, mal ve evlat sahibi olmak için yarış arenanız olmaktan ibarettir. Bunlar yok olmaya mahkum boş sevdalarınızdır. Sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetlerde mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evlad-ı iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın, orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı

0: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
15: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desimona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desimona.com.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Radio99.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Özel Efem'in özel dinleyicisi kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra programıma başlarım. Duamız odur ki Rabbimizden, Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün Ahdine Sadık Kalanlar programında sizlerle beraber ahdin yerine gelebilmesi ve bunun devam ettirilebilmesi için önemli meselelerimizden bir tanesi olan ağzımıza, dilimize sahip çıkma, bir müminin, bir muvahhidin, tevhid erinin, tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş bir kulun en önemli ahlak aşamalarından bir tanesi olan, ahlakımızı güzelleştirecek olan ve ahlakımızı gösterecek olan bir meseleye değinmek istiyorum kardeşler. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyekul hayran ev liyasmut." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men kana, kim yu'minu billahi, inanıyorsa Allah'a, vel yevmil ahiri, ve ahiret gününe." İşte kardeşler, bizlere hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ihtarını duyuyoruz. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, fel yekulu hayran, ya hayır konuşsun, ev liyesmut, ya sussun. Kardeşler, dikkat edin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylediğinde Ebu Hureyre dinliyordu, yani sahabe efendilerimiz dinliyordu. Onlar zaten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyordu. Peki neden Efendimiz böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydu? İşte Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği iddiasında olanların geçmesi gereken, alması gereken bir terbiye usulünden Efendimiz bahsediyor ve onları terbiye ediyor. İşte şimdi sahabe ile aramızdaki büyük farkı görüyoruz. Onlar Efendimizin terbiyesinden geçtikten sonra, yani Efendimizden bir söz duyduktan, bir ihtar aldıktan sonra hayatlarını değiştiriyorlardı, değiştirmeye gayret ediyorlardı. Bizlerse sadece Efendimizin arkadaşlarına söylemiş olduğu sözler mesabesinde bu ihtarlara bakıyoruz. Hayatımızı değiştirmiyoruz. Değiştiremediğimiz için hep birbirimize sahabeyi anlatıyoruz. Birbirimize birbirlerimizin yaptığını anlatamıyoruz maalesef. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra duamız gene odur ki Rabbim bunlardan ibret alabilenlerden eylesin. Bu hadisleri hayatına uygulayabilenlerden eylesin. Ama ne diyordu hadisimiz? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, men kâne yu'minu felyekûlu hayran, ya hayır konuşsun ya sussun. İşte bizim bugün ne kadar da çok ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz bir ihtar. Efendimizin terbiyesi, Efendimizin bize önemli bir hediyesi, bir lütfudur bu kardeşler. Ya hayır konuşacağız ya susacağız. Maalesef bugün bizler susmayı beceremiyoruz. Çok konuşmak istiyoruz, hep konuşmak istiyoruz. O zaman hayır ne, şer ne, İyilik ne, kötülük ne, bunu iyi öğrenmemiz lazım. Aklımıza geldiği gibi, kafamızın estiği gibi, içimizden geldiği gibi konuşamayız. Müslümanın bunu konuşmasının caiz olmadığını da görüyoruz. Hele ki hele, bence şöyle, bana göre böyle, benim fikrime göre şöyle olmalı diye başlayan ve övünerek konuştuğumuz bu kelimelerin Müslümanın hayatında yeri olmadığını görüyoruz. Hayır Allah Azze ve Celle'nin beğendiğidir. Şer, kötülük de Allah Azze ve Celle'nin beğenmediğidir. Ve Resulünün de bize öğrettiğidir.
İşte burada görüyoruz ki kardeşler, bir terbiye metodu çok önemli. Ve Efendimiz ashabını böyle terbiye etmiş. Ve onlar da buna uymuşlar. Şimdi uyması gereken nesil işte biziz kardeşler. Yani Efendimiz terbiyeye konuşma ile başlıyor. Ağızlara, dudaklara sahip çıkmakla başlıyor. Ağzınıza, elinize sahip çıkamıyorsanız İslam'ın zekat müessesesini çok güzel işletiyormuşsunuz. Çok güzel Ramazanlarda programlar yapıyormuşsunuz. Ramazan'ı çok güzel ifa ediyormuşsunuz. Çok güzel eda ediyormuşsunuz. Umrelere gidiyormuşsunuz. Umrelerde o kadar güzel bilgiler almışsınız ki nerede ne var? Şimdi Peygamber Efendimizin evi nerede? Darül Erkam neredeydi? Ebu Kubeyz Dağı neredeydi? Hazreti Ebu Bekir'in evi neredeydi? Ömer'in evi neredeydi? İbni Mesud nerede müşriklere meydan okumuştu? Bunları çok güzel biliyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel yaşıyorsunuz. Bu sene umrede çok bereketli geçti. Şimdi insanlar akın akın umrelere gitmeye çalışıyorlar ya. Peki umreye gittiğimizde umre bizi değiştiriyor mu? Gitmeden önceki halimizle geldikten sonraki hal arasında bir fark var mı? Hiç bunu gözetiyor muyuz? Gittik. Umre çok bereketli geçti elhamdülillah. Oralar çok güzeldi. İnsan gene gitmek istiyor gibi söylevlerden sonra peki neyi değiştirdin? Dikkat edin. Umre İbrahim aleyhisselamla başlayan bir ibadettir. Çünkü Mekke Hacer validemizle var olmuştur. Çünkü Zemzem İsmail aleyhisselamın yerleri eşmesiyle çıkmış bir sudur. Hacer'in duruşu olmasaydı, İbrahim aleyhisselam olmasaydı, İsmail olmasaydı bugün Mekke olmazdı, umre olmazdı. Şimdi peki bizim için umre İsmail'in kurban edilmesidir. Buradan giderken İsmail'lerinizi götürdünüz mü umreye? Herkesin İsmail'i farklıdır. Onun için buraya giderken İsmail'inizi götürmeli, orada kurban etmeli, sonra geldiğimizde hayatımız değişmeliydi. İslam bizim hayatımızı değiştirmeliydi. Ne kadar değiştirdi? Giyinimimizi değiştiremedik. Saç, sakal, tesettür anlayışımızı değiştiremedik. Konuşmamızı değiştiremedik. Neyimizi değiştireceğiz Müslüman olarak? Benim Müslüman olmam ne yapmamı gerektirir? Bunu hiç düşünmedik mi? Eğer umrelere böyle gidip gelmiyorsak, umre bizi değiştirmiyorsa, sadece hayatımızın içerisinde 15 günlük bir değişim, o da Kabe'de, Mekke'de geçirmekle ibaret kalıyorsa, o zaman bir kere daha gözden geçirmemiz gereken meselelerimiz var demektir. İşte onun için bizler hayatın bizim anlamımızca, bizim anladığımız tarafıyla İslam'a tabi kılınması ve İslam'a göre değiştirilmesi gerekiyor. İşimize gelse de gelmese de. Ve buna da konuşma terbiyesiyle başlamamız gerekiyor. Müslümanın söylemesi gereken ve söylememesi gereken şeyleri devamlı idman yapması gerekiyor kardeşler. Japonya'da, günümüz Japonya'sında çocuklar okuma yaşından evvel 2 sene önce alınıp o okullarda eğitimden geçiyorlar. Ne eğitimi? Edep, ahlak, terbiye eğitimi kardeşler. Edep, ahlak, terbiye. Nasıl oturacak, nasıl kalkacak, nasıl büyüğüne seslenecek, büyüğünün yanında nasıl hareket edecek bu terbiyeyi vermeye gayret ediyorlar. Zaten dikkat ederseniz Japonlarla karşılaştığınızda sizin karşınızda eğilip kalkmaktan veyahut da herhangi bir yerde şahit olduğunuzda birbirlerine rükûya varıp kalkmaktan konuşamıyorlar bile. Niye? Çünkü bu onların saygı belirtisi. Bu kadar ileri bir seviyede saygıya önem veriyorlar. Onun için bir avuç Japonya ki doğru dürüst yiyecekleri pirinci bile ekecekleri tarlaları olmayan Japonya bakın dünyaya hakim olmuş. O kadar saygılılar ki hem kendilerine hem insanlığa hem dünyaya yaptıkları mal senelerce kullanılıyor. Yaptıkları ürün kimseyi mahcup etmiyor, kimseyi üzmüyor. İşte bu saygıdan kaynaklanıyor kardeşler. İşte biz saygılı olmalı, sevgili olmalı,
ve bunu sözde bırakmayıp ağız terbiyesiyle buna başlamamız gerekiyor kardeşler. Biz bırakalım Japonya'yı, oradan ibret alacak değiliz. Ama oradan da bazı ibretler almamız gerektiğini unutmamamız gerekerek asıl terbiye edicimize dönelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ahmet bin Hanbel hadisidir kardeşler. Hazreti Esved bir gün onun yanına gelmiş ve Resulullah'a demiş ki, ya Resulallah, bana tavsiyede bulunur musun? Bana tavsiyede bulunur musun? Efendimiz de, dikkat edin kardeşler, Efendimiz de ona ne demiş biliyor musunuz? Diline sahip olabilir misin? Diline sahip olabilir misin? Daha bundan öteye bir tavsiyeye ihtiyaç duymamış Efendimiz. Hazreti Esved de ne demek istediğini çok iyi anlamış ve onun yanından uzaklaşıp gitmiş. Peki, muhterem ve sevgili dinleyenlerim, diline sahip olabilir misin ne demek? Bu dil kimin ki? Benim değil mi ki bu dil sahip olamayayım? Benim ağzımın içinde değil mi ki? Demek ki bu dil bizim değil kardeşler. Demek ki bu dilin asıl bizim olabilmesi için de metodları var, terbiyeleri var. Biz bunu öğrenmeli, bunun peşine düşmeliyiz. İşte şimdi buradan diline sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bize öğreten Efendimiz'den sonra dilin bağlı olduğu uzuvlara geçelim. Kardeşler, dilinize sahip olabilmek için önce kulağınıza sahip olmanız lazım. Çünkü kulağınızdan içeri giriyor konuşacağınız kelimeler. Duyduklarınızı konuşuyorsunuz, duyduklarınızı zikrediyorsunuz, duyduğunuz esprileri yapıyorsunuz. Ve kulaktan sonra gözünüze sahip olmanız gerekiyor. Konuştuklarınız, dilinizden çıkanlar gözünüzden gördükleriniz oluyor. Okuduklarınız oluyor ve müşahede ettikleriniz oluyor. Demek ki ne görüyorsanız, ne duyuyorsanız onlardır sizin ağzınızdan dökülenler. İşte şimdi Asr suresinin ehemmiyetini ve önemini bir kere daha anlıyoruz. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacaktır derken Rabbimiz Asr suresinde, Sure-i Celilesinde kurtuluş anahtarını bize öğretirken, söylerken ne diyor? Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İşte şimdi arkadaşın kimse, dostun kimse, seninle ne muhabbet yapıyorsa, ondan ne duyuyorsan, ondan ne görüyorsan, o seni nereye götürüyorsa, neyle hemhal oluyorsan ağzından dökülen odur. İşte ondan sonra diline sahip olup olamayacağın belli olacak. Eğer bir Müslüman dilinden mahcup olmak istemiyorsa, o zaman arkadaşlarına çok dikkat etmeli. Yani Müslümanlarla beraber oturup kalkmalı. Derdi İslam olanlar, derdi İslam'ın hakim olması olanlarla beraber oturup kalkmalı. Hani atalarımız der ya, bana arkadaşını söyle, sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Bana arkadaşını söyle, sen sus, ben arkadaşından seni tanırım. Neden bu sözü söylemişler kardeşler? Çok güzel bir söz ama neden böyle ifade etmişler? Çünkü şunu diyorlar, bana arkadaşını söyle, sen sus, sen konuşma. Çünkü sen konuşursan beni yanıltırsın. Ama arkadaşına bakarak seni tanırsam seni de tanımış olurum. Çünkü sen diyeceksin ki, benim arkadaşım içki içiyor ama ben içmiyorum. Benim arkadaşım kötü ama ben kötü değilim. Çünkü insan kendini kötü tanıtmaz. Hep iyi tanıtır, iyi anlatır. Maalesef insan katmayı sever. Laflarına laf katmayı, eklemeyi. Allah muhafaza, bazen yalan konuşmayı. Yalan konuşmayı sevmese bile, hani insan, bir Müslüman yalan konuşmayı sever demeyelim ama maalesef yalan konuşmaktan çok da korkmaz. İşte bu anlamda biz arkadaşlarımızla kendimizi buluruz. Ve dikkat edin, arkadaşlarımızın ahlakı ahlakımız olur. Arkadaşlarımızın espri yapısı, arkadaşlarımızın anlayışı.
Onun için kulaklarımıza ve gözlerimize çok sahip çıkmalıyız. Onun için Efendimiz bunu bize önemli buyurdu. Diline sahip çıkabilir misin? Bugün eğer biz bu meselenin teferruatını anlayamazsak, dile sahip çıkmayı da şöyle anlarız: az konuşmak. Hayır, İslam bizden az konuşmayı istemez. Hakkı konuşmamızı ister. Hakkı her yerde haykırmamızı ister. Eğer, affınıza sığınarak söylüyorum, dikkat edin, sizin karşınızda, sizin huzurlarınızda, evlerinize, arabalarınıza misafir olarak 45-50 dakika konuşuyoruz, devamlı konuşuyoruz. Eğer az konuşmak maharet olsaydı, o zaman radyo programlarına ihtiyaç olmazdı. Konuşmamız gerekiyor demek ki. Birbirimize nasihat etmemiz gerekiyor demek ki. Ama Asr suresinde buyurulduğu üzere birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacak. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundaki ölçüyü koyacak. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yekûlu hayran evli yesmut. Allah'a ve ahiret gününe inanan, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmek isteyen ya hayır konuşsun ya sussun. İşte konuşacak bir şeyi olmayan kişi susacak. Konuşulduğu değer bulmayan kişi susacak. Yoksa bizler Müslümanlar olarak bir araya geldiğimizde birbirlerimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Birbirimize Kur'an ayetlerinden, Resulün sünnetlerinden, müştehit ulemanın kavillerinden ve içtihatlarından bahsederek, hatta ve hatta sabahlara kadar bunun üzerinde fikir jimnastiği yapmaya gayret edeceğiz. Biz devamlı Kur'an ayetlerini dinler, devamlı hadislerle hemhal olur ve müştehit ulemanın çıkarımlarıyla bu meseleler üzerinde yoğrulursak, işte kulağımız devamlı bunlarla dolgu olursa, ağzımızdan da devamlı Allah ve Resulünü memnun edecek kelimeler çıkacaktır. Esprilerimiz de böyle olacaktır, şakalaşmalarımız da böyle olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı sahabe için o kadar önemliydi ki an be an onu hem gözetliyorlar hem dinliyorlardı. Gözetleyerek kameraya çekiyorlar, duyarak hıfz ediyorlardı kardeşler. İşte bunlardan bir tanesi de Amr bin As'tı radıyallahu anh. O herkes gözetlerken, dinlerken o üçüncü bir merhaleyi de gerçekleştiriyordu. Ondan duyduklarını yazıyordu. Sonra etrafındaki arkadaşları, yani diğer sahabe efendilerimiz ona bir ihtarda bulundular. Kendilerince haklıydılar. Çünkü Efendimiz de bir insandı ve bu insanlık tarafıyla Hazreti Amr'a diyorlardı ki, ey Amr, sen her şeyi yazıyorsun ama Efendimiz de bir insandır. Kızdığı zaman olur, üzüldüğü zaman olur. Bu zamanlarda ağzından farklı şeyler de çıkabilir. Sen bunu da yazarsın, senden sonraki nesiller bunlardan böyle olumsuz etkilenir diye Hazreti Amr'ı uyarma gereği duymuşlardı. Doğruydu. Onlar için gerçekten böyleydi, mantıklıydı da. Ama bakın ki terbiye metodu, terbiye modeli olan Efendimiz, bizim için hani günün tabiriyle rol model olan, asıl örnek ve önderimize mesele aksedince, ya Resulallah, ben senden duyduklarımı yazıyorum ama arkadaşlarım böyle böyle dedi denilince, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi insan olma hasebiyle söylediği ve insan olma hasebiyle de tüm Müslümanların bürünmesi gereken, giyinmesi gereken bir ahlakı onlara söylüyor. Diyor ki, ey Amr, yaz. Vallahi bu ağızdan hayırdan başkası çıkmaz. İşte kardeşler, metot bu, usul bu. Ne anladık şimdi bundan? Efendimiz'e vahiy geliyordu, Efendimiz'e melekler geliyordu da onun yanlış konuşmasını mı engelliyorlar? Hayır. Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dı ve o şakaları da Kur'an'a göre uyuyordu, esprileri de Kur'an'a göre uyuyordu, ihtarı da, kızması da, sevinmesi de. Bunu muhakkak anlamışsınızdır ama ben biraz daha anlaşılsın diye bir örnek vermek istiyorum.
Mesela programımızın başından beri ben hep Türkçe konuşuyorum. Çünkü Türkiye'de büyüdüm, Türkçe biliyorum, Türkçeden başka bir şey de bilmiyorum. Şimdi konuştuklarımın arasına kazayla İngilizce bir kelime, Fransızca bir kelime, İtalyanca bir kelime ve hem de yerli yerinde kullanabilmem mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Çünkü ben hep Türkçe ile hemhal olmuşum, Türkçe ile büyümüşüm ve meramımı, ifademi, duygularımı Türkçe çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum. İşte kardeşler, kazayla İngilizce bir kelimeyi kullanamadığıma göre ve yerli yerinde hiç kullanamadığıma göre, işte bizler de ahlakımızı Kur'an ahlakıyla ve devamlı Resulullah'ın ahlakını öğrenerek, birbirimize de bunu nasihat ederek, yanlış yaptığımızda da nasihat ederek, güzel yaptığımızda da nasihat ederek, güzel yaptığımızda takdir ederek, yanlış yaptığımızda da birbirimizi uyararak hayatımıza devam ettiğimizde elbette ki otomatikman artık bizden güzellikler sadır olacaktır. Bir örnek daha vermek gerekirse, sokaklarda duyuyoruz. Sizleri tenzih ederim. Rabbim bizi muhafaza buyursun, hem ehlimizi hem neslimizi. Söven insanlar var. Küfreden insanlar var. Avamın diliyle. Bu çok söven, çok küfreden insanlar babalarının yanında veya bayanların yanında veya yabancılarının yanında, hele hele müşterilerinin yanında hiç sövmüyorlar. Bakın, kendilerine dikkat edebiliyorlar. Müşterinizin yanında sövdüğünüzü düşünseniz para kaybedeceksiniz. Cüzdana dokunduğu zaman her şey çok düzgün oluyor. Hatta müşterilerinin yanında öyle kırılıyorlar, öyle İstanbul beyefendisi oluyorlar ki şaşarsınız. Ama dışarı çıktığında, arkadaş ortamına gittiğinde bakıyorsunuz bu bambaşka bir adam haline geliyor. Demek ki istediğimiz zaman yapabiliyormuşuz. İşte biz her zaman Allah Azze ve Celle'nin bizi gözetlediğini bilerek, ha bazen de unutabiliyoruz. Unuttuğumuz zamanlarda ahlak haline gelebilmesi için arkadaşlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özetle programımızın ilk bölümünü bitireceğimiz şu dakikalarda dersek ki, ağzımıza sahip çıkmamız gerekiyor, dilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim olmayan bu dili bizim olması için mücadele etmemiz gerekiyor kardeşler. Ağzınızın içinde diye, sizin organınız diye zannetmeyin ki bu dil sizin. Gözünüz başınızın üstünde diye zannetmeyin ki gözünüz sizin. Sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için de Müslümanlara bizi uyaracak, bize ihtar edecek, hakkı ve sabrı tavsiye edecek Müslümanlara ihtiyacımız var. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bizi birbirimize kavuşturan Allah'a hamdolsun. Elbette ki bu mikrofonlar başından size seslenmeye, hitap etmeye, anlatmaya gayret ediyoruz. Bazen dil sürçmesinden, bazen heyecandan yanlış sözler söyleyebiliriz. Onun için şimdiden bizi affetmenizi, hasreten bize de dua etmenizi, dualarınızda bizleri unutmamanızı rica ediyoruz. Bu noktasıyla da bize de ulaştırmak istediğiniz, söylemek istediğiniz meseleleriniz varsa, ihtar etmek istediğiniz hakkı ve sabrı tavsiye etme adına radyomuz kanalıyla da ulaşabilir. Oradan bize tavsiyelerinizi yapabilirsiniz kardeşlerim. Ve bundan da çok memnun oluruz. Yanlış söylediğimiz şeyler elbette olabilir. Zaman kısa dilimi içerisinde, 40 dakika içerisinde ifade etmemiz gereken meseleleri yanlış kelimeler kullanarak da söyleyebiliriz. Bu noktasıyla bunlardan biz de kırılmayız ama siz de ne olur bizlere yardımcı olun. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Dilimizi tutmayı konuşuyorduk, dilimize sahip çıkmayı konuşuyorduk. İşte Buhari hadisi olarak karşımıza çıkan bir hadiste de kardeşler, meselenin önemine binaen buraya taşıdık, buraya aldık ve siz kardeşlerimize hatırlatma cihetiyle bir kere daha Resul'ün bu sözünü hatırlatıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, kişi Allah'ın rızasına uygun bir söz söyler ve buna kalbinde bir önem vermez. Ancak Allah-u Teala bu sözden ötürü onu pek çok derece yükseltir. Bu sözden ötürü Allah Azze ve Celle çok memnun olmuştur ve onu sevaplarla donatır. Sonra yine kişi Allah-u Teala'yı öfkelendiren bir söz söyler ve bunu da önemsemez. Fakat bu söz sebebiyle de cehenneme yuvarlanır gider. İşte kardeşler, bu mesele bize şunu anlatıyor ki refleks olarak ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Devamlı Allah'ı memnun edecek kelimelerle iştigal etmeliyiz ki biz farkında olmadan da, çünkü çok konuşuyoruz, farkında olmadan konuştuğumuz kelimeler Allah'ın öfkesini, buğzunu çekmesin. Farkında olmadan konuştuğunuz kelimeler güzelse Allah katında o daha güzelleştiriliyor, daha büyütülüyor. Ama yok değilse cehennemlik olmamıza sebep olur. Farkında olmadan konuştuğumuz kelimeler defterimiz açıldığında, hesap gününde, ya Rabbi ben bunu yapmamıştım, bunu dememiştim ki diyebiliriz. Ama bunlar bizim dediklerimizdir ve cehenneme gitmemize sebep olur. Onun için şimdi bir sporcu ne kadar yetenekli olursa olsun devamlı idman yaparak yeteneğini zinde tutmaya çalışıyor ya, canlı tutmaya çalışıyor ya, buna ne diyorlar spor dilinde, spor dalında? Devamlı kondisyonlu olmak diyorlar ya. İşte bizler de Müslümanlar olarak devamlı idman yaparak ahlakımızı kondisyonlu bir halde tutmaya gayret etmemiz gerekir. En azından ağız terbiyesi. Ki dikkat edin, ölülerin arkasından söylediğimiz bir söz var. Halbuki bu söz Müslümanların başına bir musibet geldiğinde söylenmesi gereken bir sözdü. Ayeti celileden iktibas yaptığımız bir sözdü. Nedir o? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ayet-i kerimede ne diyordu? Ellezine izâ esâbetum musibetun kâlû inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onların başına bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde derler ki, işte kardeşler, öncelikle sevmediğimiz, hoşunumuza gitmeyen bir şey başımıza geldiğinde, ki gelebilir, buradan da bunu anlıyoruz, imtihan sebebidir. Rabbim bizi imtihan edecek. Bakayım önce ne tepki veriyorlar? İşte bizler tepkilerimizi kontrol edebildiğimizde, başımıza gelen ilk musibette, ilk hoşumuza gitmeyen şeyde söylememiz gereken söz Kur'an'dan bir ayet olması gerektiğini anlıyoruz. Rabbim bizi dönem dönem bununla imtihan edecek. Ya kim bizi imtihan etmiyor ki zaten sevgili dinleyenlerim? Hocalarımız imtihan etmiyor mu? Sokakta polisler imtihan etmiyor mu? Yatıyorlar soteye.

0: radarla bizim hızlarımızı kontrol etmiyorlar mı? Bakalım kaçla gidecek? Siz hep trafik kurallarına uyuyorsunuzdur da bir an ayağınız gaza fazla bassa ve radara gerçekten bütün yol boyunca hız kurallarına uymuşsunuzdur, o an birden dalgınlığınıza geldi de ayağınızı biraz fazla gaza bastığınızda radarda yazılan ibreyi geçmişse eğer ceza yemiyor musunuz? Ve bunu da normal karşılamıyor musunuz? İtiraz edebiliyor musunuz? Etseniz de kabul oluyor mu? Bunları kabul ediyoruz da Rabbimizin bizi imtihan etmesini niçin kabul etmiyoruz? Niçin imtihanda olduğumuzu düşünemiyoruz? Onun için biz hoşumuza gitmeyen ne varsa. Aha bugün soğuk havalardayız. Dışarı çıktınız birden hava soğuk. E hoşunuza gitmedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Fark etmez yaz ayına geldiniz. Birden dışarı çıktınız hava çok sıcak. İnna lillah. Otururken yoruluyorsunuz kardeşler. İnsan bir ayakta dolaşma hissiyatı duyuyor. Bir ayağa kalkıp şöyle bir vücudunu açma gereği duyuyor. Buna bile inna lillah diyeceğiz. Bunlara bile inna lillah diyeceksek siz düşünün hayatımızda ne kadar çok inna lillah dememiz gerektiğini. Allah'tan bunların bize geldiğini hatırlatmamız gerek. Of be hava ne kadar soğuk. Allah muhafaza. Bu soğuğu bize veren kim? Of be ne demek? Kime isyan ettik? Belki isyan niteliğinde söylemiyoruz ama özüne gittiğimizde mesele buraya gidiyor. İşte biz ağzımıza sahip çıktığımız, evet hoşumuza gitmeyen bir mesele. Hoşumuza gitmedi, birden tepki verdik ama tepkimiz de İslami, tepkimiz de Rahman'ın istediği gibi. Rahmani bir tepki, şeytani bir tepki değil elhamdülillah. Arada dağlar kadar fark var, işte bu farkı gözetmemiz lazım kardeşler. Ve biz dediğimiz gibi ahlakımıza sahip çıkmalıyız. Ahlakımızı da ama çevremizin ahlakından aldığımızı unutmamalıyız. Bizler bunun farkında olmalıyız. Bunu bir örnekle de açıklayacak olursak, güncelleyecek olursak, demir. Bir demir parçasını aklınıza getirin. Bildiğimiz bir demir parçası. Bu demir parçasının mıknatıslanma özelliği yoktur kardeşler. Koyduğunuz yerde durur, etrafındakileri de kendine çekmez. Şimdi bir de mıknatıs düşünün. Mıknatısın yapısı gereği, özelliği gereği kendine çekme, etkileme özelliği vardır. Etrafındaki cisimleri gücü nispetinde kendine doğru, demir cisimleri kendine doğru çeker. İşte biz özellikle İslami ahlakımızda mıknatıs gibi olmalıyız. Kendimize çeken ama olumsuzları değil, olumlu huylarımızda insanları kendimize çeken olmalıyız. Olumsuz, kötü ahlaklı insanları kendimize çekip de onlarla hemhal olmamalıyız kardeşler. Bu bir. İkincisi, eğer mıknatıs olamıyorsanız mıknatıslarla, yani güzel ahlaklı mıknatıslarla gezmeye gayret edin. Çünkü mıknatısı alıp demire sürtmeye başladığınızda, biraz sürttüğünüzde bir müddet şu sesi duyup şunu gerçekleştirdiğinizde o demirde biraz sonra mıknatıslanma özelliği olacağını göreceksiniz. Bunu evlerinizde deneyebilirsiniz. Küçük şeyleri, iğne, toplu iğne gibi şeyleri kendine çektiğini veya üzerine koyduğunuzda yapıştığını göreceksiniz. Düşmediğini göreceksiniz. İşte bizler demir gibiysek mıknatıslardan etkileniyoruz. O zaman güzel ahlaklı mıknatıslarla gezelim. Yok mıknatıs gibiysek iyi ahlaklı insanları kendimize çekelim. Kötü ahlaklıları da kendimize benzetelim. Çünkü demir mıknatısa kendini benzetemez. Demir mıknatısa yapıştığı için mıknatısın mıknatıslanma özelliği gitmez. Ama demir mıknatıstan etkilenir. İşte anlatmak istediğimi inşallah anlamışızdır. Bu anlamda oturup kalktığımız insanlara bakalım ve güzel ahlaklı insanlardan etkilenmeye gayret edelim kardeşler. Sürtündüğümüz, oturup kalktığımız, tabiri caizse sürtündüğümüz kelimesini yanlış anlamayın ne olur. Ama mıknatıstan yola çıkarak beraber olduğumuz, beraber vakit geçirdiğimiz, birbirimize sürtündüğümüz insanlara bu anlamda dikkat edersek onlardan etkileneceğiz. Güzel ahlaklılarsa güzel etkileneceğiz. Yok değillerse Allah muhafaza. Sonu hüsran olan bir hayatı yaşıyoruz demektir. Onun için neydi hadisimiz? men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yekûlu hayran ev liyesmut. Allah'a ve ahiret gününe inanan, inandık ya Rabbi, inanıyoruz ya Rabbi, bir hesap günü var ya Rabbi. İşte o zaman diyor ki Rabbimiz, ya hayır konuşun ya susun. İnşallah duamız odur ki ya Rabbi, hayrı öğrenip hayrı konuşmayı nasip eyle bize. Biz hayrı öğrenip hayrı konuşmak istiyoruz ya Rabbi. Konuşamadığımız yerde, hayır bulamadığımız yerde, hayır görmediğimiz yerde susanlardan eyle bizi ya Rabbi. Hem diline hakim olan hem sahip olanlardan eyle. Hakim olduğumuzda senin istediğin gibi konuşan, sahip olduğumuzda senin razı olacağın şekilde konuşanlardan eyle. Ve hakim ve sahip olduğumuz yerde de dilimizi susmaya bizlere nasip eyle. Onun bunun gazına gelerek, onun bunun tahriklerine kapılıp da olur olmaz yerlerde her şeyi konuşanlardan eyleme ya Rabbi. Hayrı da hayır bulacağımız yerlerde konuşanlardan eyle ya Rabbi. Ve konuştuğumuzu bize yapmayı nasip eyle. Söz verdiğimizde sözünü yerine getirenlerden eyle bizi Allah'ım. Amin, amin. Ne kadar da ihtiyaç duyuyoruz değil mi kardeşler? Söz verdiğimizde yerine getirmeye. Bugünün en büyük sıkıntılarından, problemlerinden bir tanesi de bu işte. Söz veriyoruz, yerine getiremiyoruz. E ne yapalım, herkes de böyle diyoruz. Allah muhafaza. Şimdi gelin sahabe neslinden çok önemli bir örnekle meselemizi taçlandırmaya çalışalım inşallah. Habeşli bir efendimiz vardı. Bedevi diyordu ona kitaplarımızda. İsmini bilmiyoruz. İsminden bize zikredilmedi. İsminin de bir önemi yok zaten. Bizim için onun resmiyetinin bir önemi var. Bize ondan kalacak ibretlerin önemi var kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişti bu sahabe efendimiz. Ve Resulullah'la beraber imanı gereği, imanından aldığı güçle, imanından öğrendiklerinden dolayı Resulullah'la beraber hicret etmişti. Ve bu hicretinden sonra kardeşler Resulullah'la beraber savaşlara girmişti. O savaştan o savaşa koşuyordu, o mücadeleden o mücadeleye. Ve bir gün gene bir savaştayken, savaş vaktinde ilk gün bitmemiş, ikinci güne kalmıştı. İlk günün ganimetleri toplanılmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere bu ganimeti dağıtmıştı. Bu Efendimiz'e de ganimetten bir pay düşmüştü. O an orada olmadığı için Efendimiz arkadaşlarına dedi ki bunu da alın falancaya götürün, onun payına düşenden nasibini alsın demişti. Onu götürdüler, dediler ki işte bunu Resulullah sana gönderdi ve bu senin payın. Bu senin payın deyince garibine gitmişti, tuhafına gitmişti. Bu muydu, bu kadar mıydı İslam'dan payım dercesine Resulullah'ın yanına gitti. Bu nedir ya Resulallah dedi. İşte dedi ilk günün sonunda sana düşen pay budur. Senin için ayrılan budur deyince çok zoruna gitti, içlendi ve dedi ki ya Resulallah ben bunlar için, bunun gibi şeyler için İslam'a girmedim. Ya Resulallah ben imandan beklentim daha büyük. Bunlarla, bu paylarla ben rahat edemem, memnun edemem dedi. Ya Resulallah benim İslam'dan beklediğim dedi. Boğazının tam ortasını parmağıyla göstererek işte dedi ya Resulallah benim İslam'dan beklediğim, benim nasibim, benim payım, şuramdan bir ok gelsin de şuramdan bir ok beni öldürüp Rabbime şehit olarak kavuşmak için ben İslam'a girdim dedi. Benim nasibim bu olsun ya Resulallah ve ben İslam'a bunun için girdim deyip elindekini bir köşeye attı. Etrafındakiler baka kaldı ve Resulullah o giderken dedi ki eğer doğru konuşursa Allah da onu doğrulayacaktır. Öteki gün tekrardan savaş başladı. Akşam üstü tekrardan ganimetler, gaziler ve şehitler kontrol edilirken kardeşler Resulullah o geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırarak kaldı ve dedi ki doğru konuştu. Allah da onu doğruladı. Dün boğazının tam ortasından vurularak Allah'a şehit olarak kavuşmaktır payım nasibim diyen kişi şimdi yerde yatıyor ve tam dediği yerden boğazından bir okla vurulmuştu. O doğru konuşmuştu, samimi konuşmuştu. Allah Azze ve Celle onu doğrulamıştı. Ve sonra kaldırdı başını. Rabbi Rahman'a açtı ellerini. Onun için dua etmeye başladı. Ya Rabbi dedi, bu kulun sana iman etti, biz şahidiz. Bu kulun sana iman ettikten sonra bizimle beraber hicret etti, biz şahidiz. Ve şimdi ya Rabbi, senin yolunda şehit oldu bu kulun, biz şahidiz dedi. İşte kardeşler, boğazımızdan okla vurulma meselesini gündeme getirmiyoruz. Allah yolunda şehit olma meselesi değil bizim meselemiz. Bunlardan evvel doğru konuşmak ve doğru konuştuğumuzu da Allah Azze ve Celle'ye doğrulatmaktır bizim meselemiz. Şimdi savaş meydanlarından sıyrılın, o mücadeleden sıyrılın. Gelin dükkanlarınızın ortasına oturun. Şu saatte dükkanınızın ortasında oturduğunuzu düşünün ve bir müşterinize söz verdiniz. Kiminiz müteahhit, kiminiz inşaatçı, kiminiz terzi, kiminiz motor ustası, elektrik ustası, ilahi hepimiz bir şeyler yapan, bir işler yapan ve teslim eden insanlarız. Şimdi müşterinize söz verdiğinizde o sözü gerçekten yerine getirmek için 3 gün sonra bu iş tamam, 5 gün sonra elinde dediğinizde gerçekten onu müşteriye teslim etmek için mi bu sözü verdiniz? Yoksa bakalım ya 3 gün geçtikten sonra olmazsa yetişmedi deriz. Falanca da takıldı deriz, filanca da takıldı deriz. Şöyle oldu deriz, böyle oldu deriz diyenlerden misiniz? Eğer doğru konuşursak Allah bizi doğrulayacaktır. Belki de hiç yetişmeyecek işler yetişecektir ama samimiyetimizle. Samimi miyiz gerçekten? Ha biz samimiyiz de işte yetişmemiş olabilir. Bu da ayrı bir konu. Ama biz gerçekten samimiyetle mi söz veriyoruz? İşte kardeşler, kişinin konuştuğu her şey hayır olmalı ve konuştuğumuz her şey de yazılıyor. Konuştuğumuz her sözün yazıldığını bize İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki, konuşulan her söz yazılır. Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edilir. Hayır ve şer olanlar sabit kalır, diğerleri atılır. Konuştuğumuz her şey yazılıyor kardeşler. Boşa konuşmayalım, boşa konuşmamaya gayret edelim. Konuştuğumuz her şey hayır olmalı, hayır adına olmalı. Bir de şöyle de bir şey olabilir. Evet, bir mecliste iş konuşuyor olabiliriz, alım satım konuşuyor olabiliriz, her şey konuşuyor olabiliriz. Allah'ı o mecliste anmamış olabiliriz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim ki Allah'ı zikretmeden bir meclisten kalkarsa o topluluk eşek leşinin başından kalkmış gibi olur. Eşek leşinin başından kalkmış gibi olur buyruluyor. O zaman biz ne olursa olsun muhakkak Allah Azze ve Celle'nin dininden ve zikrinden hiç bahsetmeden kalkılıp gidilecekken bir toplumda ya bir küçük dua edelim, ya Asr suresini okuyalım veya Efendimizin bize öğrettiği, kısaca hepimizin de az çok bildiği şu duayı yapmaya gayret edelim. Efendimiz bize şöyle öğretiyor. Subhanekallahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etubu ileyk. Bir daha tekrar ediyorum kardeşler. Subhanekallahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. İşte bu Allah Azze ve Celle'yi hiç konuşmadan, zikretmeden andığımız bir meclisten sonra okunması gereken, özellikle okunması gereken bir duadır. Bizler inşallah bunu yapalım. Eğer şu an benim söylediğimden dolayı ezberleyemeyen kardeşlerim varsa internete de meclisten kalkarken okunacak dua diye yazarlarsa bu duayı rahatlıkla bulabilirler. Rabbim hayır konuşan, hayrı konuşan ve hayır üzere yaşayanlardan eylesin. Bu kardeşinizi de dualarınızı da unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM 103.2.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 49.99, dolma biber 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol. 0549 720 0506.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
0: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde

0: 0414 04 61. sadakataşı.org.tr. Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak Teala dersimizi, sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. An Ebil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anhuma an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fîme yerve an Rabbihi tebareke ve teala kal innallaha ketebel hasenat ve siyyat thumme beyine delik femen hemme bi hasenetin felem ya'melha ketebehallahu tebareke ve teala indehu haseneten kamile ve in hemme biha fe'amilaha ketebehallahu aşre hasenatin ila seb'amiyeti da'fin ila ed'afin kethire وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. أبو الأباس عبد الله بن أباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما نقل dildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet etti bir hadiste şöyle buyurdu. Yani Hac-ı Kutsi, Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra onların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Cenab-ı Hak Teala ezelden hepsini tespit etti. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Allah Teala bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Evet, bu hadis-i şerif gerçekten önce hadis-i kutsiyeyi aldı, sonra da izah buyurdu. Hadis-i kutsi manası Cenab-ı Hak Teala'dan, lafzı peygamberimizden. Ya doğrudan Cenab-ı Hakk'ın kalbine attığı bir şey veyahut da Cebrail Aleyhisselam'ın hadis-i kutsi diye getirdiği şey. Allah-u Teala insanları yaratmadan önce nelerin iyi nelerin kötü olduğunu tespit ve takdir etmiş. Sonra hafaza meleklerine emrederek bunları her şeyin yazılı olduğu levh-i mahfuzda kaydettirmişti. Cenab-ı Hakk'ın en büyük iyiliği insanlığa ilim. İlmi de Kur'an'la ve peygamberle göndermiş. Sonra ikinci bir iyiliği, en büyük iyiliği.

0: biri hidayete vesile peygamberimizin o Kur'an'ı anlamış, anlatmış, açıklamış. Neyle? Fiiliyle açıklamış, sözüyle açıklamış. Onda olmayan konuları da Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle de onları da ortaya koymuş. Demek ki önce her şeyi lehf-i mahfuzda tespit etmiş. Kur'an kendi de lehf-i mahfuzdaydı. Daha sonra da iyi ve güzel dediği şeylerin neden iyi ve güzel olduğunu anlamamız, kötü ve çirkin dediği şeylerin neden kötü ve çirkin olduğunu karmamız için bunları bize açıklamış. Kimle? Peygamberle açıklamış. Peygamberlerle açıklamış. Sonra da bütün peygamberlerin ilmiyle donatılmış. Özellikle donatılmış. Peygamberimiz de hem de hiçbir peygambere vermediğini bizim peygamberimizi vererek bize öğretmiş, bildirmiş, açıklamış. Buna göre bir insan iyilik yapmaya niyet eder. Sonra da herhangi bir engel sebebiyle bu iyiliği yapamazsa Allah Teala o kimseyi iyi niyeti sebebiyle ödüllendirmek ister. Ve yapmayı düşündüğü iyiliği yapmış sayarak ona bir sevap yazdırır. Bakınız, diyeceksiniz ki hocam, insan ömrü 60, 70, 80 sene, 100 sene yaşayan az ama sonsuz bir cennet veriliyor. Öbürü kafir, 60, 70, 80 sene kafir ama sonsuz bir cehennem veriliyor. Nasıl oluyor bu? Onu karşılar mı diyeceksiniz. Böyle bir soru gelir. Mümin dünyada ebedi kalsa ebedi mümin olacak. Niyetinin ebediliğinin yüzünden ebedi cennet veriyor. Kafir de ebedi dünyada kalsaydı, yaşasaydı ebedi kafir kalacaktı. Cenab-ı Hak da onu bildiği için onun niyetinden ötürü onun karşılığında cehennem de ebedi olarak veriliyor. Anla ki niyet ne kadar önemli. Niyet yapmadığı amelleri yapmış gibi sevap kazandırıyor. Niyet yapmadığı günahları yapmış gibi günah yazdırıyor. Çünkü gücü yetse yapacak çünkü onu. Buna göre bir iyi bir şeyi düşünmek bile iyilik sayılmaktadır. Niye? Kainatta en kıymetli varlık insan. İnsanın bu kabiliyetlerini iyiye kullandın mı? Ki niyet de vücutta niyet ruh gibidir. Amellerde niyet vücuttaki ruh gibi. Ruh olmadı mı ne göz görüyor ne kulak işitiyor. Değil mi? Hiçbir organ işlemiyor ruh olmayınca. Demek ki mümini de münafıktan ayıran niyettir. Amellerin makbuliyetini kazandığı ilk şart niyettir. Niyetsiz namaz olur mu? Namaz kılarsın, niyet etmezsen namazın olmaz. Oruçlarsın, niyet etmezsen olmaz. Haccı niyet etmezsen olmaz. Demek ki niyet ne kadar önemli. Yani İslam'da niyet sanki bir vücuda nispetle vücudun ruhu gibi. İbadetlerin ruhu niyet. Bir düşüncenin ve hareketin iyilik olarak değerlendirmesi için de onu yapmaya niyet etmek şarttır. Ben şimdi bir şey yapacağım, öyle hayalliyorsun. Yok, yapmak niyet olacak. Yapmak niyet olacak. Gücün yetiyor, yaparsın. Gücün yetmediği halde hayalliyorsun, yapmıyorsun. Bu niyetin ispatı olmuyor. Şayet insan düşünüp yapmaya niyet ettiği o güzel hareketi yapacak olursa mükafatı 10 mislinden başlar. En az biri 10 kazanır. Bu mükafat 700 misline kadar çıkabilir. Onu çünkü hadiste de ayette de göreceğiz şimdi. Eğer yapılan iyilik Allah Teala'nın çok değer verdiği davranışlardan birisiyle biri ise, kul da o işi ihlas ve samimiyetle yapmışsa mükafatı 700 misline de kalmaz. Hesabını sadece Cenab-ı Hakk'ın bileceği dahi daha yüksek ölçeklerle değerlendirilir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki delil şu: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadakallahu l-azim. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiçbir kimse bilmez, hiçbir nefis bilemez yaptıklarının karşılığı. Bu ayet-i kerime bu sayısız mükafata işaret etmekte. Bir hadis-i kutsi'de bu hadsiz hesapsız mükafatı şöyle açıklamış: لَاَعْدَدْتُ لِعَبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا رَأَتْ عَيْنٌ وَلَا بَكَتْ اُذُنْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. İyi salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin hatırından geçiremediği nimetler hazırladım. Buhari Tevhid 35. Bir kötülük yapmak isteyip de sonra bundan vazgeçen kimseye tam bir sevap yazılmasının sebebi o kötülüğü yapabilecek güçte olduğu halde Allah'tan korkarak vazgeçmesi. Kötülüğü yapabilecek güçte ama vazgeçti. Niye? Allah'tan korkarak vazgeçti. Demek ki amellerin kabul edilmesi iki temel şartı niyette sırf Allah rızasını kazanmak olacak. Haramlardan sırf Allah korkusundan dolayı kaçmak niyet olacak ve yaptığı zaman iyilikleri de sünnet uygun yapacak. Çünkü mümini bir taçıdan ayıran sünnettir. Mümini efendim münafıktan ayıran da ihlastır, niyettir. Niyetteki ihlastır. Onun için Allah'tan korkarak vazgeçtiği için bir sevap yazılıyor. Kötü niyet etti, Allah'tan korkarak vazgeçti. Düşündü fenalığı yapmaya gücü yetmediği veya buna imkan bulamadığı için yapamayan kimse ise hiçbir sevap yoktur. Hatta ona günah yazılıyor. Yoksa yapacaktı çünkü. O tasarladığı kötülükten vazgeçmek için kendisini zorlamamış, bir yolda bir gayret de sarf etmemiş. Onun için el gatil vel maktul finnar. Öldüren de öldüren de cehennemdedir. Soruldu Efendimiz'e el gatil feme bel maktul. Öldüren belli. Pekala öldürülen niye cehennemde diye Efendimiz'e sorulunca da ne buyurdu? O da arkadaşını öldürmek istiyordu. Ona azmetmişti öldürmeye. Gücü yetmediği için öldüremedi. Değil mi? Ama Adem Aleyhisselam'ın oğlu bir tanesi azmetti öldürmeye, öldürdü. Öbürü öldürmemeye azmetti. Ben elimi sana uzatmayacağım dedi. Asla ben seni öldürmem dedi. Ama o öldüren cehennemde, öldüren ise cennette. Tabii ki o öldürmeyen kimsenin niyeti hakikaten çok önemli. Bununla ilgili de esasında üzerinde durmak lazım. Hatta Efendimizin konuyla ilgili ne güzel ifadeleri var. Şöyle ki, ya Resulallah, adamın biri gelip malımı elimden almaya kalksa ne yapmalıyım? Malını ona verme buyurdu. Ya adam benimle kavga etmeye kalkarsa sen de onunla kavga et, dövüş dedi. Ya beni öldürürse şehit olursun. Ben onu öldürürsem o cehennemlik olur buyurdu. Müslim İman 225. Demek ki bir insanın ahiret hayatını da mahvederek ebediyen cehennemde kalmasına yol açan şey bir Müslümanı öldürmeye niyet etmesi ve bu konuda kararlı olmasıdır. Zira ölenin de öldürenin de hedefi karşısındakinin hayatına son vermektir. Birinin ötekinden farkı daha atılgan davranan muhatabın öldürmesidir. Evet, haksız yere birini öldüren kimse yaptığının pişman olarak samimiyetle tövbe ettiği takdirde Allah Teala dilerse affedebilir. Ama o öldürdüğü kimsenin de tabii ki ondan alacağı var. Allah ikisine razı ederse kim ne diyebilir? Çünkü şirkin dışındakini dilerse affeder diye ayet var. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, şirkin dışındakini dilediğini bağışlar. Ayet bu. İnne Allah la yağfiren yüşrike bihi ve yağfir ma dune zelike limen yeşav. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Şirk üzere ölmüş, ona bağış yok. O af kapsamı dışındadır. Ama şirkin dışında ne kadar günah işlemişse Allah dilerse affeder. Tabi dilerse bizim için dilemesi garanti mi? Garanti değil. Öyleyse korkacağız. Ama şu garanti, iman üzere ölürsek, cehenneme girsek bile ebedi kalmayacağız. Mümin için ebediyet yok. Aha, affın garantisi bu kadar var. Bu kadar garanti. Ama direkt cennete gitme garantisi yok. Allah dilerse çünkü. Yani evet, dün diyelim ki kabirde kurtulamadı, haşr meydanında kurtulamadı, cehennemde efendim ancak girmekle kurtulacaksa cehenneme girer, ebedi kalmaktan kurtulur. Eğer şefaat olursa cehenneme girmeyebilir. Şefaat olmadı, şefaata girmedi, cehenneme girdi, ebedi kalmayacak. İşte imanın böyle büyük faydası var. Affa öyle girme ihtimali de vardır. Bir kötülük yapana sadece bir günah yazılmasına gelince Allah Teala'nın kullarına karşı ne kadar adil, ne kadar geniş bir merhamet sahibi olduğunu gösteriyor gerçekten. Kötülüklerin azami karşılığının bir misli ceza. İyiliklerin asgari karşılığının 10 misli mükafat. Ne müthiş bir şey değil mi? En fazla bir yazılıya bir misli ama iyilik olduğu zaman, sevap olduğu zaman en az 10 misli. Sonra 700 daha da hesapsız da olabiliyor. Onun delili şu Enam suresi 160. ayet bile men ce'e bil haseneti felehu aşre misalihe ve men ce'e bil seyyidi fele yücze illa misliha ve hum la yudlemun. Sadakallahu l'azim. Evet, kim bir iyilik yaparsa iyilik edene yaptığı iyiliğin 10 misli mükafat verilir. Kötülük yapan da yaptığının dengiyle cezalandırılır ve onlara da zulüm de edilmezler. Daha yani az işlemişse çok işledi yazılmaz. Bir gün işlemişse 10 günah diye yazılmaz, zulme uğramaz. Bir işlemişse biri. Yapılan bir kötülüğe sadece bir günah yazılmasından önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsan kötülük yapmayı aklından geçirdiği için günahkar olmaz ve bundan dolayı hesaba çekilmez. Ancak azmederse yapmış gibi günah kazanır, onun günah yazılır onun diyoruz. Çünkü bir kötülüğü aklından geçirmek, onu yapmaya kararlı olmak değildir. Çünkü niyette kasıt var, azim var. Kasıt var, vazgeçiyor, sevap bile yazılıyor. Azme dönüşte engel olmasa yapacaktı, yapmış gibi günah yazılıyor. Ölçü bu. Şayet insan aklından geçirdiği bir kötülüğü yapmak ister ve buna karar verirse, işte o zaman iradesi ve kararı yüzünden hesaba çekilir. Miraç hadisinde görüldüğü üzere Allah Teala 5 vakit namazı farz kıldıktan sonra bu konuya bir daha temas ederek Resul-i Ekrem Efendimiz'e şöyle buyurmuş. Kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa kendisine bir sevap yazılır. Yaparsa 10 sevap yazılır. Kim de bir kötülük yapmak ister de yapmazsa ona hiçbir şey yazılmaz. Yaparsa bir tek günah yazılır. Müslim İman 259 sayı hadis. Şimdi hadisten ne anlıyoruz? Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir iyilik sevabı yazılır. Çünkü bir iyiliği yapmayı arz etmek, onu yapmak için ilk adımı atmak demektir. Adım attı, önce kalpte başlıyor. Zaten dil ve kalp, dil ve beden, kalbin tercümanı ise onun bir değeri var zaten. Eğer dil ve kalp, beden kalpten ayrıysa hüküm kalbe göredir. Bir kötülük yapmak isteyip de Allah'tan korktuğu için bundan vazgeçene bir iyilik yapmış gibi sevap yazılır. Çünkü yapmaya karar verdi, kötülükten dönmek iyi bir şeydir. Zira iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. İyilik, evet, kime iyilik? Kendine iyilik. Cenab-ı Hakk'a sanki iyilik yapmış oldu sanki. İyilik, insan ne yaparsa kendisine yapıyor, iyilik de yapılmış oluyor. Yazılmış oluyor ve yapılmış oluyor. Allah Teala hatırdan geçen kötü bir düşünce yüzünden kulunu hesaba çekmez. Önemli olan bu düşüncenin bir karar ve kesin niyet haline dönüşmemesidir. Azmi dönüşmemesidir. Bir iyiliğe kat kat sevap verildiği halde bir kötülüğe sadece bir günah yazılır. Böyle bir imkan İslam'dan başka hiçbir din ve sistemde yoktur. Evet. Ne kadar önemli gerçekten. Diğer bir hadiste Anebi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin Hattab radıyallahu anhuma kâle semi'atu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul intalaka thalâfetü neferin mimmen kene kablekum hatta âvâhumul mibitu ilâ gârin fedekhaluhu fenhadaret sahretun minel cebel feseddet aleyhimul gâre fekâru inna la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum qala rajulun minhum. Bu hadis uzun, manasını size vermeye çalışayım. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhi ve selam mı şöyle buyururken dinlediğini söylemiş demiş. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Efendimiz peygamberlik verilince Cenab-ı Hak Teala onun beyninin disketlerini ilimle doldurmuş. Geçmişe bakıp konuşuyor, geleceğe bakıp konuşuyordu. Ne kadar değil mi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu? Evet. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. Sonra işlerinden biri söze başlayarak şöyle dedi. Evet, Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Cenab-ı Hak Teala Efendimiz'e çok ilim vermiş. Eski ümmetlerden bahsediyor. Demek eski ümmetleri de göstermiş, öğretmiş. Geleceği de konuşuyor, geçmişi de konuşuyordu. İşte geçmişle ilgili bir hadis size arz ediyoruz. Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. Yani amellerimizi Allah'a vesile ederim, vesile edenelim, tevessül edelim bu amellerimizle Allah'a yalvarım. Ya Rabbi, bunu senin rızan için yapmışsak, sen de buna kabul etmişsen taşı arala. Mevzu bu. İşlerinden biri söze başlayarak şöyle dedi. Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyumalarını bekledim. Uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlar. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler anne baba. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze şöyle başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Başka bir rivayette de bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, bir başka rivayete göre cinsi münasebete başlayacağım zaman dedi ki, Allah'tan kork, dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, yani senin korkundan bunu yapmışsam, terk etmişsem, başımızdaki sıkıntı uzaklaştı diye yalvardı. Bu amelle Allah'a yalvar. Ameli tevessül ediyor, ameli vesile ediyor. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi bana, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince, seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Şimdi kendimize bir soralım. Böyle bir amelimiz var mı? Öyle bir duruma düşsek makbul bir amelimiz var mı? Bir düşünelim. Şimdi bu hadis-i şerifte ne anlaşılıyor? İyi niyetle, ihlas ve samimiyetle yapılan davranışların Allah Teala'yı hoşnut ettiği belirtilmektedir. Amel derken neyi kastediyoruz? Terk artı fiile diyoruz. Terk ettiğimiz şeyleri Allah için terk etmişsek, yaptığımız şeyi Allah için yapmışsak, hem de sünneti uyarak yapmışsak o yaptığımız o şeyleri de Allah kabul eder. Kabul etti mi makbul amelle Allah'a sığınırsın. Cenab-ı Hak kendi rızasını elde etmek için yapılan güzel amellerden, hareketlerden ve azabından korkularak terk edilen kötü işlerden dolayı kulundan memnun olmakta. Bunu anlatıyor. Hem de bunu da Cenab-ı Hak Teala bilfiile göstermiş. Razı olduğu amel ne kadar işe yarıyor değil mi? Terk ettiğini Allah için terk etmiş, Allah korusun ötürü terk etmiş, onun ne kadar işe yaradığını da gösteriyor. Bunu da Efendimiz bize bildiriyor. Sübhanallah. Onun bu hoşnutluğu insanı hem dünyadaki hem de ahiretteki birçok sıkıntılardan kurtarmakta, her iki dünyada bahtiyar olmasını sağlamaktadır. Mümin dünya için yaparsa onun önemi pek yok. Esas sonsuzu kazanmak için sonu kazanacak. Sonu kazanmak için dünyayı Allah için kazanacak. Dünyayı Allah için sarf edecek. O zaman değeri var. Evet, mümin dünyayı kazanacak. Ahiret kazanmak için. Dünyada yaşayacak. Esas cennette yaşamak için. İnsan neyi hedef edinirse diğer şey de ona alet eder. İnsan en üstünü hedef edinmesi lazım ki diğer şeyler de onun vasıtasıyla üstün olur. Şimdi en üstün ne? Allah. Öyle sonun rızası bizim hedefimiz, en üstün hedefimiz o olacak. O zaman diğer dünyayı da ona vasıta kılarsın, ne kadar kıymet kazanır. Cenneti kazandırdı mı dünya cennet kadar kıymet kazanır. Hatta dünyada, dünya cennetten daha kıymetli. Niye? Cenneti kazandırdığı için. Dünya sermaye oluyor, kar cennet. Sermaye üstün, kar mı üstün? Herhalde sermaye üstün. Sermaye olmadan kar olur mu? Dünya Allah için kazanılır, Allah için harcanırsa, Allah'ın rızasını kazanmada vasıta kılınırsa, hem dünyada huzuru kazanır, hem ahirette ebedi huzuru kazandır. İşte böyle. Efendimizin anlattığı bu kıssada üç şey var. Ana babaya hizmet var. İnsan kötü nefsine hakimiyet var. Nefsin arzularına hakimiyet var. Ve insan hakkına hürmet. Evet, birinci kıssa ana babaya yapılan iyiliğin onların gönlünü hoş tutmanın değerli bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Aslına bakılırsa insan ana babasına iyilik yapmaya mecbur değil mi? Mecbur. Çünkü onlar vaktiyle kendisine birçok iyilik yapmışlar. Şimdi sıra iyilik yapmaz kimde? Evlada. Değil mi? Evlada gelmiş. Buradaki güzel davranış sadece ana babayı içine aldığı öteki efendim diğer kıssalarda ise başkalarına iyilik söz konusu olduğu için onlar daha değerli görülmemekte. Evet, esasında şimdi bunu bir daha anlatalım. Şimdi iyilik sırası kime geldi? Baba anne iyilik yaptı, şimdi evlada geldi. Şimdi diğer kıssalarda şöyle anlatılıyor. Başkalarının iyilik söz konusu olduğu için onlar daha değerli görünmekte. Değil. Sen anne babaya daha değerli. Çünkü insan farzı yerine getirmedeki sevap nafile yerine getirmekten daha üstün. Başkalarının iyilik nafiledir. Anne baba iyilik farzdır. Farzı yerine getirmek farz nafileden üstün. Sevabı da üstün olur elbette ki. Elbette ki öncelik anne babaya. Ayetlerde önce anne babaya iyilik edin, sonra yok, önce Allah'a kulluk edin, sonra anne babaya iyilik edin geçiyor. Sonra bile وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا. Senin Rabbin hükmetti, ancak ona kulluk edeceğinizi ve anne babaya iyilik edeceğinize hükmetti. Bu üç güzel hareketin en değerlisi amcasının kızına sahip olmasına hiçbir engel yokken sadece Allah'tan korktuğu için nefsinin isteklerine meydan vermeyen kimsenin davranışı. Böyle birinin cennetlik olduğunu şu ayet-i kerimde göre Nâciât suresinde Rabbinin huzurunda suçlu durmaktan korkarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için şüphesi varılacak yurt cennettir. Şimdi dedik ki Allah'ın razı olduğu amel makbuldur. Amel dediğimiz zaman terk artı fiile amel diyoruz. Bak terk önce geliyor. Yani haramlardan uzak durmak değil mi? Emirleri yerine getirmekten daha önceliklidir. Çünkü nefsin arzusu var, nefse karşı çıkmak vardır. Onun için haramlardan uzak durmak farzı yerine getirmekten daha önceliklidir denmiş. Bazıları öbürü daha önemli, öbürü daha önemli diyen alimler de olmuş. İbn-i Kayyim el-Cevzi diyor ki farzı yerine getirmek harama sakınmaktan daha önemlidir diyor. Onun görüşü bu. Ama ekser ulemanın görüşü haramlardan sakınmak farzları ifadan daha öncelikli, daha önemlidir. Çünkü eksiden kurtulmadan artıya geçemezsin ki. Koyunun dibinden çıkacaksın ki minarenin tepesine çıkasın. Eksiden kurtul, artıya geç. İnsan sıkıntıya düşünce kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için Allah Teala'ya dua ve niyaz etmelidir. Şimdi hep hani bu şu andaki bela musibetlerden kurtulmak için dualar yapılıyor. Fiili dua, kavli dua birbirinden ayrılmaz. Kavli dua Efendimiz yapmış ama sadece kavli dua yapmamış. Fiili dua yapmış. Sadece fiili dua yapmamış, kavli dua da yapmış. Ne demek? Sözde yapılana kavli dua, fiille yapılan bir şey elde etmenin şartlarını yerine getirmek. Ayet-i kerimede Sa'udu billah Bismillah Eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah İnnallaha ma'as sabirin. Ey müminler, Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyiniz. Allah muhakkak sabredenlerle beraber. Sabır fiili dua. Bir şey elde etmenin şartlarını yerine getirmek. Namaz da en kapsamlı kavli duadır. Efendimiz sadece kavli dua mı yapmış? Hayır. En büyük sıkıntı o çekmiş. Dua da etmiş, duası da kabul olmuş. İnsanın bittiği yerde ilah lütuf başlar. Biz kimler sadece dua eder? Gücü yok. İmkanı yok. Ne maddi gücü var. Efendim ne birisine yardımı var. Ne bir para kazanma imkanı var. Yok yok yok. Sadece dua edebiliyor. İnsan gücü oranında sorumluluğu var. Gücü yok. Ama imkanı var, imkanını verecek. İlmi var, ilmini verecek. Efendim etrafında sözünü dinleyen insanlar, onları o davaya hizmetçi yapacak. Efendim maddi imkanı var, o imkanını verecek. Maddi imkanı yok, maddi gücü var, gücüyle çalışacak, kazanacak, verecek. Sahabeden öyle var ki 2,5 dirheme sepet malzemesi alıyor, akşama kadar örüyor, 10 dirheme satıyor. 2,5'unu yiyeceğine ayırıyor. 2,5'unu malzeme, 5 dirhemini her gün infak ediyor. Görüyor musun herifliği? Erkeklik bu. Reculluk, ricallık bu işte. Kazanç bu. Ama demek ancak gücü ona yetiyor. Bir iki sanatkarlığı yok. Bedenen kuvvetli gidiyor. Bedenen birisine yardım ediyor. O da bir sadakadır diye Efendimizin hadisi var. Veya kazanıyor, alıyor. Allah yolunda onu infak ediyor. Demek ki mesela diyelim ki fiili dua var ama kavli dua yok. Allah kabul etmediğini gördük. Mesela nerede? Huneyn Savaşı'nda Tevbe Suresi 24-25. Ayetlerde öyle hatırlıyorum. Arap Yarımadası en güçlü ordusuydu. Efendimiz orada. Savaşta. Kibirlendiler. Bizi kim yenecek dediler sahabe. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Darmadağın oldular. Tek başına bütün orduyu geri çevirdi. Hani sebepler tamam ama müsebbip Allah. Sebeple yaratıcı değil ki. Yaratıcı Cenab-ı Hak Teala. Semudu billah. Ya eyyühellezine amenü izâ lakitun fiyeten fesbutu vezkürullah ketin lâlekum tüflihun. Ey iman edenler, düşman kümesiyle karşılaştığınız zaman sebat edin. Allah'a da çokça zikredin ki kurtulasınız. Bak sebat silahlı olur, orduyla olur, insanla olur değil mi? Güçlü olur. Güç var. Ama güçler başarıyı elde etmeye yetmiyor. Allah'ın özel yardımı lazım. Müslüman için böyle. Bize düşen fiili dua da yapacağız, kavli da yapacağız. Önce de yapacağız duayı. Efendim o fiili dua yaparken de, fiili duadan sonra da daima dua. Çünkü ayet kimin sağdu billah. Kul me rabbi levle duaykum rabbi. Eğer Rabbime olan duanız olmazsa ma ya'bebukum rabbi levle duaykum. Duanız olmasa Rabbime olan ne kıymetiniz var diyor. Dua önemli. Evet, dua Allah'ın yaratıcı olduğunun ispatıdır ama sadece dua değil. Eğer öyle olsaydı en makbul Efendimiz duası, Kabe etrafına değil mi birkaç mümini toplardı. Ya Rabbi, kalpler fetholsun, şehirler fetholsun, fetholsun, fetholsun, amin amindir. Ama sadece duayla değil, evet dua da etti ama bin kere belki tebliğe gitti. Bin deyim mektuplar yazdırdı. Nasihatler yaptı. Kovuldu, dövüldü adet efendim. Ne hakaretler gördü. Bütün bunlardan sonra bunlarla birlikte dua etti. Allah duasına kabul etti. Evet, insan sıkıntıya düşünce kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için Allah Teala'ya dua ve niyaz etmeli, tazarruda bulunmalı. Bu esnada samimiyetle yaptığında emin olduğu bazı güzel hareketlerini anarak onların hatırına kendisine yardım etmesini söyleyip Allah Teala'ya yalvarabilir. Bu iş bir zaman başa kalkma anlamına gelmez Cenab-ı Hak'ta. Ya Rabbi bunu yaptım, hadi sen de bana iyilik ver, şunu işimi rast getir falan. Yani başa kalkmak manasına gelmez. İnsanın sıkıştığı zamanlarda dua vesilesi yapabileceği ihlaslı işlerin olması ne güzeldir. Gelin öyle bir duruma düşsek, ne yapacağız? Öyle bir amelimiz var mı? Değil mi? Allah'a yalvaracağız. Hadi gelin öyle bir amel işlemeye, değil mi? Öyle haramlardan Allah için sakına, Allah korusun için sakınalım, dikkat edelim. İhlas ve iyi niyetle yapılan salih amellerin, güzel davranışların hayırlı neticeleri daha dünyadayken, hatta her şeyin bittiği sanılan bir zamanda görülebilir. Değil mi? Bu da ihlas ve iyi niyetin insan hayatındaki yerini gösterir. Şimdi hadise bakıyoruz, ana hatları ne görüyoruz? Anne babaya herkesten çok itaatli hürmet etmeli, onları bütün sevdiklerine tercih etmelidir. Efendimiz orada kınamadı. Neyi kınamadı? Önce çoluk çocuğunu verse sonra anne babasına verse dedi demedi. Efendimiz öyle bir onun tercihini uygun gördü Efendimiz. Ne yaptı? Önce anne babasına süt ikram etti, sonra çocuklarına, hizmetkarlarına verdi. Demek ki önce anne babasına, hem de sabaha kadar da bekledi. Uyandırmadı da. Ne güzel bir anlayış. Nefsin arzu ettiği şeyler yapabilecek imkana sahip olduğu halde sırf Allah'tan korkarak ve onun rızasını kazanmak isteyerek bunları terk etmek insana büyük faziletler kazandırır. İşte belki de evet şu anda görünüyor ki o diğer ikisinden daha üstün bir amel görünüyor. Çünkü amellerin sevap derecesi sıkıntı derecesine göredir. Nefse muhalefet oranına göredir. Çünkü ayet-i kerimede nasıldı? Rabbinin huzurunda suçlu durmaktan korkarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için şüphesiz varılacak yurt cennettir. Nazihat suresi 40 ve 41. ayet-i kerimeler. Evet, insanlarla yapılan işlerde dürüst, anlayışlı ve fedakar davranmak, emaneti riayet etmek Allah Teala'nın memnun olduğu güzel hareketlerdir. Ne demek bu? Adam herkesin ücretini vermiş. Bir adam ücretini almadan gitmiş. Onun o ücretini emanet kabul etmiş. O emanetle ne yapmış? Sürü olmuş. Develer olmuş. Develer. Sonra ne müthiş bir şey değil mi? Al diyor, git diyor. Sığırlar, koyunlar, köleler senin ücretin diyor. O da hakikaten arkasına bakmadan hepsini alıp götürüyor. Madem benim için yapmış diyor, ben de bunu kullanayım diyor. Hakikaten alıp getiriyor. Evet. İşte yani o hangisi kıymetli? O emanete hıyanet etmeyen ve hem de kim bunu düşün gelip alsaydı der, değil mi şimdi insanoğlu? Ya hadi parası ezilmesin, altına çevireyim hani diyebilir belki. Ama bugün onun adına böyle bir koyun alacak, öyle mi? Ondan sonra deve alacak, ha, inek alacak. Efendim köleler alacak onun şeyine, ücretiyle böyle belki 20 senede oluşmuştu. Biz bilmiyoruz tabi onu. Allah Teala yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez. Zamanı gelince onu değerlendirir. Görüyor musun? Allah onun kalbine attı. Demek dürüst çalışmış. Hakikaten dürüst çalışmış ve ücretini hakikaten almamış gitmiş. Ama öbürü de emanete hıyanet etmemiş. Belki Allah ona nice ihsan etmişti, biz bilmiyoruz. Sen sonra yapılan iyilik, Allah daha çok iyilik yapar. Hani tabiinden bir zatın balı çokmuş, beyi hasta olmuş. Beyi hanımına demiş ki sen şu kaseye götür de imamdan bal iste demiş. gelmiş efendim, beyim hasta, şu bir kase balı, bal istiyorum. Beyim bal istiyor yani. Adamlar evet bir kırba dorusu verin demiş. Belki onun 20 katı, belki 50 katı bir kırba. Diyorlar ki o senden bir kase istedi, sen bir kırba dorusu veriyorsun demiş bal. O kadar bal. O kendine göre istedi, biz de kendimize göre verelim demiş. Allah verirken kendine göre veriyor. Sen bir versin, Allah bin verir. Ahiretteki de farklı, ahiretteki de sonsuz veriyor zaten. İnsan ihlas ve iyi niyetinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette görür. Evet, dünyada görmesi de onun neyini gösteriyor? Ahirette de göstereceğini gösteriyor. Yani hani böyle ne konuşuyorlar hani? Benim yaptığım yapacağımın delili diyor. Cenab-ı Hak Teala ne buyuruyor? Sa'udu billah. Allah size istediğiniz her şeyi verdi. Ve atakum min kulli ma saltumuhu. Sanki biz istemişiz de istediğin her şeyi verdi size diyor. Sanki ben akıl ben istedim, sanki göz ben istedim, dünyayı ben istedim, güneş ay ise ben istedim. Yani faraza ne isteyecek olsanız hepsini verdi. Yani hakikaten artık ahireti sen ona göre düşün. Gözün görmedi, kulağın işitmedi, beşten kalbinden geçmeyen nimetler hazırladım buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hadis-i Kudsi'de Efendimizin ifadesiyle. Gelelim üçüncü bir konu ile ilgili tövbe konusunu. Tövbe hakikaten insanı kurtaracak tövbe. Hepimiz günah işliyoruz. Hata ediyoruz. Hakka karşı da, halka karşı da, kendimize karşı da günahlar işliyoruz. Onun çaresi ne? Hakikaten dert var, dermanı da var. Dert nedir? Günahlar. Dermanı ne? Tövbe. Tövbe dönmektir. Dönüş yapmak. Döneklik değildir. Dönüş yapmak. Ayet-i kerimede sa'udu billah ve tubu ilallahi cemi'an eyyühe müminallekum tüflühün. Ey müminler, hepiniz tövbe edin ki kurtulasınız. Toplumun kurtuluşu, toplumun bütününün kurtuluşu apaçık. Ey müminler, hepiniz tövbe edin diyor. Demek ki her birimizin günahı var. En büyük velinin de olsa hatası, günahı vardır. Çünkü peygamberlerin bile zellesi olmuş değil mi? İlk mümin kim? İlk mümin kim? Peygamberimiz. Amen Resul demiyor mu? Resul iman etti. İlk iman eden kendisine kendisi. Cenab-ı Hakk'a iman eden değil mi? İslam'ı getirdi kendisi. Demek ki aynı zamanda Efendimiz de tövbe eden, hem de günde kaç kere tövbe ediyordu. Hatta ayet-i kerim, hadis-i şerifte efendim buyuruyor ki vallahi inni le estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevm ekser min seb'ine merre. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim diyor. Ya ben Allah'tan özür dilerim diyor, ona tövbe ediyorum diyor. Tövbe ediyorum diyor. 70'ten fazla. Bir hadisinde 100 kere tövbe ediyorum diyor. Onun için Cenab-ı Hak Teala buyurmuş ki herkese, peygamberinden ümmetine, velisinden efendim delisine diyelim, hükmü delisi bizler hepimize, Cenab-ı Hak da tövbe emretmiş. Bütün müminlerin tövbe etmesini emretmekte. Günahlardan kurtulma yollarının tövbe olduğunu belirtmekte. Tövbesi kabul edilen kimsenin kurtuluşa erdiğini haber vermekte. Dolayısıyla kusursuz kulu olmayacağını bir bildirmekte. Hepiniz tövbe edin ne demek? Hepiniz günahkarsınız demektir. Kurtuluş istiyor musun? Hepiniz de kurtuluş istiyor musun? Evet, o zaman tövbe edin diyor. Bu da çok manidar bir hakikaten. Diğer bir ayet-i kerimesi oldu bile. Estağfir rabbekum thumme tubu ileyhi. Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyin, sonra da ona tövbe edin. Önce istiğfar. İstiğfar bir bakıma af talebidir. Zaten oradaki sin talep sini diyor biz Arapçada. Yani af talep edin. Ama fiili dönmek tövbedir. Tabi her günahın tövbesi kendi cinsinde. Namaz kılmamış. Kılmadıklarını kılmakla tövbesi. Oruç tutmamış. Oruçlarını tutmakla tövbesi. Zekatları vermemiş. 10 sene zekat vermiş. 10 sene zekatını verecek. Tövbesi bu. Birine hakkını yemiş. Onu verecek. Özür dileyecek. Hem de onun efendim kalbini kırmış, özür dileyecek. Affını sağlayacak. Alacağı varsa verecek. Her günahın tövbesi kendi cinsinden. Mesela iftira etmiş birisine. Diyelim ki 500 bin tirajlı bir gazetede iftira etmiş. 500 bin tirajlı gazetede iftira ettiğini, doğru olduğunu orada yazacak. Nasıl insanı ulaştıracak onu değil mi? Diyelim ki televizyonda iftira etti. Onun tövbesine yayılmış bir günahın tövbesine eğmek gerekir. Teyimam Rabbani Hazretleri Kudüs'e sırrı. Demek ki O zaman o kadar insanı nasıl bulacaksın sen? O da mesele değil mi? Ama yine o televizyona çıkacaksın, ben nefret etmiştim diye söyleyeceksin. Ne kadar önemli gerçekten. Bir ayet-i kerimede de sallallahu ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahı tövbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tövbeyle tövbe edin. Nasuh tövbe bir daha dönmemekte yapılan bir tövbe, samimi tövbe. Bir de deniyor ki hem zahir hem batın tövbe. Ne demek zahir batın tövbe? Zahir bedenle işlediği günahlara tövbe, bir de kalp işlediği günahlara tövbe. Kalp işlediği günahlar daha beter. Riya, ucub, kibir, kin, haset, buz, dünya sevgisi, öfke, bütün bunlardan da tövbe edecek. Kalp işlediği günahlara tövbe edecek. Ne kadar önemli. Zaten kalp hükmeden kalp. Kalp düzeldi, bütün vücudu düzeliyor diyor Efendimiz. Sonra gizli işlediği günahlardan da tövbe, açık işlediği günahlardan tövbe. Hepsine tövbe. Bir de bir daha dönmemek üzere yapılan tövbe. Samimi, insanı kurtaracak olan samimi tövbe. Hadislerde az önce okuduğum, söylediğim hadiste An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kâle semi'tu Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl vallahi inni le estağfirullah ve tub ileyh fil yevm ekser min seb'ine merre. Ravar Bukhari. Bukhari ve hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken, şöyle buyururken işittim diyor. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim diyor. Evet, tövbe ne demekti? Sözlük lügat manasına dönmektir. İşlenen günahtan vazgeçmek manasına gelir. Ama şimdiki şekilde var dönmek. Niye? Bir günahlar var. Onu neye dönecek? Terke dönecek. Terk ettiği farzlar var, vacipler var. Onlara da işlemeye dönmektir. Demek ki dönüş var. Biri eksiden kurtulmak, bir de artıyı terk etmiş artıları yapmak da tövbe. Evet. Demek ki suçun suç olduğunu bilecek, suç olduğunu, günahın günah olduğunu bilecek, o yaptığından dolayı pişman olacak ve pişman, zaten tövbenin ruhu pişmanlıktır. Bir adam pişman değilse tövbe etmez. Tövbenin şartları vardır. İnsan hakkı olunca ayrıdır, Allah hakkı olunca ayrıdır. O günahı terk etmek, onu yaptığına pişman olmak, bir daha yapmamaya karar vermek, azmetmek. Ama kul hakkı olunca da ne yapacak? Onu, kul hakkını da yerine getirecek bu üçüyle birlikte. Evet, Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin. Niyette, ihlasta gerçekten makbul ihlası, makbul niyeti nasip eylesin. Gerçek tövbeler bizi muvaffak kılsın inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil Nesimme Yasifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü'yü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını salması ve ayırması hakkında bir bab. 6016. Bize Mansur bin Ebu Müzahim ve Muhammed bin Cafer bin Ziyad tahdis etti. Mansur bize İbrahim yani bin Sa'd tahdis etti derken İbni Cafer haber verdi dedi. O İbni Şihab'dan, o Übeydullah bin Abdullah'tan, o İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etti. Kitab-ı ehli saçlarını salıyorlar. Müşrikler de başlarını yani saçlarını ortadan ayırıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise hakkında kendisine emir verilmeyen hususlarda kitap ehline muvafakat etmeyi severdi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını alnının üzerine saldı. Daha sonra ise ayırdı. 6017. Bana Ebu Tahir de tahdis etti. Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan bu isnat ile buna yakın olarak haber verdi. Şerh 6016-6017 numaralı hadisler. Kitap ehli saçlarını salıyorlardı. Müşrikler ise başlarını yani saçlarını ayırıyorlardı. Nokta nokta nokta sonra ayırdı. Dil bilginler der ki sedele saldı fiili muzari olarak dal harfi öteli ve keseli olmak üzere yes dulu ve yes dilu yani salar diye kullanılır. Kadıyaz'da saç hakkında bir bu fiil saçın salınması bırakılması demektir. Devamlı dedi ki ilim adamlarına göre bundan maksat saçın alnın üzerine salınması ve bir perçem gibi yapılması demektir. Nitekim bu fiil salınmaları ve yan taraflarından toplanmamaları halinde saç ve elbise hakkında da kullanılır. Fark saçı ortadan ayırmak ise saçın bir kısmını diğerinden ayırmak demektir. İlim adamları der ki saçları ayırmak sünnettir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sonunda dönüp yaptığı budur. Açıkça anlaşıldığına göre o vahiy emriyle buna dönmüştür. Çünkü hadiste kendisine emir verilmeyen hususlarda kitap ehline uygun hareket etmeyi severdi buyurulmaktadır. Kadıyaz dedi ki hatta kimi ilim adamı saçların salıverilmesi neshedilmiş bunu yapmak caiz olmadığı gibi alnının üzerine ve kulaklarına sarkıtması da caiz değildir demişlerdir. Ama muhtemel olan saçları ayırmanın vacip olmayıp caiz olduğunun kastedildiğidir. Bununla birlikte saçlarını ayırmanın vahiy ile değil de kitap ehline muhalefet hususunda bir içtihat olma ihtimali de vardır. Bu durumda saçları ayırmak müstahap olur. İşte bundan dolayı selef bu hususta itilaf etmiş. Onların bir kısmı saçlarını ayırırken diğer bir kısmı saçlarını kulaklarının üzerine salmıştır. Nitekim hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarının uzaması halinde eğer ayırabiliyorlarsa ayırdığı değilse ayırmadığı belirtilmiştir. Malik erkeğin saçlarını ayırmasını daha çok severim demiştir. Kadıyaz'ın ifadeleri bunlardır. Velhasıl sahih ve tercih olan saçları salmanın da ayırmanın da caiz olduğu ama ayırmanın daha faziletli olduğudur. Allah en iyi bilendir. Kadıyaz dedi ki ilim adamları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkında herhangi bir şey indirilmediği hususlarda kitap ehline muvafakat etmesinin yorumu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Denildiğine göre o bu uygulamayı İslam'ın ilk dönemlerinde onları ısındırmak için ve putperestlere muhalefet hususunda onlara muvafakati tercih ettiği için yapmıştır. Allah onların kalplerinin ısındırılmasına ihtiyaç bırakmayıp İslam'ı diğer bütün diğer dinlere üstün kılınca bundan başka hususlarda onlara muhalefet etmeyi açıkça ortaya koymuştur. Ağaran saçların boyanması bunlar arasındadır. Başkaları da şöyle demişlerdir. Kendisine vahiy gönderilmemiş olduğu hususlarda onların şeriatlerine tabi olmasının emredilmiş olma ihtimali vardır. Ancak bu onların değişikliğe uğratmadıkları bilinen hususlarda söz konusu olur. Bazı usul alimleri bu hadisi bizden önceki şeriatı da bizim şeriatimizde ona muhalif bir hüküm vardı olmadığı sürece bizim için şeriat olduğuna delil göstermişlerdir. Diğer bir kısmı ise aksine bu onların şeriatinin bizim için de şeriat olmayacağına delildir demişlerdir. Çünkü onlara muvafakat etmeyi severdi diyerek bunun daha hayırlı olduğuna işaret etmiştir. Eğer bizim için şeriat olmuş olsaydı ona uymak kesinleşirdi. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nitelikleri ve yüzü itibariyle insanların en güzeli olduğu hakkında bir bab. 6018. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar tahdis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube tahdis edip dedi ki Ebu İshak şöyle derken dinledim. El-Bera'yı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boylu, omuzlarının arası geniş, saçı kulaklarının yumuşağına varan büyükçe bir demet idi. Üzerinde kırmızı bir hülle vardı. Ben ondan sallallahu aleyhi ve sellem daha güzelini kesinlikle görmedim. 6019 bizi Amr en-Nakit ve Ebu Kureyb tahdis edip dedi ki El-Bera dedi ki ben kırmızı bir hülle içerisinde kulaklarına kadar sarkan saçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den güzelini görmedim. Saçları omuzlarına kadar ulaşıyordu. Omuzlarının arası genişti. Uzun boylu da değildi, kısa da değildi. Ebu Kureyb rivayetinde onun nokta nokta nokta saçı vardı demiştir. 6020 bize Ebu Kureyb Muhammed bin el-Ala tahdis etti. Ebu İshak dedi ki El-Bera'yı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü itibariyle insanların en güzeliydi. Hilkati itibariyle de onların en güzeliydi. Alabildiğine de uzun değildi, kısa da değildi. Şerh 6018-6020 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boyluydu ifadesi ikinci rivayetteki uzun da değildi, kısa da değildi ibaresiyle aynı anlamdadır. Saçları kulaklarının yumuşağına kadar inen bir diğer rivayette saçlarını kulaklarına kadar salan ondan daha güzel kimse görmedim. Bir rivayette saçları omuzlarına kadar değerdi. Bir diğer rivayette saçları kulaklarının yumuşağına kadar varırdı. Başka bir rivayette ben saçları kulaklarına kadar ulaşan ondan güzelini görmedim. Sonra gelecek diğer bir rivayette saçları omuzlarına değerdi. Diğer rivayette kulaklarının yarısına kadar varırdı. Öbür rivayette kulakları ile omuzları arasına kadar varırdı denilmektedir. Dil bilginleri der ki cümme vefradan daha çoktur. Cümme ise omuzlara kadar sarkan saç, vefre ise iki kulağın yumuşağına kadar varan saç, limme ise omuzlara kadar yaklaşan saça denilir. Kadıyaz dedi ki bu rivayetlerin arası şöylece cem edilir. Kulağa kadar varan kulakların yumuşaklığına kadar ulaşan saç demektir. Kulakları ile omuzları arasındaki saç da odur. Çünkü saçın arka kısmı da omuzlara değen bölümüdür. Kadıyaz dedi ki şöyle de açıklanmıştır. Bu farklılıklar zaman farklılığına bağlıdır. Saçını kısaltmadığı zaman omuzuna kadar ulaşırdı. Kısalttığı zaman kulaklarının ortasına kadar gelirdi. Onun saçı buna göre uzayıp kısalırdı. Atik denilen yer ise vücudun omuz ile boyun arası bölgesidir. Kulak yumuşağı ise kulağın alt tarafındaki yumuşak kısmı olup küpenin takıldığı yerdir. Bu rivayetleri ise İbrahim el-Harbi'nin naklettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı vefreden çok cümmeden az idi rivayeti açıklık getirmektedir. El-Bera'nın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü itibariyle de insanların en güzeli, hilkat itibariyle de onların en güzeliydi hadisi hakkında Kadıyaz şunları söylemektedir. Biz burada bu lafzı ha harfi fetalı ve lam harfi sakin olmak üzere halkan yani hilkati yaratılışı itibariyle diye zapt ettik. Çünkü onun maksadı cisminin niteliklerini anlatmaktır. Enes'in rivayet ettiği hadiste ise bunu öteli hulukan ahlakı itibariyle diye rivayet ettik. Çünkü orada güzel geçimi hakkında haber vermektedir. Buradaki hilkati hakkında en güzelleri anlamında olmak üzere ahsenehu demesine gelince Ebu Hatim ve başkaları şöyle demişlerdir. Araplar bunu bu şekilde ahsenehum onların en güzeli kastı ile zamiri tekil olarak kullanıp ahsenehu diye söylerler ve zamirin çoğulunu kullanmazlar. Bunun yerine onlar insanların en güzeli ve en haseni yani güzeli derken çoğul olan insanlara dair zamiri tekil olarak kullanırlar. Nitekim develere binen en hayırlı kadınlar Kureyş'in kadınlarıdır. Onlar çocuğa en şefkatlileri, kocaya karşı en atifetli olan kadınlardır hadisi ile Ebu Süfyan'ın "Ben de Arap kadınlarının en haseni ve en güzeli vardır" derken de bu şekilde kullanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçının sıfatı babı. 6021. Bize Şeyban bin Ferruh tahdis etti. Bize Cerir bin Hazim tahdis etti. Bize Katade tahdis edip dedi ki Enes bin Malik'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı nasıldı dedim. O orta yollu bir saçtı. Ne kıvırcıktı ne de düzdü. Kulakları ile omuzları arasına varırdı. 6022. Bana Züheyr bin Harp tahdis etti. Bize Habban bin Hilal tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin El-Müsenna'da tahdis etti. Bize Abdüssamet tahdis etti. Habban ile ikisi dedi ki bize Hammam tahdis etti. Bize Katade'nin Enes'ten tahdis ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları omuzlarına değerdi. 6023. Bize Yahya bin Yahya ve Ebu Kureyb tahdis edip dedi ki Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları kulaklarının ortasına kadardı dedi. Şer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı orta yollu bir saçtı. Kıvırcık da değildi, düz de değildi. Buradaki recil ortalama, orta yollu, R harfi fetalı, cim harfi kesrelidir. Kıvırcık ile düz arasındaki saça denilir. Bu açıklamayı Esma'yı ve başkaları yapmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzının, gözlerinin ve ökçelerinin sıfatı hakkında bir bab. 6024 bize Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar lafız İbnül Müsenna'ya ait olmak üzere tahdis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube Simak bin Harp'ten şöyle dediğini tahdis etti. Cabir bin Semura'yı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geniş ağızlı, gözünün beyazı kırmızılı, ökçeleri az etli idi. Şube dedi ki ben Simak'e dali ul fem ne demektir dedim. O ağzı geniş yani büyük dedi. Ben eşkalul ayn ne demek dedim. O gözünün açığı uzunca dedi. Ben menhusul akib ne demektir dedim. O ökçeleri az etli demektir dedi. Şer, Şube'den o Simak bin Harp'ten o ökçeleri az etli demektir dedi. Buradaki dali ul fem geniş ağızlı çoğunluğun yaptığı açıklamada böyledir. Daha güçlü görünen de budur. İlim adamlarının dediklerine göre Araplar bu vasfı övmek için kullanırlar. Ağzın küçük olmasını da yererler. Nitekim Salib'in dali ul fem ile ilgili vası ul fem geniş ağızlı diye açıklamasının anlamı da budur. Şemir ise dişleri iri diye açıklamıştır. Ama hadisteki eşkalül ayn ile ilgili gözlerinin açığı uzunca diye açıklaması hakkında Kadı İyaz şunları söylemektedir. Bu Simak'in ilim adamlarının ittifakıyla bir yanılmasıdır, açık bir yanlışlıktır. Doğrusu ise ilim adamlarının ittifakla kabul edip Ebu Ubeyd'in ve bütün garibul hadis alimlerinin naklettikleri şu açıklamadır. Şükle gözlerin beyazındaki kırmızılıktır. Bu övülen bir niteliktir. H harfiyle şuhle ise gözün siyahındaki kırmızılık demektir. Menhus sin iledir. Cumhur bunu böylece zapt etmiştir. Et-Tahrir sahibi de şöyle demektedir. İbnül Esir bunu hem sin hem şin ile menşuh şeklinde rivayet etmiştir. Her ikisi de birbirine yakındır. Ayağının ökçesinin az etli olması anlamındadır. Anlamı dediği gibidir. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz tenli ve güzel yüzlü olduğu babı. 6025 bize Said bin Mansur tahdis etti. Bize Halid bin Abdullah el-Cüreyri'den tahdis etti. O Ebu Tüfeil'den rivayet etti. El-Cüreyri dedi ki ben ona Ebu Tufayl'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün mü? Dedim o evet beyaz tenli güzel yüzlü idi dedi. Müslim bin el-Haccaş dedi ki Ebu Tufeil 100 yani hicri yılında vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından son vefat eden kişi odur. 6026 bize Ubeydullah bin Ömer el-Kavariri tahdis etti. Bize Abdülala bin Abdülala el-Cüreyzi'den tahdis etti. O Ebu Tüfel'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yeryüzünde benden başka onu gören kalmadı dedi. El-Cüreyri dedi ki ben de ona onu nasıl gördün dedim. O beyaz tenli, güzel ve ölçüleri mutedil, mütenasip idi dedi. Şer, beyaz tenli, güzel ve ölçüleri mütedil idi. Mukassat kelimesinde şeddeli saat harfi fetalıdır. Bu ise cüssesi iri de olmayan, nahif de olmayan, uzun boylu da olmayan, kısa da olmayan kişi demektir. Şemir dedi ki bu erraba orta boylu kelimesine anlam itibariyle yakındır. El kast orta yollu mutedil de onunla aynı anlamdadır. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağıran saçları babı. 6027. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, İbn-i Meyr ve Amr en-Nakit birlikte İbni İdris'ten tahsis etti. Amr dedi ki bize Abdullah bin İdris el-Evdi Hişam'dan tahsis etti. O İbni Sirin'den şöyle dediğini rivayet etti. Enes bin Malik'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç saçlarını boyadı mı diye soruldu. O gerçek şu ki o çok az müstesna saçlarının ağarması diye bir şey görmedi. İbni İdris sanki onun çok az olduğunu anlatmak istiyordu dedi. Ebu Bekir ve Ömer ise kına ve keten ile boyarlardı dedi. 6028 bize Muhammed bin Bekkar bin Er-Reyyan tahdis etti. İbn-i Sirin dedi ki Enes bin Malik'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyar mıydı diye sordum. O saçlarının ağarması saçlarını boyayacak dereceye ulaşmadı. Sakalında beyaz birkaç kıl vardı dedi. İbn-i Sirin dedi ki ben ona Ebu Bekir saçlarını boyar mıydı dedim. O evet kına ve keten ile boyardı dedi. 6029 bana Haccac bin Eşşair'de tahdis etti. Muhammed bin Sirin dedi ki Enes bin Malik'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyadı mı diye sordum. O gerçek şu ki o saçının ancak çok azının ağardığını gördü dedi. 6030 bana Ebu Rabi el-Ateki tahdis etti. Bize Hammad tahdis etti. Bize Sabit tahdis edip dedi ki Enes bin Malik'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını boyaması hakkında soru soruldu. O da şöyle dedi. Eğer ben onun başında ağaran telleri saymak isteseydim bunu yapabilirdim. Ayrıca dedi ki o saçlarını boyamadı ama Ebu Bekir kına ve keten ile boyadı. Ömer ise safi kına ile boyadı dedi. 6031 bize Nasr bin Ali el-Cahtami tahsis etti. Katade Enes bin Malik'in şöyle dediğini rivayet etti. Erkeğin başından ve sakalından beyaz bir saç telini yolması mekruhtur. Yine Enes dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyamadı. Zaten beyaz teller ancak onun alt dudağında, şakaklarda ve başta birkaç tane vardı. Bunu bana Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti. Bize Abdussamed tahsis etti. Bize el-Müsenna bu isnat ile tahsis etti. 6032 bize Muhammed bin el-Müsenna, İbni Beşer ve Ahmet bin İbrahim ed-Devraki ile Harun bin Abdullah da birlikte Ebu Davud'dan tahsis etti. İbn-i Müsenna dedi ki bize Süleyman bin Davud tahsis etti. Bize Şube Huleyd bin Cafer'den tahsis ettiğine göre o Ebu İyas'ı Enes'ten şunu naklederken dinlemiştir. Enes'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağaran saçlarına dair soru sorulunca o Allah ona ağaran saçla kötü bir görünüm vermedi dedi. 6033 bize Ahmet bin Yunus tahsis etti, bize Züheyr tahsis etti, bize Ebu İshak tahsis etti. Diğer bir senette bize Yahya bin Yahya da tahsis etti, bize Ebu Hayseme Ebu İshak'tan haber verdi. O Ebu Cuhayfe'den şöyle dediğini rivayet etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şurasının ağardığını gördüm dedi. Züheyr de bir parmağını alt dudağına koydu. Ona o gün sen yaş itibarı ile kimin gibi idin diye soruldu. O okları düzeltiyor ve onlara tüy takıyordum dedi. 6034 bize Vasıl bin Abdülala tahsis etti. Ebu Cuhayfe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarının birkaç telinin beyazlaşmış ve ağarmış olduğunu gördüm. Hasan bin Ali ona benziyordu. 6035 bize Said bin Mansur da tahsis etti. Bize Süfyan ve Halid bin Abdullah tahsis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Nümeyr de tahsis etti. Bize Muhammed bin Bişir tahsis etti. Hepsi İsmail'den. O Ebu Cuhayfe'den bu hadisi böylece rivayet etti. Ama rivayetlerinde saçlarının birkaç telinin beyazlaşmış ve ağarmış olduğunu gördüm demediler. 6036 bize Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti. Simak bin Harp dedi ki Cabir bin Semure'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarının ağarmasına dair soru sorulduğunu ve onun şu cevabı verdiğini dinledim. O başına yağ sürdüğü zaman ondan yani ağaran saç tellerinden bir şey görülmezdi. Eğer başını yağlamayacak olursa az bir şey görülürdü dedi. 6037 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahsis etti. Bize Ubeydullah İsrail'den tahsis etti. O Simak'tan rivayet ettiğine göre Cabir bin Semura'yı şöyle derken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başının ve sakalının ön tarafları bir parça ağarmıştı. Ama yağ süründüğü zaman bunlar görünmezdi. Başının saçı dağılırsa görünürdü. Sakalının saçı çok idi. Bir adam yüzü kılıç gibi mi idi? Cabir hayır, aksine o güneş ve ay gibi idi. Yüzü yuvarlaktı. Ben peygamberlik mührünü omuzunun yanında güvercin yumurtası gibi gördüm. O da tenine benziyordu dedi. Şerh 6028-6037 numaralı hadisler. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyar mıydı diye sordum. Bir rivayette çok azı müstesna saçlarının ağardığını görmedi. Bir rivayette başında ağaran saç tellerini saymak isteseydim sayabilirdim ve o saçlarını boyamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyamadı. Bir rivayette de Allah ona ağaran bir saçla kötü bir görünüm vermedi. Ebu Cuhayfe rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burasının yani saçlarının ağardığını gördüm. Bu arada ravi parmağının birisini alt dudağına koydu. Yine Ebu Cuhayfe'nin bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burasının ağardığını gördüm. Bu arada ravi parmağının birisini alt dudağına koydu. Yine Ebu Cuhayfe'nin bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarının birkaç telinin beyazlaşmış ve ağarmış olduğunu gördüm. Cabir bin Semura'nın rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ağaran saçlarına dair soru soruldu. Nokta nokta yağ sürmedi mi görülürdü. Yine ondan gelen bir rivayette başının ve sakalının ön tarafında birkaç tel ağarmıştı denilmektedir. Enes'ten gelen bir rivayette de ağaran saç telleri sayılabiliyordu. Vefat ettiğinde başında ve sakalında ancak 20 tane beyaz saç teli vardı. Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği hadise göre de o kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kına ve keten ile boyanmış kırmızı renkli birkaç saç teli çıkarıp göstermiştir. Kadıyaz dedi ki ilim adamları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını boyayıp boyamadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Enes'in hadisi sebebiyle çoğunluk boyamadığını söylemişlerdir. Malik'in görüşü de budur. Bazı muhaddisler ise Ümmü Seleme'nin bu hadisiyle İbn Ömer'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi saçlarını sarıya boyarken gördüğüne dair hadisi dolayısıyla boyadığını söylemişlerdir. Kadıyaz devamla dedi ki bazıları da bu hadislerin arasını Enes'in söylediği sözlerin yer aldığı Ümmü Seleme hadisinde gösterilen şekilde cem etmişlerdir. Sözü geçen hadiste Enes şunları söylemektedir. Şu naklettikleri hadiste benim bildiğim şundan ibarettir. Bu ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle saçına hoş koku sürdüğü kokudan dolayı bir şey olabilir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çokça koku kullanırdı. Bu ise saçın siyahlığını izale ederdi. Böylelikle Enes radıyallahu anh sözü geçen rengin değişmesinin boyadan kaynaklanmadığına, aksine koku sebebiyle siyah renginin azalmış olduğuna işaret etmiş olmaktadır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Kadıyaz devamlı dedi ki, o Ümmü Seleme'nin gösterdiği saç tellerinin Ümmü Seleme'nin ikram olmak üzere o saç tellerini çokça kokulandırdığı için değişmiş olma ihtimali de vardır. Kadıyaz'ın sözleri burada sona ermektedir. Tercih olunan ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı zamanlarda saçlarını boyadığı, çoğu zamanlarda ise boyamadığıdır. Bu sebeple herkes gördüğüne göre haber vermiştir ve bu haberinde de doğrudur. Böyle bir yorum adeta yapılabilecek tek yorumdur. Çünkü Buhari ve Müslim'in sahihlerindeki İbn Ömer'in hadisini terk etmek de imkansızdır. Onun başka bir tevili de yoktur. Allah en iyi bilendir. Saçlarının ağıran miktarı hususundaki rivayetlerin ihtilafına gelince, bunlar da şöyle cem edilebilir. O saçının ancak az bir kısmının ağardığını görmüştü. Dolayısıyla onun saçının ağardığını söyleyen bu ağardığını gördüğü az miktarı haber vermiştir. Ağarmadığını söyleyen kimselerse onda ağaran tellerin çok olmadığını kastetmektedir. Nitekim başka bir rivayette ağaran saçları çoğalmamıştı denilmektedir. Bu da onun saçları bu ağaran az miktarıyla siyahlığının ve güzelliğinin dışına çıkmamıştır demek olur. Diğer rivayette o çok az dışında ağaran saçını görmedi demesine benzer. Ağaran tellerini sayabilirdim ve diğer rivayette başının ve sakalının ön tarafı ağarmıştı İfadelerine gelince ilim adamları burada ağarmaktan maksadın ağarmanın ilk başlangıcının kastedildiğini ittifakla kabul etmişlerdir. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh'ın kına ve keten ile saçlarını boyamış olmalarına gelince hinna, kına sonu medlidir. Ne olduğu bilinir. Keten ise kaf ve t harfleri fetalıdır. T harfi de şeddesi söylenir. Meşhur olan budur. Ebu Ubeyde ise T harfinin şeddeli okunacağını kettem ifade etmiştir. Başkası da bunu nakletmiş bulunmaktadır. Keten ise beyazı yahut kırmızı rengi çok olan saçın kendisiyle boyandığı ve rengi koyulaştıran bir bitkidir.

Türkçeli B fetalı Nubes, ikincisi ise Nun fetalı B sakin Nebz şeklidir. Kadıyaz bunu kesin olarak ifade etmiştir. Dağınık birkaç tel anlamındadır. Ebu Yaz Muaviye bin Kurra'dır. Nübüvvet mührünün sabit olduğu, bu mührün nitelikleri ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundaki yeri babı. 6038. Bize Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahsis etti. Bize Şube Simak'tan şöyle dediğini tahsis etti. Cabir bin Semura'yı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtında bir güvercin yumurtasını andıran bir mühür gördüm. 6039. Bize İbn-i Nümeyr de tahsis etti. Bize Ubeydullah bin Musa tahsis etti. Bize Hasan bin Salih Simak'tan bu isnad ile aynısını haber verdi. 6040. Bize Kuteybe bin Said ve Muhammed bin Abbad da tahdis edip dedi ki bize Hatim ki o bin İsmail'dir El-Cahat bin Abdurrahman'dan şöyle dediğini tahdis etti. Es-Saib bin Yezid şöyle derken dinledim. Teyzem beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ve ey Allah'ın Resulü benim kız kardeşimin oğlu rahatsızdır dedi. O da başımı sıvazladı ve benim için bereketle dua etti. Sonra abdest aldı. Abdest suyundan bir miktar içtikten sonra onun sırtının arkasında durdum. İki omuz arasındaki çadır düğmesini andıran mührüne baktım. 6041. Bize Ebu Kamil tahsis etti. Bize Hammad yani bin Zeyd tahsis etti. Diğer bir senette bana Süveyd bin Said de tahsis etti. Bize Ali bin Müsir tahsis etti. Hammad ile ikisi Asım el-Ahvel'den rivayet etti. Diğer bir senette bana Hamid bin Ömer El-Bekravi de lafız ona ait olmak üzere tahsis etti. Bizde Abdülvahid yani bin Ziyad tahsis etti. Bizde Asım Abdullah bin Sercis'ten şöyle dediğini tahsis etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Onunla beraber ekmek ve et yahut tirit dedi yedim. Asım dedi ki ben ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin için mağfiret diledi mi dedim. Evet hem benim için hem senin için dedi. Sonra da şu hem kendi günahın için mağfiret dile hem de erkek kadın bütün müminler için. Muhammed 19 ayetini okudu. Abdullah dedi ki sonra arkasından dolandım ve iki kürek kemiği arasında sol kürek kemiğinin yakınında üzerinde sihirleri andıran benler bulunan parmakları bir araya getirilmiş bir ele benzeyen nübüvvet mührüne baktım. Şerh 6037-6041 numaralı hadisler. Kürek kemiği yanında mührü vücuduna benzer güvercin yumurtası gibi gördüm. Bir rivayette omuzları arasında çadır düğmesi gibi denilmektedir. Bir diğer rivayette iki kürek kemiği arasında sol kürek kemiğinin yanında nokta nokta nokta nübüvvet mührüne baktım denilmektedir. Güvercin yumurtası bilinen yumurtasıdır. Zirrul Hacer'e çadır düğmesi ise birinci kelimesi Z, sonra R harfi iledir. Hacele ise H ve Cim harfleri fethalı olarak telaffuz edilir. Sahih ve meşhur söyleyiş budur. Bundan maksat ise Hical'in çoğuludur. Hical ise büyükçe düğmeleri ve ilikleri bulunan kubbe şeklindeki çadır gibi meskene denilir. Cumhur'un söylediği doğru ve meşhur olan açıklama budur. Kimisi ise Hacele ile bilinen kuş yani keklik kastedilmiştir. Zirrinden kasıt ise yumurtasıdır demiştir. Bu açıklamayı Tirmizi işaret etmiş olmakla birlikte ilim adamları bu açıklamayı kabul etmemiştir. Hatta bir dedi ki bu kelime Z harfinin önce R ile de rivayet edilmiştir. Riz şeklinde o takdirde yumurta kastedilir. Nitekim çekirge kuyruğunu yere sıkıştırıp yumurtladığı zaman R harfi fetalı, Z harfi şeddeli olmak üzere Errezzet denilir. Buhari'nin sahihindeki rivayete göre nübüvvet mührü vücudunda bir parça yüksekçe bir et parçası şeklindeydi. Nagidu ketifihi, sol kürek kemiğinin başı. Cumhur'un dediklerine göre bu kürek kemiğinin üst tarafıdır. Bir diğer açıklamaya göre üst tarafındaki ince kemiktir. Hareket edince görünen kısmının olduğu da söylenmiştir. Cim harfi öteli, mim harfi sakin olarak parmakları bir araya getirilmiş el demektir. Hı harfi kesreli olarak hilan ise vücutta görülen benler anlamındadır. Kadıyaz dedi ki bu rivayetler nübüvvet mührünün onun vücudu

0: olduğunda güvercin yumurtası büyüklüğünde bir parça yüksek olduğu hususunda birbirine yakın ve ittifak halindedir. Bu aynı zamanda keklik yumurtası ile çadır düğmesine yakın bir büyüklük demektir. Parmakları bir araya getirilmiş el ile yüksekçe bir et parçası şeklindeki rivayetin zahiri ise buna muhalif görünüyor ise de bu rivayetlerde sayıca daha çok olan rivayetlere göre yorumlanır. Böylelikle bunun da anlamı parmakları bir araya getirilmiş bir el şeklinde ama ondan daha küçük güvercin yumurtası büyüklüğünde demek olur. Kadıyaz dedi ki bu mühür iki meleğin iki kürek kemiğinin aralarını açmalarının bıraktığı bir izdir. Ancak onun bu açıklaması zayıf hatta batıldır. Çünkü melekler onun göğsünü ve karnını yarmışlardı. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
18: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim.
9: anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
19: Allah!

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
17: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Abdurrahman Hasan Habennekel Meydani isimli yazarın Davet Fıkhı adlı güzel eserine devam ediyoruz. İkinci dersi yapıyoruz inşallah. Bu ders davet ve tebliğ başlığı altında, konuya davet ve tebliğ meselesine ayetler üzerinden giriş yapacak. İnşallah giriş yapacağız. Biliyorsunuz tarih boyunca, asırlar boyunca insanoğlu çeşitli medeniyetler kurdu. İşte fikir, ahlak konusunda, marifet, bilgi konusunda

olduğu, insanoğlunun kültür ürettiği, bütün bu tarih boyunca her toplumun, her halkın ihtiyacına göre peygamber gönderdi. Kendi içlerinden peygamber seçti. Özellikle aralarında zamansal ve mekansal kopukluklar olduğu topluluklara ayrı ayrı peygamberler gönderdi. Ve bir kısmına kitap verdi, bir kısmına hem kitap vermedi ama yine onlara vahyetti. Yani bütün peygamberlerine vahyetti, bir kısmını aynı zamanda bir kitap olarak hususi daha hassaten kelam vahyetti. Ve peygamberler de insanlara bu dini ilettiler. Bu dini öğrettiler peygamberler. Ve peygamberler insanlara kaçınmaları gereken yerleri gösteriyordu. Onları öğretiyordu, eğitiyordu bütün peygamberler. Ve kitlelerin dini anlamaları için onlarla gerekli araçları kullanarak iletişime geçiyordu bütün peygamberler. Yani her peygamber o toplumun koşullarıyla bir tebliğ usulü, yöntemi geliştiriyordu. Tabii daha sonra pek çok kavimde, kabilede peygamberin hitap ettiği kitle içerisinde ona yardımcı olan öncü kadrolar ortaya çıkmaya başladı doğal olarak. Bu öncü kadrolar kimisi davetçi olarak, kimisi işte herkes, hepsi yani onun yardımcıları olan, bütün peygamberlerin yardımcıları olan, işte Hazreti İsa'nın havarileri gibi yardımcıları olan insanlar kendi kapasitelerince, kendi güçleri nispetinde peygamberlere yardımcı oldular. Bazen güzel öğütle, bazen mücadele ederek davetçi oldular veya davetçilere arka çıktılar, onların yanında oldular. Hep öncü kadro oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberlerine böyle yardımcılar nasip etti. Kimisine sayısı az, kimisine sayısı çok. Ve dolayısıyla hep bir davet kültürü, yani bütün peygamberlerin etrafında bir davet kültürü ve aslında dersin konusuyla bağlantı kurarsak bir davet fıkhı oluşmuş oldu aslında. Örneğin Hazreti Musa aleyhisselam, kendisine destek verenler vardı. Yuşa bin Nun gibi, Kalib bin Yefunne gibi, El-Azar, El-Kahin bin Harun gibi mesela pek çok kimse Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. O Allah-u Teala ile muhatap olmak için çıktığında yanına 70 kişi almıştı. Onlar orada destek olan, Hazreti Musa'ya destek olan davetçiler gibi düşünülebilir. Bu davetçiler Allah'ın dinine davet eder, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Bu görevi, böyle bir görev telakki ederler. Keza Hazreti İsa'nın havarileri de aynı şekilde öyleydi. Onlar da pek çok yere yayılıp dini anlatmaya çalıştılar. Tahrif olmadan önce onların çabalarıyla Hristiyan ya da daha doğrusu bizim gerçek tabiriyle Müslümanlar ortaya çıktı. Ama şöyle bir durum var kardeşler. Eski peygamberlerin davetçileri, yani onların görevlendirdiği ya da onların peşinden giden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberleri takip eden davetçiler, ilim adamları, din adamları görevlerini yerine getirdiler fakat mesajı ve kutsal kitapları koruyamadılar. Böyle bir kapasiteden yoksunlardı. Ve Allah-u Teala tabii ki bunu ezeli ilmiyle takdir ediyor, biliyordu ezeli ilmiyle. Dolayısıyla böyle olacağı belliydi Allah-u Teala'nın ilmi nezdinde. Ama onlar böyle bir mekanizmayı kuramadılar ve kitaplar tahrif oldu. Daha sonra bir evrede, yani gerçekten tabii, yani öyle diyebiliriz ki ideal bir evrede, yani bütün insanların birbiriyle iletişime geçebileceği ilk dönemler diyebiliriz artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönem için. Nitekim İslam'ı en kısa, çok kısa zaman içerisinde pek çok yere yayıldığını görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Yani insanların belli bir seviyeye eriştiği ve ihtiyacı olduğu, hem anlayabileceği, hem kavrayabileceği, hem de çok ihtiyacının olduğu bir dönemde son peygamberi ve onun yardımcısı olacak olan son ümmeti Allah-u Teala göndermiş oldu. Dolayısıyla bütün beşeriyet için artık mütekamil, yani artık olgun, artık tamamına eriş,

0: ermiş, tamamına ermiş bir din seçti ve Kur'an'ı tabirle konuşursak insanlar üstündeki nimetini tamamladı Allah-u Teala. Dolayısıyla bu din artık son din oldu. O peygamber de son peygamber oldu artık. Ve insanlara Allah-u Teala beşer ürünü olmadığı belli olan bir kitap da verdi artık bununla beraber. Bu da Kur'an'dır. Dolayısıyla bu ilahi kitap, bu Allah-u Teala'nın kelamı pek çok kişinin, yani pek çok akıl sahibinin, ki özellikle bu akıl sahipleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan ve Kur'an'ı ilk dinleyenler için veya o döneme daha yakın olanlar için konuşursak, onlar idrak edebildiği ve icaz yönüyle tespit edebildikleri için Kur'an'ın beşer üstünlüğünü onların iman etmelerine vesile oldu. Hatta daha şunu da söyleyebiliriz, aslında düşmanları da bunu tespit edebildiği için çok düşman oldular. Düşmanlıkları tahrik oldu diyebiliriz bunun için. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan bahsediyor biraz yazar. Neden? Çünkü peygamber soyu ve bir davetçilik mirası söz konusu. O yüzden önemli bir hikaye, önemli bir geçmiş var burada. Hazreti İbrahim, biliyorsunuz İsmail bin İbrahim, yani Hazreti İsmail'in soyundan geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala son peygamberi onun soyundan seçti. Hazreti İbrahim'in eşi vardı, Sare. O Sare'ye dönemin Mısır Firavunu'nun hediye ettiği bir köle aslında, Hacer. Daha sonra o da Hazreti İbrahim'e veriyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hacer'den bir çocuğu oluyor. Adı da İsmail oluyor. Ve daha sonra Hazreti İbrahim eşini ve çocuğunu Mekke'de gerçekten son derece kurak olan, susuz, çorak bir alana ve meskun, çok da yani meskun bir yer olmayan Mekke, haremin yanına ikisini bırakıyor. Daha sonra Hazreti İshak, Sare annemizden dünyaya geliyor ve onun neslinden de pek çok peygamber geliyor. Şimdi Allah-u Teala soyu son derece temiz bir peygamberi seçti, fakat aynı zamanda o peygamberin etrafında onun dinini ayakta tutacak, ona yardımcı olacak gerçekten seçkin, hem mücadele ehli, hem sadakat ehli, hem bir kısmı ilim ehli bir kadro da onlar için, onun için vermiş oldu. Böyle bir kadroyu, böyle bir sahabe kadrosunu, kitlesini ona nasip etmiş oldu. Çünkü gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, yani ashab, onun sözlerini dinliyorlardı. Onu gerçekten hem çok seviyorlar ve onun sözlerine tabiri caizse harfi harfine uyuyorlardı. Ve Allah'ın adını yaymak, İslam dinini yaymak, İslam davetini yaymak için hakkıyla mücadele ettiler. Hem ilmi yönden hem cihat yönünden hakkıyla mücadele ettiler. Ve en önemlisi de Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini, yani o kitabın yaşanış biçimini de muhafaza ettiler, ediyorlardı. Evet, bu zümre için aslında diyebiliriz ki Allah-u Teala'nın dininin mirasçıları, yani onları mirasçı kıldı. Aslında bu miras şimdiye kadar devam ediyor. Bütün Müslümanların üzerinde bir mirastır. Bütün Müslümanlar buna varistir. Dolayısıyla bu veraset, bu miras, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları dine davet etmesi ve o davetin artık bütün Müslümanlar için bir görev olması ve nesilden nesile Müslümanlara bir miras olarak kalmaya devam etmesi. Resulullah buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayette, Ali bin Ebi Talib'e, Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet etmesi kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Gerçekten bu davet konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ne kadar teşvik edici olduğuna dair önemli bir nastır, önemli bir hadistir. İslam ümmeti ve özellikle biz İslam ümmeti derken, yani davet bağlamında, emri bil maruf nehyanil münker bağlamında bu görevi yerine getiren, bu görev konusunda kendi üstüne düşeni hakkıyla yerine getiren insanlar dediğimizde, aslında biraz ilim adamlarını, ilim ehlini, alimleri, ehli sünnet çizgisini ve silsilesini daha ziyade kastetmiş oluyoruz. Ve bunlar gerçekten bahsettiğimiz o verasetin ve ona varis olan, yani davet konusunda, davetçilik konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a varis olan zümrenin öncüleridir. İslam alimleri ve ilim adamları, onlar gerçekten tarih boyunca bu dini yaymaya gayret etmişler. Bu konuda aynı zamanda fiziksel uğraşları da, yani siyasi, kültürel, askeri uğraşları da teşvik etmişler. O konuda o hem ilmi olarak hem motivasyonel olarak bunlara, bu faaliyetlere yardımcı olmuşlar İslam alimleri. Dolayısıyla İslam davetçileri yani. Tabii çeşitli dönemlerde bu davet görevi ya da bu davet müessesesi, emri bil maruf nehyanil münker müessesesi, ki özellikle ilim ehlinin üzerinde, özellikle ilim ehlinin noktasında olan bu müessese bazen güdük kalmış, bazen eksik kalmış, bazen hor görülmüş, daha zor durumlara düşmüş. Dolayısıyla belli bir ibretler ve dersler silsilesi, tarihi de yaşanmış aslında. Dolayısıyla sadece Kur'an ve sünnetle değil, aynı zamanda bu tarihsel tecrübeyle de Kur'an ve sünnete davetin ve davet fıkhının içeriğini inşallah şekillendirmemiz gerekiyor. Evet, davet, tebliğ, emri bil maruf nehi anil münker, İslam toplumunda herkesin aslında bir görevi, aslında bir nevi farz-ı kifaye. Dolayısıyla fesadın yayılmasının engellenmesi için, dalaletten kurtulmak için, helak olma yolunda ilerleyen bir toplum olmamak için davet müessesesine dikkat etmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı ilk ayeti, yani Allah-u Teala'nın sözünü birinci söz olarak yazar bunu kitaba kaydetmiş. Bununla başlayalım inşallah. Bu ders, onu da bitirmiş olalım. Buyuruyor ki Allah-u Teala, sana vahyettiğimiz kitap, yani Kur'an, kendisinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Burası önemli kardeşler. Bir daha okuyayım. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, yani bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmeti oluyor aslında, miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Ve yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Şimdi Allah-u Teala'nın kendi hikmetiyle Kur'an için seçtiği bu toplum, bu ümmet kitabın mirasçısı. Bunu konuştuk. Bir mirasımız var. Bir miras bilinci, bir veraset bilinci olmak durumunda. Şimdi bunlardan bu varis olan kitledin üçe ayırıyoruz ayetle. Birincisi, içinde Allah'a, yani karşı belki şirk koşmamış ama günah işleyen, biraz masiyetlerle nefsine zulmeden bir zümre, bir kitle var. Ama bu kitlede Allah'ın kitabı için, dini için ve Allah'ın kitabını muhafaza etmek için gayret göstermiştir. Yani günahlar içinde olması onların olumlu işler yapamayacağı anlamına gelmez kesinlikle. Dolayısıyla burada şöyle bir tereddüte düşmemek lazım. Bir kişi günah işliyor. Ben zaten şu günahı bırakamıyorum, o yüzden hiçbir şey yapmayayım. Bu doğru bir tavır değil. Bir şeyler yapmaya başladığın anda günahı bırakma motivasyonunu da kendinde bulacaktır muhakkak. Dolayısıyla bu önemli bir husus. Yani Allah-u Teala'nın kitaba mirasçı kılanların çeşitli derecelerde olduğunu bize haber veriyor olması bizim için çok önemli. Bir de ikinci grup var. Onlar daha ortada olan. Nedir ortada olmak? Muktesit diyebiliriz. Yani ibadetleri yapıyor, farz olanları yapıyor, vacip olanları yapıyor, haramları yapmıyor. Bu konuda hassas ama bununla yetiniyor. Çok daha büyük, yani biraz daha böyle daha geniş yerlere yayılmıyor belki amel olarak. Üçüncü zümre ise daha ziyade Rabbani tercihe kitaptaki tabirle konuşursak, yani yazarın tabirini ileteyim size, Rabbani tercihe mazhar olanlar. Bunlar, bu kişiler daha ziyade öncü olanlardır. Salih amel ve vacip işlerle beraber daha böyle takva, biraz daha nafileler, artık böyle mekruh addedilenlerden de uzak duranlar, işte veya böyle nafileleri işte vesile edinmeye çalışanlar diyebiliriz. Onlar için biliyorsunuz Cibril hadisinde iman, İslam ve ihsan var. Onlar için artık ihsan seviyesi diyebiliriz yani. Allah'ı adeta görüyormuşçasına ibadet eden, ihsan güzelleştiren, yani kendi amelini o kadar güzel, o kadar hassas bir seviyeye getirenler diyebiliriz. Bunlar tabii ki cihat konusunda ve ilim konusunda da son derece sabırlı, sebatkar olan kimseler olacaktır. Ayette şöyle bir güzel incelik de var. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere mirasçı verdik. Burada geçmiş zaman kipi kullanılıyor verdik diye, ama halbuki bu ayet inerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha vefat etmemişti. Dolayısıyla bu şu demektir, bu ezelden takdir edilen, yani İslam ümmeti, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, onun takipçileri, onun peşinden gidenler, onun getirdiği kitaba uyanlar, onun sünnetinin peşinden gidenler ezelden beri bu görevle yükümlüdür. Ve gerçekten davet, tebliğ, emri bil maruf, nehi anil münker amelinin ne kadar önemli olduğuna dair de aslında çok güzel bir işarettir bu. Yani bu aynı zamanda hem bir belagattır, bir Arabi bir uslup ile aynı zamanda etkileyici bir usluptur. Ama aynı zamanda tebliğin, davetin ve kitaba mirasçı olmanın, dine mirasçı olmanın ve davetçilik misyonuna mirasçı olmanın önem ve ciddiyetine dair de güzel bir işarettir. Yazarın burada dikkat çekmesi çok hoş olmuş gerçekten. Ki bu Mekke'de nazil olan surelerden biri. Daha Mekke'de İslam ümmetine şu söyleniyor: siz peygamberden sonra dünyanın sonuna kadar bu dini koruma, yayma, yaşama ve yaşatma görevine sahipsiniz. İnşallah Rabbimiz bize de bu görevi hakkıyla ifa etmeyi, en azından hakkıyla ifa etmeye yaklaşmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Dilber Değerler Eğitim Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
19: 103.2.
20: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
21: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke'r-rusulu faddalna ba'dahum ala

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı üç devreden geçerek dördüncüsünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır.

0: sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetler de mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evlad-ı iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın, orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah emma bad. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve helikne bis salihin. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam yegane örneğimiz ve önderimiz olan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de bütün vahid müminlerin üzerine olsun ki o müminler la ilahe illallah derler. Yani la ilahe derken Allah'ın arzında Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapma, yani yasakladıklarını serbest, emrettiklerini de yasaklama ya da değiştirme. Allah'a rağmen Allah'ın kulları üzerinde yasa yapma, yaşam biçimleri hakkında söz söyleme yetkisini kendisinde gören insan ya da meclis olsun, parlamento olsun, bütün sahte ilahları reddederler ve sonra illallah diyerek de Allah Teala'yı bütün isimlerinde, zatında, sıfat ve fiillerinde tevhid ederek gerek evinde, işinde, gerekse sosyal alanda, toplumsal ilişkilerinde, yani bütün hayatında Allah Azze ve Celle'den ve onun yetki verdiği Resulünden başka hayatında itaat merciği, itaat makamı kabul etmezler ve hayatlarını da bu inanca uygun yaşamaya gayret edip Allah'ın verdiği nimetlere şükrederler. Rabbimizden bu iman üzere yaşayıp son nefesimizde de bu iman üzere canımızı verebilmeyi niyaz ediyoruz. Kaynaklarımız her zaman olduğu gibi metluv, yani okunan vahiy olan Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim, gayr-i metluv, yani okunmayan vahiy olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, fiili ve takriri sünneti ve ehl-i sünnet vel cemaat alimlerimizin de, Allah hepsinden razı olsun, konuyla ilgili açıklamaları olacaktır. Bugünkü sohbetimizde de şeksiz şüphesiz zerre miktarı dahi olsa şirksiz bir imandan sonra olmazsa olmaz edep ve ahlak ile ilgili konulardan, hasta ziyareti ile ilgili meseleleri İmam Nevevi Rahimeullah'ın Riyazus Salihin isimli meşhur eserinde aldığı hadisler ve bunların açıklamalarıyla devam edeceğiz. Konu ile ilgili ilk hadisimiz İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi ve İmam Nesai'de geçen Bera bin Azib radıyallahu anh'ın aktardığı şu hadis: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yerhamukallah demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Bir diğer hadis ise Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek ve aksırana yerhamukallah demek. Bu hadisimiz de İmam Buhari'nin cenaiz kısmında ve İmam Müslim'de geçmekte. Malum olduğu üzere sağlık ve hayat, hastalık ve ölüm, bütün bunlar biz insanlar için. Sağlık ve zıddı hastalık, hayat ve zıddı ölüm de ayrı ayrı birer nimettir. Ne var ki insanoğlu sağlık ve hayatı sever ama hastalık ve ölümü arzu etmez. Aslında bu dört nimet bir anlamda birbirlerinin değerini ortaya çıkarmaktadır. İnsanoğlu sahip olduğu nimetleri kaybettiğinde ancak onların farkına varır. Sağlık da bu nimetlerden biri, hatta en önemli olanıdır. Nitekim bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki nimet vardır ki insanların çoğu onların değerini takdir edemez. Bunlar sağlık ve boş vakittir buyurarak bu noktadaki gaflet ve ihtimali gözler önüne sermiştir. Bir başka hadiste ise hastalanmadan önce sağlığın, ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini bil diye buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzer bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil: ihtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce de hayatının kıymetini bil buyurmakta ki bu hadiste İmam Hakim'in Müstedrek'inde ve İmam Buhari'nin dikkat kısmında geçmekte. Bilindiği üzere hastalık hali bütünüyle insan duygu ve davranışlarını etkileyen, dolayısıyla farklı tepkiler vermesine sebep olan gerçekten çok zor bir durumdur. En basitinden en ağırına kadar hastalıklar insan psikolojisini şu veya bu oranda ama mutlaka etkiler. Bu sebeple de hasta sağlığında üzerinde duramadığı konulara ilgi duyar, iyi günlerindeki akraba ve dostlarını hasta olduğunda yanında görmek ister. Nitekim dostla buluşmak hastaya şifadır denilmiştir. Hatta sağlığında arayıp sormadığı kişilerin bile kendisini ziyaret edip hal hatır sormasını bekler. Gelmezlerse kızar ve üzülür. Mevsimi olup olmadığını düşünmeden temin edilmesi güç ve hatta imkansız bir takım yiyecekler ve içecekler ister. Hasılı hasta İmam Yusuf'un dediği gibi idare edilmesi gereken bir kişidir. Sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak ve beşeri ilişkileri en mükemmel şekilde düzenlemek isteyen İslam dini, müminleri bu konularda eğitime tabi tutmuştur. Onları iyi gün dostu olmaya değil, daha çok kötü gün dostu olmaya teşvik etmiştir. Hasta ziyaretinin değeri ve konuya ait büyük teşvikin anlamı buradan kaynaklanmaktadır. Genel ifadeyle binbir türlü hali olan dünya hayatının her safhasında mümince davranmak İslam'ı diğer dinlerden ayıran bir özelliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu hal onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur buyuruyor. Din kardeşini hastalığında ziyaret etmek, vefatı halinde de cenaze namazına iştirak edip onu mezarına götürmek ve arkasından dua etmek kardeşlik hukukunun bir gereği ve vefakarlığın bir göstergesidir. Burada özellikle belirtelim ki hasta ziyareti ile ilgili haberler 30'a aşkın sahabiden nakledilmekte olup büyük bir yekün tutmaktadır. Bu durum İslam'ın başlangıcındaki o saadet asrında hasta ziyaretine ne kadar büyük bir önem verildiğini göstermekte. Kardeşlerim, İslam insana sadece sağlığında üretken olduğu yıllarda değer verip sonra onu bir toplum posası gibi kendi yalnızlığına ve çaresizliğine terk eden beşeri sistemlere, ideolojilere benzemez. İnsanı insan olarak ele alır, sağlığında, hastalığında ve ölümünde ona hep aynı gözle bakar ve öyle bakılmasını da ister. Toplum güvencesi veya sosyal güvenlik diye beşeri sistemlerin dillerinden düşmeyen kavramların esas gerçek boyutları İslam'da insanla başlayıp insanla biter. Merkezde insan vardır. Tabii ki bunlar insan fıtratına ve İslam fıkhına uygun bir şekilde belirlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretini ve cenazeye iştirak etmeyi bütün Müslümanlara imkanları olduğu sürece teşvik etmiştir. Hastaları ziyaret edip vefat durumunda da ebediyet yolculuğuna uğurlamak Müslümanın Müslüman üzerindeki din kardeşliğinden doğan haklarındandır. Hadiste ifade edilen diğer ilkeler olarak ise selamı almak, davete icabet etmek, aksırana elhamdülillah dediğinde yerhamukallah demek, yeminini bozmamak, haksızlığa uğrayana yardım etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği insani ilişkiler cümlesindendir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur: ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim der. Allah Teala, falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun, bunu bilmiyor musun? Ey Ademoğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın buyurur. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala, falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Ademoğlu, senden su istedim, vermedin buyurur. Ademoğlu, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirdim der. Allah Azze ve Celle, falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin buyuruyor. Bu hadisimiz de İmam Müslim'in sahihinde bir kısmında geçmekte. İmam Ali el-Kari'nin Mirkatül Mefatih isimli şerhinde bu hadis için yaptığı açıklamalar şu şekilde kaydedilmiştir. Hasta ziyaretinin Allah'ın rızasını kazanmak demek olduğunu bundan daha güzel anlatmak mümkün değildir. Allah Teala herhangi bir hastayı ziyaret etmeyi bizzat kendisini ziyaret etmek gibi değerlendirmektedir. Çünkü hadisin ilk cümlesinde hasta kulunu kendisiyle temsil ve teşrif etmektedir. Rızasının hastanın yanında onu ziyaret edecek kimseleri beklediğini bildirmektedir Allah Azze ve Celle. Bu onun lütuf ve ikramının, rahmet ve rızasının düşkün ve zayıfların yardıma muhtaçların yanında olduğu anlamına gelmektedir. Onlara gösterilecek ilgi nispetinde ilahi rahmet ve rızaya kavuşmanın mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Rabbimiz Azze ve Celle'nin hastalanması, bir şey yemesi, içmesi ve herhangi bir kimsenin yardımına muhtaç olması asla düşünülemez. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi bunlardan tenzih ederiz. Buna rağmen Allah Teala'nın hastalandım, yiyecek istedim, su istedim diye buyurması kulun şaşkınlığına ve haklı olarak sen bunlardan uzak tüm alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret eder, seni nasıl doyurur ve sana nasıl su verebilirim demesine yol açmaktadır. Ancak birincisinde hastayı ziyaret edenin Allah'ın rızasını hastanın yanında bulacağı, iki ve üçüncüsünde de muhtaçları yedirme ve içirmenin sevabını Allah'ın katında bulacağı cevabıyla kulun şaşkınlığı giderilmektedir. Hadiste sayılan iyiliklerin kulu Allah'a yaklaştıran amellerden olduğu Rabbimizin beni onun yanında bulurdun ifadesinden dolayı hasta ziyaretinin aç olanı doyurmak ve susuza su vermekten daha faziletli olduğu gibi bazı değerlendirmelere gitmek de mümkündür. Hatta sırf bu ifadelerden dolayı hasta ziyaretinin sevabından daha büyük bir sevap bildirilmedi denilmiştir. Kul ziyaret yaparken kimi ziyaret ettiğini değil, kimin emrini yerine getirdiğini düşünmelidir. Ziyaretin veya ikramın muhatabı Ahmet, Mehmet olabilir ama asıl önemli olan bu ziyaretleşmeyi, hatta dolayısıyla yardımlaşmayı, nasihatleşmeyi isteyen iradenin kime ait olduğudur. Allah'ın rızası iradesinin yerine getirilmesindedir. Hadislerde hasta ziyaretinin Allah'ı hoşnut etmeye vesile olduğu bildirilmekte, böyle bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Velev ki hasta olsun, velev ki ihtiyaç sahibi olsun, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek Allah Azze ve Celle katında son derece makbuldür ve karşılığı da asla zayi olmaz. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın. Hadisimiz İmam Buhari'nin cihat, et'ime, nikah ve merda kısımlarında ayrı ayrı geçmekte. Hadiste hem müminlerin birbirlerine olan görevleri, sorumlulukları ve de güvenli ve sağlıklı bir toplum hayatının inşası bakımından büyük önem taşıyan üç konu, hastaları ziyaret edip hal ve hatırlarını sormak, açları doyurmak ve esirleri kurtarmak bir arada tavsiye edilmiştir. Hasta ziyareti, hastanın hal ve hatırını sormak, gönlünü almak ve gücü yettiğince ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Bu çerçevede hasta ziyareti müekket bir sünnettir. Vacip olduğu görüşünde olan alimler de bulunmaktadır. Müslümanların içlerinden birilerinin bunları yapması diğerlerini sorumluluktan kurtarmakta. Ancak eğer bir hastayı bulunduğu bölgede hiç kimse ziyaret etmez ve ihtiyaçlarını karşılamazsa, orada yaşayan bütün Müslümanlar bundan sorumlu olur. Böylelikle tıpkı aç olanı doyurmak ve esiri esaretten kurtarmak gibi hasta ziyareti de farz-ı kifaye hükmünü alır. Hasta ziyareti konusunda Müslüman, Müslüman olmayan, dost düşman, tanıdık tanımadık, yakın, komşu, uzak, herkes eşittir. Ali el-Kari rahimeullah sadece bidatçı sefihlerin böyle bir hakkının olmadığını belirtmektedir. Aç olanı doyurma ifadesi insanı da hayvanı da içine alır aynı zamanda. Hayvanlara nasıl davranılması ve bakılması gerektiğini öğreten hadisler dikkate alındığında, insan olsun hayvan olsun acıkmış olan canlıyı doyurmak gerektiği ve bunun bütün Müslümanlara güçleri nispetinde yüklenmiş bir görev olduğu anlaşılmaktadır. Bir yerde açlıktan ölmek üzere olan bir insan veya hayvan varsa ve orada onu ölümden kurtaracak kadar yanında yiyecek olan bir kimse de bulunuyorsa, onu doyurmak o kimseye farz olur. İş ölüm noktasına kadar varmamışsa eğer, faziletli ve sevaplı bir iyilik olmaktadır. Bu hadiste esir sözüyle kastedilen düşman elindeki esir Müslümandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh esiri kurtarmanın İslam devletine ait bir görev olduğunu ve bunun için gerekecek masrafların da devlet bütçesinden, yani Beytül Mal'den karşılanması gerektiğini ifade etmiştir. Müslümanı esaretten kurtarmak, eğer buna güçleri var ise, ümmetin üzerine düşen bir görevdir. Bu farz-ı kifayedir ve bunda bütün alimler görüş birliği içerisindedirler. Esirlerini güçleri olduğu halde şu veya bu şekilde kurtarmayan bir İslam toplumunun tamamı günahkar olur. Dolayısıyla sadece buradan dahi bakılsa nasıl bir toplum hem İslam toplumu olduğunu iddia edecek ve gerek kendi yaşadıkları gerekse dünyanın diğer bölgelerindeki Müslümanlar ve İslam toprakları esaret altında olacak, toplumlar açlık sınırında ve dünya üzerinde hangi dinden, kavimden olursa olsun açlıktan ölen insanlar olacak. Bu nasıl bir İslam toplumu ki böyle bir durumda hiçbir şey yapmadan yataklarında rahat bir şekilde uyuyacaklar. İslam ümmetinin eğer esaret altındaki Müslümanları ve İslam yurtlarını işgalden kurtarmaya, beldeleri sömürerek açlıktan ölme noktasına kadar getiren müstekbir tağutların sömürülerini bitirmeye güçleri yoksa, yani devlet değillerse eğer, aynı sorumluluk, aynı vücubiyet öncelikle Allah'ın dininin yaşadıkları bölgelerde hakim kılınmasıdır. Allah'ın dini olan İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olduğu gibi ashabın, Allah onlardan razı olsun, örnekliğiyle tüm dünya insanlarına anlatılmalı ve ulaştırılmaya gayret edilmelidir. Tabii ki bu da ancak şirksiz bir imandan sonra güzel ahlaklı, İslam edeplerine riayet eden müminlerin elleriyle ve dilleriyle gerçekleşebilecek bir ameldir. Bu yolda kendilerini mümkün olduğu kadar ilmen geliştirmezler, ahlak olarak güzelleştirmezler ve İslam edeplerine riayet ederek Allah yolunda cihad etmezlerse, bundan dolayı bütün ümmet sorumlu olur ve hesabını da Allah'a vereceğizdir. İnsanların kalplerine giden yol da tabii ki helal haram sınırlarına riayet ederek güç ve imkan nispetinde dinine bakmadan hastaları ziyaret etmek ve insan hayvan ayrımı yapmadan acıkmış olanı doyurmaktır. Allah'ın yardımıyla bu vesileler ve diğer salih ameller ile önce kalpler ve sonra da beldeler İslamlaşır ve böylece esaret altındaki müminler ve mazlumlar bu esaretten, sömürüden, zulümden kurtulurlar. Müslüman, Allah'a kul, köle olmaktan başka hiçbir şeyin kulluğunu, köleliğini kabullenemez. Esaret altına düşerse, imanından taviz vermeden, Kur'an, sünnet ve müminlerin yolunda nasıl emredilmiş ve örneklendirilmişse, içinde bulunduğu duruma uygun olanı tespit eder ve Allah yolunda eliyle, diliyle ve kalbiyle cihad eder. Rabbim bizleri affeylesin, bize mağfiret eylesin. Sevvan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ashab sordu, ey Allah'ın elçisi, cennet hurfesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet yemişidir buyurdu. Yine İmam Tirmizi'deki rivayete göre Said İbni İfaka radıyallahu anh diyor ki, Hz. Ali bir sabah elimi tuttu. Haydi seninle Hasan'ı ziyarete edelim dedi. Ebu Musa'yı hastanın yanında bulduk. Hz. Ali ona, ey Ebu Musa, hastayı ziyaret niyetiyle mi yoksa şöyle bir uğrayı vermiş olmak için mi geldin diye sordu. Ebu Musa, hastayı ziyaret için geldim dedi. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu anh Ebu Musa'ya şunu müjdeledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse 70 bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder. Ve o kişi için cennette toplanmış meyveler de vardır. Hadisimiz İmam Tirmizi'de ayrıca Ebu Davud'un cenaiz kısmında geçmekte. Görüldüğü üzere hasta bir Müslümanı ziyaret etmenin, onun ihtiyacını öğrenip güç nispetinde yardımcı olmanın ya da eğer kendi imkanı yoksa ona yardımcı olunmasına vesile olmanın dünyada ve ahiretteki kazanç yönü gözler önüne serilmektedir hadislerde. Bu hadislerde geçen hurfe ve harif kelimeleri devşirilmiş yemiş yani hurma anlamına gelmektedir. Cennet hurmalığı da denilebilir. Böylece hadislerde de görüldüğü gibi hasta ziyareti ile meyve toplama arasında bir ilişki kurulmaktadır. Hasta ziyaretine giden kişinin kazandığı sevap ile bahçeden meyve toplayan kişinin topladığı yemişler birbirine benzetilmiş olmaktadır. Dolayısıyla bir hastayı ziyaret etmek demek cennette meyve toplar gibi sevap toplamak demektir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Hadiste sabah veya akşam hasta bir din kardeşini ziyaret eden Müslümanın bağışlanması için gün boyu veya sabaha kadar 70 bin meleğin dua ettiği bildirilmekte. Bir insanın bir melek ordusunun duasına mazhar olması büyük bir kazanç ve mutluluktur. Hasta bir Müslümanı ziyaret edip halini hatrını sormak, elinden geliyorsa onun ihtiyaçlarını gidermek ile böyle kazançlar elde ediliyorsa eğer, Müslüman artık bu işi ihmal etmemelidir. Hasta ziyaretini tekrarlamak da aynı şekilde sünnettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh'ı sık sık ziyaret etmiştir. Ayrıca her türlü hastalık sebebiyle hasta ziyaret edilir. Ancak bu konuda örf ve adeti, şahısların özel durumunu da dikkate almak gerekir. Mesela hasta eğer ziyaretten hoşlanmıyorsa o kişi ziyaret edilmemelidir. Daha önce de belirtildiği gibi hasta ziyareti sadece Müslüman kardeşlerine karşı bir görev değildir Müslümanın. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Başucunda oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Çocuk düşüncesini öğrenmek için yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da oracıkta Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu yavrucağı cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek oradan dışarı çıktı. Hadisimiz İmam Buhari'nin cenayiz kısmında, ayrıca Ebu Davud'un da cenayiz kısmında geçmekte. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezaket ve tevazu göstererek Yahudi çocuğunu ziyarete gitmiş, onun başucuna oturmuş ve onun halini hatrını sormuştur. Hadiste sanki oturur oturmaz Müslüman olmasını istemiş gibi bir anlatım görülüyorsa da hasta ziyaret edenin hiç şüphesiz ilk yapacağı iş hastanın halini hatrını sormak, ona dua etmek, geçmiş olsun dileğinde bulunmaktır. Hadisi rivayet eden Enes radıyallahu anh özellikle en çok dikkatini çeken kısmı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastanın başucuna oturması ve sırası gelince de çocuğa Müslüman olması için telkinde, tebliğde bulunmasını özellikle rivayette aktarmıştır. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuktan Müslüman olmasını istemeden önce onun halini, hatrını sormuş olması malum olan, olağan olan bir durumdur. Hadiste hasta ziyaretinin gayrimüslimleri de kapsadığını, bu tür beşeri ilişkilerin tebliğ vazifesini yerine getirebilmek için en uygun fırsatlar olduğunu da ortaya koymaktadır. Ayrıca hadis henüz buluğa ermemiş, yani mümeyyiz çocuklara din telkin tebliğ edilebileceğini de göstermektedir. Hadisin İmam Buhari'nin Merda ve Ebu Davud'un cenayiz rivayetlerinde söz konusu olan Yahudi çocuğun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiğinden bahsedilmemektedir. Çocuğun henüz buluğa ermemiş olduğu genellikle kabul edilmiştir. Nitekim gulam kelimesi de bunu göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonuçta şu yavrucağı benim vasıtamla azaptan kurtaran Allah'a hamdolsun diye memnuniyetini belirtmesi insanlar için İslam olmaktan başka kurtuluş yolunun bulunmadığını göstermektedir. Yani bir anlamda ya İslam ya cehennem mesajı verilmiş olmaktadır. Hasta ziyareti o kadar önemli bir konudur ki gayrimüslimlerin hastaları dahi ziyaret edilir. Ayrıca bu hadis Yahudi veya Hristiyan bütün ehli kitabın İslamiyet'i kabul etmekle yükümlü oldukları, İslam geldikten sonra kendi dinlerine bağlı kalmak suretiyle kurtuluşa eremeyecekleri buradan anlaşılmaktadır. Ayrıca görülmektedir ki hastayı ziyaret etmek ve baş sağlığı dilemeye, yani taziyeye gitmek gibi beşeri ilişkiler din tebliği için en uygun fırsatlardır. Bir kişinin Müslüman olmasına vesile olmak son derece büyük bir bahtiyarlıktır. Bu yüzden Müslüman bu fırsatları değerlendirmeli ve her imkanda İslam'ı insanlara anlatmaya gayret etmelidir. Yine Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalanınca sağ eliyle hastayı sıvazlar ve ona şöyle dua ederdi: bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bunun ıstırabını giderip şifa ver, şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et buyurmaktadır. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre talebesi Sabite, Allah ona rahmet etsin, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğu duayı okuyayım mı diye sordu. Sabit de oku dedi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh şu duayı okudu: ey insanların ıstırapları gideren Rabbi Allah'ım, senden başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir iz bırakmayacak şekilde şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Hadislerde görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi

bildirilmiştir. Bir hadiste ise rukye yapmayan ve yaptırmayanların cennete sorgusuz sualsiz girecekleri bildirilmektedir. Bu hadis de İmam Buhari'de, İmam Müslim'de ve İmam Tirmizi'de geçen bir hadistir. Sanki burada bir çelişki var gibi görünüyorsa da aslında böyle bir çelişki yoktur, olamaz. Çünkü rukye yapmayan ve yaptırmayanların met edilmesi ve cennete sorgusuz sualsiz gireceklerinin müjdelenmesi daha önce belirtilen cahiliye döneminde yapılan ve yaptırılan rukyelerle ilgilidir. Çünkü o rukyelerde küfrü çağrıştıran bir takım sözler vardı ve o rukyeler bu yüzden yasaklandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptırdığı ve yaptığı rukye ise bazı ayetlerin ve tevhidi ifade eden bazı kelimelerin, yani eskarın, zikirlerin okunmasından ibarettir. Bir kere daha tekrar edelim ki özellikle üzerine basa basa, ayetlerle veya Allah'ın zikredildiği hadislerle yapılan bütün rukyeler caizdir. Hatta bunlar sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver ya Rabbi diye temennide bulunması ise dikkat çekicidir. Bu hastaya tam olarak bir şifa dilemek, yani bir hastalıktan kurtulup bir başka hastalığa yakalanmamasını temenni etmektir. Şifayı verecek olan muhakkak ki Allah Azze ve Celle'dir. Ona bu konuda mutlak inanmak ve Allah'tan başka hiçbir gücün şifa vermede etkili olmayacağını bilmek asıl olandır. Allah dilemedikten sonra dünyanın en uzman doktorları bir araya gelip en son tekniklerle, teknolojiyle çare arasalar yine de Allah dilemedikçe onların ellerinden bir şey gelmez. Bize düşen ise rukye tedavisi olsun ya da tıbbi tedaviler olsun, helal olan yollarla şifayı Allah'tan beklemek şartı ile vesilelere sarılmaktır. Sa'd İbn-i Ebu Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: hastalandığımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi ve 3 defa Rabbim Sa'd'ı iyileştir diye dua etti. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd radıyallahu anh hakkında 3 defa Allah'ım Sa'd'ı iyileştir diye dua etmesi onun bu duasındaki samimiyetini ve konuya verdiği önemi göstermektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önem verdiği konularda sözlerini 3 defa tekrar ettiği bilinmektedir. Dua ederken biraz ısrarcı davranmak gerektiği anlaşılmaktadır bu hadisten. O sallallahu aleyhi ve sellemin duasından sonra Sa'd radıyallahu anh bu hastalığından Allah'ın izniyle şifa bulmuştur. Burada ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının çok sade olduğu da dikkat çekmektedir. Sade ve samimi bir cümlelik dua yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dua ve temennileri çok özlü ve kısadır. Özellikle hasta ziyareti gibi nazik durumlarda onun bu sünnetinin örnek alınması şüphesiz çok güzel olur müminler için. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etti. Her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi ona da Rabbim şifa versin, hastalığın günahlarına kefaret olsun inşallah diye buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köylü, şehirli, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın hemen her hastayı ziyarete gittiğinin bir misalini bu hadiste, bu rivayette görmekteyiz. Hatta her ziyaret ettiği hastaya da söylemeyi alışkanlık haline getirdiği bir teselli ve dua cümlesini öğrenmekteyiz. Ne ziyaret konusunda ne de hastalara söylediği sözler konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayrım yapmadığı buralardan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla biz Müslümanların da aynı şekilde davranmamız uygun olacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ey Muhammed, hasta mısın?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet" dedi. Cebrail aleyhisselam "Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum" diye dua etti. Bu hadisimiz de İmam Müslim'in selam kısmında geçmekte. Hasetçi her göz ifadesi nazar değmesinin gerçek olduğunu göstermektedir. Nazardan ve zarar vermesi muhtemel her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak gerekmektedir.

0: Zira hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Onun iradesinin ve onun kudretinin üzerinde asla bir güç yoktur. O halde böylesi bir güce sığınıp dayanmak, kötülüklerden emin olmanın en sağlam yoludur. Cebrail aleyhisselamın iki kez Allah'ın ismiyle sana okurum demesi de bu tür hallerde Allah'a sığınmanın ve sadece ondan yardım beklemenin olan her şeyin onun dilemesiyle olacağına inanmanın pekiştirilmesi anlamına gelmektedir. Hadiste görüldüğü üzere hasta ziyareti sırasında sorulması halinde şikayet etmeksizin hasta olduğunu söylemek de caizdir. Nazar yani göz değmesi de haktır. Her çeşit kötülükten ve şerden Allah'a sığınmak gerekir. Bunun en uygun yolu da Muavvizeteyn denilen Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmaktır. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahit oldular. Kim Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür derse Allah onu doğrulayarak benden başka ilah yoktur, ben büyüğüm buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala o kulunu tasdik ederek benden başka ilah yoktur, ben tekim, eşim, ortağım yoktur buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur, mülk de onun, hamd de onundur dediğinde Allah Azze ve Celle benden başka ilah yoktur, hamd de benimdir, mülk de benimdir buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur, güç, kudret yalnız Allah'ındır dediği zaman Allah Azze ve Celle benden başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak benimdir, benimledir buyurur. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bu duaları bir kimse hastalığında söyler de sonra ölürse cehennem ateşi ona dokunmaz buyurdu. İmam Tirmizi'nin Davat kısmında geçen bir hadis. Allah'ın birliğine ve mutlak kudretine olan inancını dile getiren kulun Allah Teala tarafından doğrulandığını bildiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür sözlerin hastalık halinde söylenmesinin bir çeşit dua ve sığınma olduğunu ve bunları söyledikten sonra ölen kimsenin Allah Teala'nın himayesiyle cehennem ateşine girmeyeceğini müjdelemektedir. İşte bu her halde müminler için özellikle de ölümcül hastalar için fevkalade büyük bir teselli ve müjdedir. İmam Nevevi Rahimullah bu hadisi büyük bir müjde sebebiyle burada zikretmiş, böylece bu sözleri söyleyecek olan hastalara cehennemden kurtuluş yolunu göstermek istemiştir. Görüldüğü üzere tevhidi söyleyen kimseyi Allah Teala doğrular, tasdik eder ve bu şekilde zerre miktarı şirksiz bir imanla ölen kimseye cehenneme girmez. Ey Müslüman kardeşim! Hastaları ziyaret etmek konusunda da gevşek davranma. Onların hallerini, durumlarını sor, öğren, gücün nispetinde ihtiyaçlarını gidermeye gayret et. Onlara dua et ve dolayısıyla onların dualarını da almış olursun. İşte bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki yol gösteren hadislerine de uymuş olursun. Güzel ahlak sahibi olabilmek, İslam edeplerini yaşayabilmek ve rızasını kazanabilmek için Allah Azze ve Celle'den yardım isteyelim. Çünkü O Celle Celaluhu salih kullarının dostudur. Allah Teala bizi, neslimizi ve sevdiklerimizi koruyup gözetsin. Onun emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olabilmemizde ve sevgisinde samimi olabilmemizde kerem ve ihsanıyla yardımcımız olsun. Rabbim bizlere öncelikle idrak edebilmeyi ve bunlarla da amel ederek bu amellerimizin bizi Allah'ın sevgisine ve yardımına layık olabilmemize vesile eylesin inşallah. Ya Rabbi bizi, ehlimizi, neslimizi ve bütün müminleri şeytanın, kafirlerin, zalimlerin ve tağutların şerrinden koruyup gözet. Bizi ve neslimizi güzel ahlak, edep ve haya sahibi kullarından eyle. Senin emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün yoluna tabi olabilmemizde ve senin sevginde samimi olabilmemizde kerem ve ihsanınla bizlere yardımcı ol. Ya Rabbi canımızı Müslüman olarak al ve bizleri salihler zümresine dahil eyle. Allahümme amin. Davamızın başı ve sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz. Subhan

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Başkaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz, toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
14: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.
2: Çelik gibi bir irade koy küffarı kaç.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rahmetullahi Teala ve nestağfiruh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd, fe ibadallah, ittequllaha ve ati'uh. İnna Allaha ma'allezine teqavvellezine hum muhsinun. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizin konusu haset. Geçen hafta burada olan kardeşler bildiği gibi kibirden bahsetmiştik. İnşallahurrahman bugün hasetten bahsedeceğiz. Haset konusunda en önemli ayetlerden birisi okuduğum Felak suresidir. Orada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sakınılması gereken, sığınılması gereken şerlerden bahsediliyor orada. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُنَذُ بِرَبِّ الْفَلَاقِ. Felakın Rabbine sığınırım. Buradaki felaktan maksat kainat. Kainatın Rabbine sığınırım. Neyden? Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Şimdi insanlar bu sureleri basit sure zannediyorlar. Kısa, basit sureler zannediyorlar. Halbuki Allah'a sığınılan, Allah'ın korumasına insanın kendisini tevdi ettiği en önemli surelerden birisi budur. Min şerri ma halak. Kul a'udhu bi rabbil felak dedikten sonra min şerri ma halak dediğiniz zaman Allah'ın yarattığı her türlü mahlukatın şerrinden Allah'a sığınıyorsun. Allah'ın yaratmış olduğu min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden. İster cinlilerin şerrinden olsun, ister böceklerin, börtülerin, hayvanların şerrinden olsun, ister karanlığın şerrinden olsun Allah'a sığınıyorsunuz. Ve min şerri gasidin izâ vekab, gece bürüdüğü zaman gecenin karanlığından Allah'a sığınırım diyoruz. Ve min şerri nefâsâti fil ugad, düğümlere üfleyenlerin şerrinden de Allah'a sığınırım diyoruz. Ugad, aklın çoğuludur. Düğüm demektir ugad. Yani burada

Dolayısıyla haset noktasında en büyük surelerden birisi de budur. Peki haset nedir? Haset hakkında bilmemiz gereken şeyler nelerdir? Hasetin bize ve karşıdaki insan, haset ettiğimiz insanlara zararı nedir? Ve hasetten korunma yollarımız nelerdir? Bunları da bilmemiz lazım. Çünkü hastalıkları teşhis etmek çok önemlidir. Ama hastalıkları teşhis ettikten sonra esas amaç tedavisidir. Hastalıkları teşhis ettiğiniz zaman tedavisini uygulamazsanız o hastalık hiçbir zaman şifa bulmaz, hiçbir zaman derde derman olunmaz. Doktora gittiniz, doktor tespit etti, size reçete yazdı ama o reçeteye göre hareket etmediniz. Bir faydası olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bizler de inşallahü rahman hastalıkları zikredeceğimiz gibi İslam alimleri o konuda nasıl tedavi usulleri önermişler onlara da bakacağız. Peki nedir haset? Haset bazen karıştırılıyor bazı şeylerle. Ragıb el-İsfahane'nin o meşhur Müfredat isimli eserinde belirttiğine göre haset bir nimetin hak sahibinden yok olmasını temennidir. Yani birisi bir şeyler edinmiş, bir Müslüman. İşte ev almış, araba almış, çoluk çocuk sahibi olmuş ya da mevki makam sahibi olmuş, ilim sahibi olmuş. Böyle bir nimetle nimetlendirilmiş. Öbüründe ise yok bu nimet. Bende yok, onda niye var demek. Yani kendisinde olmadığı için başkasındakini istememek. Türkçemizde buna kıskançlık diyorlar. Ama kıskançlık hasedi tam karşılayan bir kelime değildir. Çünkü bir insan karısını da kıskanır değil mi? Karısını, annesini, bacısını, kızını kıskanır ama bunun hasetle bir ilgisi yok. Türkçemizde hasedin karşılığını en uygun ifade çekememezlik olarak belki tarif edebiliriz. Zaten bir kelimeyi bazı dillerdeki bazı kelimeleri başka dillere tercüme ettiğin zaman tam bir manayla tercüme edemezsiniz. Bundan dolayı da Kur'an'ın meallerine tercüme denmez. Ne diyoruz? Meal diyoruz. Ne demek meal? Yaklaşık tercüme demek. Tam tercüme değil, eksik tercüme demektir. Tam tercüme edilemeyeceği için. Bundan dolayı da mesela hasedi işte biz İşte en yakın manasıyla çekememezlik olarak Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Kıskançlık olarak değil. Evet, belki hani bizim bugünkü kullandığımız manada onu kıskanma da vardır. Onun malını kıskanması da vardır ama tam teşekkül olarak o manayı ifade etmiyor. Demek ki neymiş haset? Bir nimetin hak sahibinden yok olmasını temenni etmektir. Yani birisi meşru yollardan bir mal kazanmış. Mesela adam arsa almış, ev yaptırmış. Ben kirada oturuyorum, onun var da benim niye yok demek. Benim yoksa onunki de olmasın demek. Gerektiği zaman da onun elindeki malın yok olması için, zarara uğranması için bazı fiiliyatlarda da bulunur. Mesela araba alır adam, kendisinin arabası yoktur, Mercedes alır, işte bir şey alır, onun var da benim niye yok der, bu sefer ona buğz eder. Ne yapar? Arabasının lastiğini keser. Ne yapar? Eline bir anahtar alır ya da metal alır, arabayı çizer. Ya da kendisi bir şey yapmasa bile bir başkası onun malına zarar verdiği zaman hoşuna gider, oh olsun der. Onun malı da gitti elden der. Çok tehlikeli bir hastalıktır onun için haset. Çoğunlukla o nimetin kaybolmasına çalışmakla da beraber olur. Yani onu işte biraz önce araba misalinde verdiğim gibi çoğu zaman o malın elinden çıkması için kendisi de bazen bir çalışma içinde olur. Rivayet olunmuştur ki mümin gıpta eder, münafık ise haset eder. Demek ki haset kimin sıfatlarından bir sıfatmış? Münafıkların sıfatlarından bir sıfatmış. Müminse gıpta edermiş. Gıptayı açıklayacağız inşallah. Kamusun, bu kamus sözlüktür. Kamusun ve diğerlerinin beyanına göre de o nimetin kendisine dönmesini isteyip istememekten daha geneldir. Yani hasette asıl olan mana bir nimetin, bir faziletin, bir olgunluğun sahibinden yok olmasını arzu etmek, kendisine geçmesini gerek istesin gerekse istemesin, başkasında bulunmasını mutlaka çekememek. Yani bazen hani kendisinde olmasını istemese bile en azından onun malının yok olmasını ister. Bazen bende olsun ondaki yok olsun der. Bazen de bende olmuyorsa bile onunki de olmasın der. Başta ilk ahlak alimlerinden Haris el-Muhasibi ve Gazali olmak üzere İslam ahlakçılarının çoğu hasedi bir duygu ve temenni olarak kabul etmiş. İçteki bir duygu ve temenni olarak kabul etmiş. Fiili teşebbüsleri hasedin sonucu saymıştır. Yani daha sonra o malın yok olması için, onun elinden çıkması için yaptığı fiiliyatlar o içindeki duygunun ve temenninin sonucudur diyor.

0: Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Müslümanları inkarcılığa döndürme yönündeki niyet ve istekleri onların nefislerindeki hasede bağlamak suretiyle hasedin temelde bir duygu ve niyet meselesi olduğunu vurgulamıştır. Nitekim Bakara suresinin 109. ayeti buna atıfta bulunur. Aynı zümrenin Allah tarafından Müslümanlara lütfedilen başarıları kıskanması da haset kavramıyla ifade edilmiştir. Nitekim Nisa suresi 54. ayeti kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Müminlerin bir başarı elde ettikleri zaman Yahudiler müminleri kıskanıyorlardı, çekemiyorlardı, kinlerinden, hasetlerinden kuduruyorlardı. Hasit kelimesinden hasedin insanda kendi tabiatından gelen bir duygu olarak bulunduğu, yani fıtratı onun kendi insan olarak karakterinde var olduğu, hasede fiilinde de bu duygunun bazı kimseleri masum insanların zarara uğraması yönde bir niyet ve temenniye sevk ettiği anlama çıkarılmıştır. Yani onun karakterinde var hasetlik. Bu haset başkalarının zarara girmesine sebeplere yol açıyor. Ama Müslüman kendisinde o haset ahlakı olsa bile bunu İslam'la ne yapar? Terbiye eder. Kur'an'la, sünnetle ve hasedin zararlarını bilmekle onu terbiye eder. Yani azgın ata gem vurmak gibi, nasıl azgın ata gem vurulur da o at dizginlenir. İşte Müslüman da Kur'an'la, sünnetle ve İslam alimlerinin hayatını okuyarak hasetçinin ahiretteki varacağı ya da alacağı sonuçları öğrenerek ne yapar? O içindeki ahlakı törpüler ve onu susturur, bastırır onu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haset konusunda bazı hadisler söylemiştir. Mesela hadis kitaplarında meşhur olan her çoğunun bildiği bir hadis vardır. Haset etmekten sakının, zira ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasette iyilikleri yer bitirir. Çoğunun bildiği bir şey değil mi? Haset etmekten sakının, zira haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, ateş nasıl sobaya attığınız odunu yiyip bitiriyorsa ateş, onu kül haline getiriyorsa, haset de diyor yapılan amelleri yok eder. Demek ki insanların amellerini yok etme, amellerinin sevabını giderme, bir de günah kazandırıyor. Böyle bir tehlikesi var. Bir başka hadiste de kinle hasedin önemli sosyal problemlere yol açan ahlaki hastalıklar olduğuna işaret edilmiştir. Müslüm'ün iman bahsinin 243. hadisinde. Yine bir başka hadiste mesela, dedikodunun peşine düşmeyin, başkalarının kusurlarını araştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin gütmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Allah Resulü Buhari'nin Edep Baksı'nın 57 ve 58 numaralı hadisinde, yine Müslüm'ün bir konulu konusunda 24, 28, 30 ve 32. hadisleri hasetle ilgilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yine mesela Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın rivayet ettiği ve Tirmizi'nin Sıfatul Kıyame konusunda naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Size Ümem-i Kadime hastalığı sirayet etti. Yani eski ümmetlerin hastalığı size sirayet etti. Geçmiş ümmetlerin size hastalığı sirayet etti, bulaştı. Bu haset ve buğzdur. Buğz kin biliyorsun. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz, kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'a yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin Sıfatul Kıyame bahsinde. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi ya, hasetçi karşıdaki kardeşini sevmiyor demektir. Çünkü sevseydi onun hakkında kötülüğü değil iyiliği düşünmesi gerekiyordu. Hani bir hadis-i şerifte de neydi? Kişi kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz diyordu değil mi bir hadiste de? İşte bunun gibi. Bir de gıpta vardır işte. Gıpta. Biraz önce daha sonra açıklayacağız onu demiştik. Gıpta ise hasetten farklıdır. Bir Müslüman kardeşinin sahip olduğu bir faziletin kendisinde olmasını da arzu etmek. Yani onun elindekinin yok olmasını istemeyerek sadece kendisinin de olmasını istemek. Mesela bir kardeşi alim olmuş, o ilmiyle İslam'a ve Müslümanlara hizmet ediyor, öğrenciler yetiştiriyor ve sen diyorsun ki keşke ben de bu kardeşim gibi ilim ehli olsaydım da Keşke bana da bu kardeşim gibi ilim verilseydi de bu kardeşim gibi ben de keşke İslam'a ve Müslümanlara hizmet edebilseydim. İnsanlara hizmet edebilseydim demek. Veya bir Müslüman bol mal verilmiş. O Müslüman da o malın şükrünü eda ediyor. Bol bol Allah yolunda harcıyor. Ve keşke bu kardeşim gibi ben de zengin olsaydım da benim de malım mülküm olsaydı da ben de bu kardeşimin yaptığı hayırlar gibi hayır hasanatlar yapabilseydim. Bu güzel bir temennidir. Bu yerilmemiş, tam tersine övülmüştür. Hatta bu hani o kardeşindeki ilim gibi bir ilme sahip olmak için yarışma ya da o kardeşinin sahip olduğu malı elde edebilmek için gayret sarf etmeye de münasefe denmiştir. Ne demektir? Yarışma. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu da Maide suresinin 2. ayetinde iyilikte ve güzellikte yarışın, düşmanlıkta yarışmayın diyor. Dolayısıyla Müslümanlar iyilikte yarışabilirler. Bu kıskançlık değildir, bu haset değildir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın anlattığı Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu ifade eder. Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıpta etmek caiz değildir. Biri Allah'ın kendisine verdiği hikmetle yani ilimle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse, alim kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarf eden zengin kimse. Biraz önce anlattım bunu. Buhari'nin ilim bahsinde ve Müslim'in salatul müsafirin bahsinde bu nakledilmiş. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. İki kişiye karşı gıpta caizdir. Birisi o kimsedir ki Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i nasip etmiştir. Kur'an ilimlerini nasip etmiştir. Güzel Kur'an okumayı nasip etmiştir. O da onu gece ve gündüz boyu ikame eder. O Kur'an'ı gece ve gündüz okur. Onunla amel eder. Başkalarına öğretir. İkincisi de o kimsedir ki Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz hak yolunda infak eder. Buhari'nin Fedail Kur'an, Tevhid, Müslüm'ün Misafirin, Tirmizi'nin bir bahsinde bu hadis nakledilmiş kardeşler. Dolayısıyla görüldüğü gibi gıpta farklı, haset farklı. Gıptada çekememezlik yok. Tam tersine o kardeşinin sahip olduğu o güzelliklerin kendisinde de olmasını temenni etmek vardır. Bu yasaklanmamıştır. Tam tersine teşvik edilmiştir buna. Ama haset büyük günahlardandır kardeşler. Görüldüğü gibi dini kazıyıcı bir günah olarak görülmüştür. Başkasının bir nimete kavuşmasını çekemeyip ondan mahrum kalmasını temenni etmeye haset, böyle bir kötü niyet taşımadan o nimetin benzerine kendisinin de nail olmasını arzulamasına gıpta, bu arzuyu gerçekleştirme yönünde çaba göstermeye ve olumlu bir rekabet içine girmeye münasefe denilmiştir. Bütün ahlakçılar ilgili ayet ve hadislere dayanarak ayrıca psikolojik ve sosyal zararlarını göz önünde alarak hasedi haram saymışlardır. Hasedin iki yönden tehlikesi vardır kardeşler. Birisi haset edenin kendisine. Nedir kendisine? O karşısındakinin sahip olduğu mala, mevkiye neyse artık nimete yaptığı haset kendisini yer bitirir önce. İçin için kemirir. Yani kinden iyice budurur. Bir şey yapamayınca da daha da kötü olur. Ne yapar? Hastalık haline gelir bu. Psikolojik olarak kendisini tamamen etkiler bu. Mesela şeytanın şeytanlaşmasının geçen hafta hani kibir bahsini anlatırken ne demiştik? Şeytanı şeytanlığa iten İki haslet var. Birisi yani kötü haslet. Birisi kibir. Çünkü Hazreti Adem'e karşı büyüklenmişti değil mi? Eba vestekbera demişti Kur'an-ı Kerim'de. Ve izkulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis eba vestekbera ve kâne minel kafirin. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik de bütün melekler secde etti fakat iblis hariç. O büyüklendi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu demişti. Burada kibir vardı. Bir de neydi? Hani ben ondan üstünüm diyordu. İşte bu kibir. Haset neydi? Çekemedi onun. Yani ona halifelik görevinin verilmesini, diğer insanlar meleklerden ve kendisinden üstün kılınmasını çekemedi. Haset etti. Ona verilen o halifelik makamını çekemedi. Haset etti ve dolayısıyla dikkat edilirse kibir ve haset daha göklerde, cennette şeytani bir ahlaktır. Yerlerde ise Kabil ve Habil kıssasında Kabil'in ahlakıdır. Yani ilk kibir ve haseti başlatan şeytandır. Yeryüzünde ise ilk kibir ve haseti başlatan Kabil'dir. Dolayısıyla kendisinde kibir ve haset bulunan insan şeytanın ve Kabil'in ahlak yapısına bürünmüş demektir. Yine kibirlenmede mesela mal sahibi olup da kibirlenenlere en büyük misal kimdi? Karun'du değil mi? Ne yapıyordu? o malıyla elde ettiği o malla insanlara tepeden bakıyordu. Bu ilim bana bende o bu mal bana bende olan bir ilim sebebiyle verilmiştir diyordu. İnsanlar ey Karun Allah'ın sana verdiklerinden sen de insanlara dağıt yani fakire fukaraya dağıt dediğinde ben bunu kendi ilmimle kazandım diyordu. Enayi miyim ben başkalarına verecek diyordu. Ve o kibri öyle bir kendisini zirveye götürdü ki kibirde zirveye götürdü ki en sonunda Allah yeri yardı ve bütün malıyla, mülküyle, hazineleriyle yuttu Allah Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yere yutturdu onu.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Evet, buna göre haram olan haset, başkasının meşru yoldan sahip olduğu bir imkandan dolayı insanın kıskançlık duygusunun etkisine kapılarak kendisine bir yararı olmasa bile o nimetin elden çıkmasını istemektir. Mesela adam işte daire almış, helal kazancından, meşru kazancından gitmiş daire almış, sen işte kirada oturuyorsun, işte zar zor kirayı ödüyorsun. Benim yok da ev onu nasıl olur demek. O evin yok olması için sen bir şey yapamasan bile, bir deprem olsa, adamın evi falan yıkılsa, ona sevinmesi, ok oldu demesi. Misal, başına bir bela geldiğinde, musibet geldiğinde, mesela Osmanlılarda, son Osmanlı'nın bozulmalarında Şeyhülislamlık bile bu hallere gelmiş. Bir alim, Şeyhülislam makamındaki bir alimi kız çekemediği için, haset ettiği için ne yapmış? İşte ayaklanma yapanlara, hani Osmanlılarda ayaklanmalar vardı, onlara destek olmuş ki bu padişah yıkılınca onu tayin ettiği Şeyhülislam da yıkılır, beni göreve getirirler diye isyancılarla beraber olmuş. Hatta Şeyhülislamlar Yeniçerileri ayaklandırmış, Yeniçerileri ayaklanmaya teşvik etmişler o Şeyhülislamlık makamına gelebilmek için. İşte vezirler bilmem neler hep aynı. Vezir-i Azam'ı yıkıp onun yerine kendisi gelmek için ne yapmış? Askerleri bile isyana teşvik etmişler. Yani ilim adamları bile bu hasetten kurtulamazlar kardeşler çoğu zaman. Allah bizi kibirden de hasetten de muhafaza eylesin. Her zaman için söylüyoruz, ilim adamının kibir yapması ve haset etmesi avamın kibir yapması ve haset etmesinden çok daha tehlikelidir. Çünkü o avam dediğimiz insanda cehalet var. Halbuki öbürü kibri de bilmektedir, hasedi de bilmektedir, onun zararlarını da bilmektedir. Ve öbür tarafta Rabbinin huzuruna vardığında kendisinin neyin karşıladığını da bilmektedir. Buna rağmen kibir yapıyorsa, buna rağmen haset yapıyorsa işte en tehlikelisi budur. İmam Gazali rahimehullah hasedin derecelerini şöyle sıralar. Diyor ki haset 4 derecedir. 1- Haset ettiğin kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. Bu nimet ister kendi eline geçsin ister geçmesin, yeter ki haset ettiği kişide bulunmasın. Hasedin en kötü olanı budur. 2. Haset ettiği insanın elindeki nimetin kendi eline geçmesini istemektir. Ondan çıksın bana gelsin demektir. İşte biraz önce söyledim, hani Şeyhülislamlık gibi veyahut da işte vezirlik makamının, hani ondan alınsın bana verilsin gibi. Bunun isteği o nimetin kendi eline geçmesi, amacı o nimete kendisinin sahip olmasıdır. 3. Başka birisindeki nimetin aynısının veya benzerinin kendisinde olmasını istemesidir. Eğer kendi eline geçmeyse onun elinde de olmamasını arzu etmektir. Ondaki bende de olsun diyor. İlk etapta ondakinin yok olmasını istemiyor ama diyor ki ondaki bende de olsun. Eğer bende olmayacaksa onunki de yok olsun diyor. 4. Başka birisinde bulunan nimetin benzerinin kendi elinde olmasını istemesi fakat haset ettiği kişideki nimetin yok olmamasını istememesidir. İşte hasedin bu son derecesi, eğer sırf dünyalık nimetler ise affedilmiştir. Gıpta dediğim şey budur. Eğer din hususunda ise tavsiye edilmiştir. Yani din hususundaki işte ilim, biraz önce ilim ve mal, hayır, hasenet dağıtıyordu. Eğer bu konudaysa ne yapmış? Buna tavsiye edilmiş bu. Çünkü bu hayırda yarışma buyruğunun kapsamına girmektedir. Hasedin ortaya çıkmasına birçok sebepler olabilir. Bunların başlıcaları şunlardır. 1- Düşmanlık. Bu hasedin en önemli sebeplerinden birisidir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Kendi başlarına kaldıkları zaman size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. De ki öfkenizde ölün. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü bilir. Ali İmran suresinin 119. ayeti. Böyle kin ve düşmanlık sebebiyle ortaya çıkan haset çok kere çekişme ve kavgalara da yol açar. Hayat boyunca devam eder. Hileli yollarla nimetin izalesine gidilir, insanın şerefiyle oynanır ve gizli işlerin açığa çıkarılır. çıkarılması için çaba harcanır. Özellikle mevki ve makamlarda birbirlerini gammazlamalar, yani onun mevki ve makamının kaybetmesini şey etmek için birbirlerini gammazlamalar, birbirlerine iftira atmalar gırla gider. Onun ayağını oradan kaydırabilmek için her türlü meşru ve gayrimeşru yola saparlar. Halbuki bilmiyor ki eğer kendisi o makamı elde ederse kendisinin başkasına haset ettiği gibi kendisine de haset olacaktır. Dolayısıyla kardeşler, hasetçi biraz önce söylediğim gibi kendisine çok büyük zararlar verdiği gibi ikinci zararı da haset ettiği insanadır. İşte ne yapar? O elindeki malı şey etmesi için ona zarar verir. İşte biraz önce söyledim, arabasını çizmesi gibi, işte mesela evinin duvarına bir yazı yazması gibi, pislik atması gibi misal. Hasedin sebeplerinden ikincisi teazzuz. Bir kişinin üstünlük taslaması karşısında diğer bir kişinin ağırına gitmesidir. Biraz önce söyledim, kibirlenen bir kimsenin kibirlenmesine karşı bunun zoruna gitmesi bu taraftakinin, o kibri onu hasede götürmesi. Kişinin emsallerinden mevki, ilim veya servet sahibi olan birisinin kendisine karşı kibirlenmesi halinde bunu hoşgörüyle karşılayacağı yerde ona haset etmesi. 3. Doğrudan doğruya kendisinin kibirlenmesinden karşısındaki insanı küçük görüp onu kendine hizmet etmesi ve bütün arzularında kendi emriyle olması isteğinden kaynaklanan hasettir. Müşriklerin Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi demeleri gibi. 4. Şaşkınlık ve hayranlık. Kur'an geçmiş ümmetlerden bahsederken onların kendileri gibi bir insanın risalet, vahiy ve Allah'a yakınlık gibi bir mevkiye ulaşmasına şaştıklarını ve bunun sonucu olarak haset ettiklerini anlatır. Yani hani bir melek bize bir melek elçi olarak gönderilmesi gerekmez miydi diyorlar. İçimizde bir insan mı Allah'ın elçisi olacak diyorlardı. Hayret ediyorlardı. Ondan sonra da o hayretleri onları kendileri gibi bir insana peygamberlik verilmesini hasede götürüyordu. 5. Amacına ulaşamama korkusu. Kişilerin belli bir amaca ulaşmak konusunda birbirine üstünlük sağlama arzularına dayanır. Diğerinin amacına ulaşmasına yardımcı olan her nimet diğeri için bir haset kaynağıdır. Özellikle yarışmalarda falan bu olabilir. Bazı yarışmalarda falan. İşte karşısındakinin kendisini geçeceğinden ya da kendisini yeneceğinden korktuğu için ona haset eder. Makam ve mevki sevgisi, önderlik isteği. Söz gelimi bir kimsenin bir ilim dalında parmakla gösterilen tek adam olmayı istemesi, bu konuda kendisine rakip olabilecek veya göz diktiği yere ulaşmış kimselere haset etmesinin başlıca nedenidir. Bugünkü genellikle dikkat edersen politikacılarda olan hastalıklardan birisi de budur. İkinci bir adam istemezler hiç, parti başkanları falan. İkinci bir adamı istemezler hep. Kendi partisinde ikinci bir adamın sivrilmesini hiç istemezler. Niye? Çünkü ayağımı kaydırır diye korkarlar. Şöyle birileri şöyle ön plana çıkmaya başlayınca hemen onun ayağını kaydırırlar. Genellikle politikacılarda daha çoktur bu. 7. Kötü huyluluk ve Allah'ın kullarına verdiği nimete karşı cimrilik. Kişinin mal, önderlik sevgisi ve derdi olmamakla birlikte ona Allah'ın nimetler verdiği iyi huylarla donattığı bir kimseden söz edilince bundan rahatsızlık duyar. Kardeşler, haset öyle bir tehlikeli hastalıktır ki esasında haset eden insan direktman Allah'ın takdirine başkaldırmaktadır. Şöyle bir düşünecek olursanız, Allah falan kardeşime bir nimet vermiş. Meşru yollardan, helal yollardan çalışmış, kazanmış ve Allah ona bir rızık vermiş. Bir nimet vermiş, perdenin arka tarafından, yani dil ile söylemese bile bunu, buna zımnen diyoruz. Perdenin arka tarafından Allah'a şöyle demektir bu. Ey Allah, neden ona verdin de bana vermedin demektir bu. Allah'ın takdirine, Allah'ın kaderine ve kazasına baş kaldırmaktır, karşı koymaktır. Ey Allah, bana vermedin, ona verdin, senin yaptığın adalete uymaz demektir. Dolayısıyla Allah'ın takdirine de bir karşı koymak vardır, baş kaldırmak vardır esasında hasetçinin, hasedinin arka planında. Şimdi de haset nasıl tedavi edilir? Ona gelelim kardeşler. Kardeşlerim, hasedi tedavi etmenin yolları çeşitlidir. 1. İlimle tedavi edilir. Nasıl ilimle tedavi edilir? Hasedin ne olduğu bilinirse, hasedin insanları hangi durumlara düşürüleceği ve ahirette haset edenlerin cezasının ne olduğu bilinirse, insan belki bu haset duygusunu ne yapar? Törpüler ve onu görünmez hale getirir. Başka? İnsan bir başkasına haset ettiği zaman aynı zamanda onda biraz önce söylediğim gibi onda var olan şeyin kendisine geldiğinde ya da kendisinin de aynı şeyleri elde ettiğinde kendisine de haset edecek olanların olacağını ve kendisine de zarar verecek olanların olacağını düşünerek haset duygusundan vazgeçer. Başka? Kur'an'ın bu hasetle ilgili ayetlerinin tefsirini okuyarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hasetle ilgili hadislerinin şerhini okuyarak, sahabelerin, tabi'in, etbain tabi'in ve selefi salihinin haset hakkındaki sözlerini okuyarak haset duygusunu törpülemeye ve yok etmeye gayret eder. Bunları devamlı okuya okuya da ne yapar? Artık kendisinde alışkanlık haline getirir. Mesela siz Allah'ın izniyle bir şeyler öğrenmeye geliyorsunuz. En azından şu andaki zamanınızı neyle geçiriyorsunuz? Zikirle geçiriyorsunuz. Yani Allah'ın anıldığı, Allah'ın ayetlerinin anıldığı, peygamberin hadislerinin anıldığı bir ortamda geçiriyorsunuz. Şu anda olmasaydınız belki kötü bir yerde geçirecektiniz. En azından malayani dediğimiz, yani boş işlerle geçirecektiniz. Şaka, şamata, belki televizyonda bilmem ne seyredecektiniz. Halbuki insanlar böyle sohbet yerlerine gele gele maneviyatını güçlendirir. Yani bir yerde zayıflayan akünün şarj edildiği gibi burada kendinizi şarj ediyorsunuz. Fakat böyle yerlerde, ders yapılan yerlerde, sohbet yapılan yerlere gelmeye kalbiniz katılaşmaya başlar. Yanınızdaki, çevrenizdeki arkadaşlar, insanlar da eğer İslam'la yaşantısı iyi olmayan insanlarsa sizi alırlar götürürler başka yerlere. Dolayısıyla hasedi ve kibiri kırabilmek için böyle ortamlardan da uzak durmamak gerekiyor. Ben sadece bizim burayı söylemiyorum ha. Allah'ın kitabının tedris edildiği, yani Allah'ın kitabının ders olarak yapıldığı, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin, sünnetinin ders olarak yapıldığı, fıkhın, akaidin ders olarak yapıldığı, en azından böyle kalbi hastalıkların, yani haset gibi, kibir gibi, ucup gibi, riya gibi, bu kalbi hastalıkların tedavisinin anlatıldığı yerlerde yerlere gitmek, oralardan ayağı kesmemek, işte bu gibi hastalıklarında törpülenmesine, bu gibi hastalıklarında tedavi edilmesine sebeptir kardeşler. Bundan dolayı kendimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bilmediklerimizi öğrenmeye ama öğrendiklerimize de teslim olup onlarla amel etmeye de gayret etmemiz lazım. Bilmek yetmiyor kardeşler. Bilmek çok önemlidir. Çünkü amel etmenin kaynağı bilmektir. Bilinmeden amel edilemez. Ama bilmek yetmiyor. Bildikten sonra da ondan amel etmek gerekiyor. Aynı biraz önce doktora gitmeden bahsettiğim gibi. Hastalığın varsa doktora gitmek çok önemlidir değil mi? Doktora gittin, teşhisi de koydu. Önemli bu. O teşhisten sonra tedavi olmak, verdiği ilaçları almak çok önemlidir. O ilacı almazsa, nasıl faydası olmazsa, bildiğin şeyle amel etmemenin de zararı böyledir kardeşler. Siz Kur'an hafızı olsanız, şu anda Türkiye'de bir sürü Kur'an hafızı yetişiyor değil mi? Acaba bu hafızlara din de öğretiliyor mu? Kur'an hafızı olmak çok önemli bir görevdir. Yani öyle basit bir mesele değildir. 600 küsür sayfalık bir Kur'an'daki Allah'ın işte bazılarına göre 6666, bazılarına göre 6236 ayetini ezberlemek, yani Kur'an'ı beyninde taşımak demektir. Onun için hafız demek muhafaza eden demektir. Neyi muhafaza ediyor? Allah'ın ayetlerini ezberinde tutarak muhafaza ediyor demektir. Bu öyle bir müthiş görevdir ki. Ama kardeşler, Türkiye'mizdeki hafızlar dini bakımdan baktığında hafız bile denmez bunlara. Niye? Ezberlediği ayetin manasını bilmiyor. Desen ki, kardeş okuyor ayeti, şu ayetin manası nedir? Bana bir ver desen çakılır kalır orada. Kur'an ezberlemek ayrı şey, ezberlediği Kur'an'a göre hayatını düzenlemek ayrı bir şeydir. Sen Kur'an ezberliyorsan eğer, o Kur'an senin hayatını değiştirmesi gerekiyor. O Kur'an'ın ayetleriyle amel etmen gerekiyor. Seni giyiminde, yemende, içmende, tutum ve davranışında değiştirmesi gerekiyor. Eğer Kur'an'ı ezberlediğin halde sende hiçbir fark oluşmamışsa sen hafız falan değilsin. Halbuki bizim ülkemizin dışındaki hafızlara şehit, sen o okuduğun ayetin bir manasını ver de çatır çatır verirler sana. Hem de hangi surenin hangi ayet olduğunu, hatta bu ayet hakkında hangi tefsirciler, müfessirani kiram bir şeyler söylemiş, onları bile sana haber verirler. Bizimkiler hafız, bizimkilerin çoğu hafız ama ezberlediği Kur'an'a zıt fiiliyatta bulunuyor. Adam hafız, faizle kredi çekiyor ve o çektiği faizli krediyle ev alıyor, araba alıyor, iş yeri kuruyor. Adam hafız. Adam hafız, Kur'an'ı geçim kaynağı yapıyor. Dolayısıyla bakın, hafız olmak ayrı şey, bilmek ayrı şey. Hadisleri de ezberleyebilirsiniz ama hayatınız o hadislere aykırı geçiyorsa siz hadis falan ezberlememişsiniz. Tam tersine hadise ihanet ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla hasedin tehlikesini bilip fakat o tehlikelerden kurtulma yollarından uzak kalmak hasedi tedavi ettirmez. Allahu Teala Celle Celalü bizleri kardeşlerim her türlü kibirden, hasetten ve ucuptan muhafaza eylesin. Ucupsa bir insanın kendi kendini beğenmesi demektir. Yani hiç burada bir başkası olmayabilir, bir ikinci adam, bir ikinci grup falan olmayabilir. Kendi kendine, kendi yediği hoşuna gider, kendi içtiği hoşuna gider. Benden yakışıklısı da, aynaya bakar, benden yakışıklısı da yok canım der mesela. Benim gibi de güzel giyinen yok, benim gibi de güzel yiyen içen yok gibisinden. Ucup denir buna işte, kendi kendini beğenmeye de. Dolayısıyla ucup da ileride kibire götürür, hasede de götürebilir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri kibirden, hasetten ve ucuptan muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Kul bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini de öğretir diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir şey öğrendiniz ondan amel ettiniz. Yarın Allah size bilmediğiniz başka bir şey öğretecek. Ya onu öğretecek bir kitapla karşılaşacaksınız. Ya onu öğretecek bir ilim ehliyle, bir arkadaşla karşılaşacaksınız. Size onu öğretecek. Sizi bir kötü ahlaktan vazgeçirecek. Bilmediğiniz ameli bir şey size. Bir namaz kılacaksınız, bakacak. Sizin namaz kıldığınızda hata var. Kardeş bak, bu doğru değil. Bak namazı bozar bu diyecek. Bak bilmediğiniz bir şey daha öğretecek Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri bildiklerimizle amel edenlerden, bilmediklerimizi de öğrenmeye gayret edenlerden eylesin. Ve bu bilmediklerimizi öğrenmek de ancak böyle yerlerde olur. Yani İslami ilimlerin gerçekten Selefi Salihin yolunda gidecek olan giden insanların öğretimiyle olur. Bazen kitap alırsınız kardeşler, okuduğunuz kitabı anlamayabilirsiniz. Nitekim birçok kimseye burada kitap tavsiyesi yapıyor, şey diyoruz, fıkıh kitapları getiriyoruz falan ediyoruz. Adam kitap bayağı açık olmasına rağmen okuduğu kitabı anlamıyor. Hiç durmadan bana telefon açıyor. Ben burayı anlamadım, şunu anlamadım, bunu anlamadım diye. Çünkü kitap ancak ve ancak ilmin öğrenilmesinde yardımcı kaynaktır kardeşler. Esas kaynak değildir. Eğer öyle bir şey olsaydı o zaman okulların olmasına hiç gerek yoktu değil mi? Herkes o mesela ikinci sınıftaysa ikinci sınıfın kitaplarını alır evde okur bir üst sınıfa geçerdi değil mi? Halbuki ne yapıyor? Kitap almasına rağmen yine de okula gidiyor. Öğretmen anlatacak onu değil mi? Okuduğu kitabı birçoğu zaman anlamıyor. Sınıfa vardığı zaman hocam ben burayı okudum ama anlamadım diyor. Hoca bir cümlede anlattığı zaman anlıyor onu. Çünkü hocaya bir misal veriyor ya da oradaki bir kapalılık var onda o kapalılığı aç veriyor. Bilmediği şeyler kendisine artık bilinir hale geliyor. Onun için İmam Şatibi bu konuda o El Muvaffakat isimli eserinde çok güzel bir şey söyler birinci cildinde. Der ki bazen insan cilt bir meselede ciltlerle kitap okur fakat hiçbir şey anlamaz. Fakat bir ilim ehlinin önüne gelip diz çöktüğü zaman bir cümlede onun dediğini anlar diyor. Bu da Allahu alem iki sebepten oluşmaktadır diyor. Ya o ilmin önüne gidip diz çöktüğü için esasında siz Ahmet'in, Mehmet'in önüne diz çökmüyorsunuz. İlmin önüne diz çöküyorsunuz. O gidip de ilmin önüne diz çöktüğü zaman diyor Allah alime onun beyninin anlayacağı şekilde konuşmayı nasip eder onun diline. Alim bile bunun farkına varmayabilir. Allah onun problemini çözecek şekilde onun diline konuşmayı nasip eder. Veya diyor o alimin önünde diz çöktüğü için Allah onun beynini alimin dediklerini anlayacak hale getirir diyor. Bunun ikisi de hayırdır değil mi? Dolayısıyla kardeşlerim bu gibi yerlerden inşallah uzak olmayın. Ya ben ne öğreniyorum demeyin. Yani bazı insanlar böyle 2 sene, 3 sene derse geliyor. Ya diyor ben gidiyorum ne öğreniyorum falan diyor. Çok şey öğreniyorsunuz fakat farkında değilsiniz. Birçok şey başınıza geldiği zaman öğrendiğinizin farkına varacaksınız. Ben bir deste şunu görmüştüm diyeceksiniz değil mi? O şey başınıza geldiğinde bu şöyleydi diyeceksiniz. Dolayısıyla ilimden uzak kalmayın. İlme devam ede Allah'ın izniyle haset de ortadan kalkacak. Kibir de ortadan kalkacak. Allah-u Teala Celle Celalü bizleri razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Evet, Cenab-ı Allah Celle Celalü hepinizden razı olsun beni dinlediğiniz için kardeşler. Subhanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
3: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
5: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden bu hafta da devam ediyoruz. Bu haftaki programımıza Oruç Kalkanına Sığınmak başlıklı yazıyla başlıyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder, Resulullah şöyle buyurur: Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye girişirse, ona iki defa ben oruçluyum desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağzın kokusu Yüce Allah katında mis kokusundan daha temizdir. Allah Teala, oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsi arzusunu terk eder. Oruç doğrudan doğruya bana edilen bir ibadettir. Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki diğer güzel amellerin hepsi on misliyle ödenir. Oruç, cehenneme karşı sapasağlam bir kalkandır. Mümin Müslümanı cehennem ateşinden koruduğu gibi, yeryüzündeki hayatında da kendisini cehenneme sürükleyecek fısk ve fücurdan koruyucudur oruç. İslam ümmetinden önceki ümmetlere de farz kılınan oruç, tüm mümin Müslümanları olgunlaştırmak için çok iyi bir eğitim aracıdır. Oruç tutan muvahhid mümin diline sahip çıkar ve kötü söz söylemez. Konuşursa hayır söyler veya susar. Hayır konuşmayanın susması da onun için bir hayır olur. Çünkü konuşunca kötü şeyler sarf eder. Oruçlu olan mümin cahiliyet adetlerinden tamamen sıyrılıp çıkan izzet ve şeref sahibi bir şahsiyettir. Oruçludur ve cahillik etmez. Diline sahip çıktığı gibi eline de sahip çıkar. Birileri cahillik eder de ona çatacak olursa o sabırlı davranır, o cahillik edenin seviyesine inmez, izzetli şahsiyetini korur, o cahille kavga etmek için elini kaldırmaz ve harekete geçmez. Çünkü oruç tutan muvahhid mümin bütün organlarına oruç tutturan izzetli bir şahsiyettir. Ben oruçluyum diye halini beyan eder. Çünkü o muvahhid mümin Rabbi Allah emretti diye oruç tutmuş, yemesini, içmesini ve cinsi arzusunu terk etmiş, tamamen Rabbi Allah'a teslim olmuştur. İçine hiç riya karıştırmadığı bir ibadeti eda eden oruçlu mümin, Rabbimiz Allah'ın çok sevdiği bir kuldur. Onun ağız kokusu Allah'ın indinde mis kokusundan daha güzel olduğu gibi, onun kulluğunun ecrini de yalnızca Allah takdir buyurup verecektir. Çünkü o mümin Müslüman oruç kalkanını kuşanmıştır. Bu kalkan onu cehennem ateşinden korumaktadır. Allah için tutulan oruç, mümin Müslüman ferdi koruduğu gibi Allah'ın emrine göre ve onun hükümleriyle hükmeden, Resulullah'ın sünneti üzere ümmeti yöneten, Allah ve Resulüne katıksız iman edip itaat eden Müslümanların imamı da bir kalkan olup ümmeti koruyucudur. Hatırlanacağı üzere Ebu Hüreyre'nin rivayetiyle önderimiz Resulullah müminlerin ulul emri olan imam için şöyle buyurmuştu: İslam devlet başkanı olan imam millet için bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde savaşırlar. Onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah'a takva ile emrederse ve adaletle hareket ederse, bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten başkasıyla emir ve hükmederse, bundan meydana gelen günah onun üzerine döner. Mümin Müslümanlar için oruç ferdi kalkan, ümmetin imamı ise toplumsal kalkandır. Hem ferdi hem de toplumsal kalkanın kuşanması gerekir ki zırh üstüne zırh giyilmiş olsun ve imtihan savaş alanında mümin Müslümanlar zafere ulaşmış olsunlar. Bu kalkanlardan birisinin noksan olması tek kanatlı kuş misali olunur. Tek kanadı kopmuş kuş uçamaz, yaratılış gayesine aykırı düşer, ya bir kediye veya bir köpeğe yem olur. Bu hadisin şerhinde şunlar denilmiştir: oruç bir kalkandır cümlesi de çok belidir. Bununla da orucun oruçluya meleki bir hasret bahşettiği ve ona böylece ihtiras kapılarını kapayıp şerru masiyet yüzü göstermediği bildirilmiştir. Yemek içmek gibi beşeri hallerden uzaklaşıp bir zaman için meleki ve ilahi bir sıfat iktisap eden oruçluyu doğrudan doğruya Allah Teala'nın kemiyet ve keyfiyetini tayin edilmeyecek derecede yüksek nimetlerle mükafatlandırılması ne kadar yerinde ve değerindedir. Allah'ın mümin kullarına farz kıldığı kulluk borçlarından yani ibadet vazifelerinden biri olan oruç, Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselam'a gelene kadar bütün peygamberlere ve onun ümmetleri olan mümin Müslümanlara farz kılınmıştır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah, "Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Güç yetiremeyenlerin üzerinde de bir yoksulu doyuracak kadar fidye vardır. Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim de hasta veya yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Rabbimiz Allah bu ayetlerde orucun sebebini, hikmetini ve ahkamını beyan buyurmaktadır. Oruç tutmak ile mükellef olan her mümin Müslümanın orucunun ahkamını öğrenmesi, onun üzerine farz-ı ayn'dır. Oruç bir kalkandır hakikatine örneklerden birisi şu hadistir. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bizler Resulullah'ın mahiyetinde imkan bulamayan bir takım gençler idik. Resulullah bize, ey gençler zümresi, evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok men eden, ferci de en iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruca devam etsin. Çünkü oruç tutmak kişi için şehvet kıran bir şeydir. Oruç mümin Müslümanlar için böyle bir kalkan oluyor ve kendilerini fuhşiyattan koruyor. Mümin Müslümanları bir anda namazla fuhşiyatın her türlüsünden korurken Allah'ın izniyle oruç da bu korumaya takviye oluyor, bir kalkan vazifesi görerek mümin Müslümanların fısk ve fücura düşmesini engelliyor. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak ve onun emirlerine itaat etmek gayesiyle tutulan oruç, mümin Müslümanları kötülüklerden, günahlardan koruyan bir kalkan olduğu gibi aynı zamanda geçmiş günahların affedilmesine de sebeptir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur. Her kim Ramazan orucunu imanı sebebiyle ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak tutarsa, kendi lehine geçmiş günahları mağfiret olunur. Rabbimiz Allah'ın emrettiği, önderimiz ve örneğimiz Resulullah'ın gösterip öğrettiği gibi oruç tutan, şartlarına dikkat edip gereğini yapan mümin Müslümanların günahlarının affedilmesiyle beraber, ahirette cennet nimetine kavuşacak ve cennetin Er-Reyyan kapısından geleceklerdir. Sehil radıyallahu anh'tan Resulullah şöyle buyurur. Cennette Er-Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer, ondan oruç tutandan başka hiç kimse giremez. Kıyamet gününde oruç tutanlar nerede denilir? Oruç tutanlar kalkarlar ve o kapıdan girerler. Onlardan başka hiç kimse buradan girmez. Onlar girdiği zaman kapı kapatılır, artık bu kapıdan hiçbir kimse girmez. Oruç mümin Müslüman için kalkan olup onu Allah'ın izniyle korumaktadır. Kendisine sataşıp cahillik yapanlara karşı ben oruçluyum demesi ve şerlilerin şerrinden kendini alıkoyması bu kalkanı kuşanmanın bir gereğidir. Bu konuda meşhur hadisin şerhinde şunlar denilmiştir. Resulullah oruçlunun kendisine sövüp saymak suretiyle sataşanlara ben oruçluyum demekle mukabele edilmesini emir buyurmuştur. Bu hususta ulemadan 3 kavil rivayet olunur. Birinci kavle göre oruçlu olan bir kimse bu sözü diliyle söyleyecek ve bilmeyenlere kendisinin oruçlu olduğunu ve oruç sayesinde kötü sözlerden, cahilce işlerden korunduğunu bildirecektir. İkinci kavle göre bu sözü içinden söyleyecek yani nefsini kötülüklere, kötülükle muamele eden men edecektir. Üçüncü kavle göre farz oruçla nafile arasında fark vardır. Farz oruç tutan kimse bu sözü diliyle söyleyecek, nafile oruç tutan diliyle söylemeyerek sadece kalbinden geçirecektir. Kirmani'ye göre Resulullah'ın bu emrinin dille söylemeye de kalbinden geçirmeye de ihtimali vardır. Dille söylendiği takdirde oruçluya sataşan kimse ekseriya yaptığına pişman olur ve eziyetten vazgeçer. Kalbinden geçirdiği takdirde oruçlu kendisini kötülüklere muhatap olmaktan men eder. İmam Şafii'ye göre hadisi şerifi iki manaya birden hamletmek gerekir. Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutan kişi orucun kendisine yüklediği maddi ve manevi vazifenin şuurunda olmalı ve gereğini yerine getirmelidir. Oruç tutmak, gece ve gündüzden oluşan bir günün fecr-i sadıktan başlayarak akşam güneşin batmasına kadar kendisini yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten alıkoymak ve sadece bunlarla yetinmek demek olmadığını bilmek gerek. Oruç tutan kimse hem bunları yapacak, yani kendisini yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten alıkoyacak, hem de kendisini yalandan, kötü sözler söylemekten, gıybetten, başkalarının hakkına tecavüz etmekten, her türlü haramdan, kötü düşüncelerden ve hareketlerden alıkoyacaktır. Gerçekten oruç tutmak, kendisini maddi ve manevi temizlemek, her türlü kötülükten ve yanlışlıktan arınmak demektir. Bu arınma gerçekleşmedikten sonra aç ve susuz kalmanın kişiye bir faydası olmayacaktır. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle şöyle buyurur hayat rehberimiz Resulullah: "Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur." Yine Ebu Hureyre'nin rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurur: "Nice oruçlu vardır ki orucundan kendisine aç kalmaktan başka bir şey yoktur. Ve gece namazına nice kalkan vardır ki kalkışından kendisine uykusuzluktan başka hiçbir şey hasıl olmaz." Namaz kılan ve oruç tutan katıksız iman sahibi mümin Müslüman kişi yaptığı bu ibadetlerin şartlarına riayet etmelidir. Şartlarının gereğini yerine getirerek namaz kılanın namazı Allah'ın izniyle onu tüm fahşadan koruduğu gibi, oruç tutanın orucu da kendisine kalkan olup onu cehennemden korur. Namaz gece ve gündüz mümin Müslümanın hayatında yer alır. İki namaz arasında namazdaymış gibi davranan mümin Müslümanlar hangi günahla hangi kötülüklerle uğraşabilirler ki? Buna vakitleri bile yoktur. Yılda bir ay farz oruç, onun dışında Şaban ayında, Muharrem ayında, her ayın ortasında 3 gün, her haftanın pazartesi ve perşembe günü oruç tutan mümin Müslüman, cehenneme ve cehennem yollarına davet edenlere karşı sağlam kalkanını kuşanmıştır. Oruç ibadetinin şartlarına dikkat edilmeli denildi. Şartlar yerine getirilmelidir ki hayırlı bir sonuç elde edesin. Ramazan orucuna başlarken ve bitirirken İslam ölçüsüne dikkat etme konusunda çok hassas davranılmalıdır. Oruç Ramazan ayında ve Resulullah'ın buyurduğu ölçüde hilalin görünmesiyle başlanıp ve ertesi ayın hilali göründüğünde bitirilmelidir. Şaban ayının bitiminde Ramazan ayının hilali mümin muttaki Müslümanlar tarafından görülmesi, şahitlerin şehadetine itibar eden İslam kadıları ve mümin Müslümanların imamının ilanı ile tüm Müslümanların üzerine Ramazan orucuna başlamak vacip olur. Ramazan ayının bitmesi ve Şevval ayının hilalinin yine mümin muttaki Müslüman şahitlerin görmesiyle aynı şartlarda ilan edilerek Ramazan orucu bitmiş ve bayram yapılmış olur. Ramazan orucunun şartlarından birisi hilali gözlemek ve yevm-i şekte, yani Şaban ayının son günü mü yoksa Ramazan ayının ilk günü mü şüpheli olan günde oruç tutmamaktır. Sıla bin Züfer el-Absi'den Ammar bin Yasir şöyle demiştir: "Kim şek günü oruç tutarsa muhakkak Ebul Kasım'a asi olmuştur." Bayram günü olduğu kesin olan günde oruç tutmanın yanlış ve yasak olduğu gibi şek gününde oruç tutmakta Resulullah'a karşı bir isyan olduğunu beyan eden Ammar bin Yasir bu konuda ümmeti uyanık olmaya davet etmektedir. Ramazan hilalinin ciddi ve doğru tespit edilmesi için Şaban hilalinin tespiti gereklidir. Şaban hilalinin tespiti için Recep ayının hilalinin ciddi ve doğru tespit edilmesi gerekir. 3 ayın hilali doğru tespit edilirse ibadetin sıhhatli yapılması gündeme gelir. Özellikle Şaban ve Ramazan hilallerinin çok iyi ve doğru tespit edilmesi gerekir. şek gününde oruç tutmamak ve içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bulabilmek için Ramazan hilalinin doğru tespiti veya Şaban ayının 30'a tamamlanması şarttır. Yegane önderimiz Resulullah böyle buyurmuştur ve bize şaşmaz ölçüyü vermiştir. Abdullah bin Ömer'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur. Biz Arap kavmi ümmi bir topluluğuz. Yazı yazmaz ve yıldız hesabı yapmayız. Ay bazen şöyledir, bazen böyledir. Ravi dedi ki, Resulullah bununla bir defa ay 29, bir defa da 30'dur demek istiyor. Rabbimiz Allah, Bakara suresinin 183-185. ayeti kerimelerinde Ramazan ayının sayılı günler olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in o ayda inzal edildiğini beyan buyurarak, Ramazan ayının kameri aylardan birisi yani bazen 29, bazen 30 gün olduğunu buyurmuştur. Önderimiz Resulullah da Allah'ın bildirmesiyle bu ayın başlangıcı ve bitimi ölçüsünü beyan etmiştir. Bu ölçü değişmeyen tabii ve fıtri bir ölçüdür. Hangi çağda olursa olsun kendisiyle amel edilen ve vazgeçilmeyen, taviz verilmeyen ölçü budur. Önderimiz Resulullah'ın ölçüsü Ramazan hilalinin gözlenmesi yani rü'yeti hilaldir. Abdullah bin Ömer'in rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Hilali görmedikçe oruç tutmayınız ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse hilal için takdir yapınız. Hadisteki takdir yani hesap yapmak rasathane hesabı değil ayı 30'a tamamlamak demektir. Yoksa müneccim hesabı olan rasathane veya teknolojik aletlerle yapılan ay hesabı demek değildir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruç tutunuz ve Şevval hilalini gördükten sonra da bayram yapınız. Eğer üzerinize hilal gizlenirse Şaban ayının günlerini 30'a tamamlayın. Abdullah bin Ömer'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Bir ay 29 gecedir. Hilali görmedikçe oruç tutmayınız. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse Şaban'ın sayısını 30 güne doldurup tamamlayın. Hayat önderimiz Resulullah'ın biz ümmetine Ramazan hilali için verdiği değişmeyen ölçü budur. Elimizde böyle sapasağlam ve muhkem bir ölçü varken başka ölçülere özellikle çağ ve teknolojik gelişmeleri bahane ederek takvim ölçüsüne itibar edemeyiz. Teknolojik gelişmeler Allah'ın biz insan kulları için verdiği bir nimettir. Teknolojiyi katıksız imanın emrine verip İslam'a teslim ettikten sonra kendisinden faydalanmak, kaybolmuş malımızı bulmamız demektir. Teknolojik gelişme ve ilerlemeler birer hikmettir. Hikmetse müminin kaybolmuş malıdır. Kaybolan değerli eşyasını bulan akıllı insan, kendi malına hemen sahip çıkar, onu iyi korur ve ondan faydalanır. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa o müminin kendisi ona daha layıktır. Enes bin Malik'ten rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Mümin Müslümanlar ilim, irfan, şuur, idrak ve anlayış bakımından yeryüzünün en ilerici insanlarıdırlar. Onlar ilk emri oku olan bir dinin hem de yegane hayat nizamı olan İslam'ın mensubudurlar. Rü'yet-i hilal konusu ile teknolojik meseleleri birbirine karıştırmamak gerekir. İşgal altındaki İslam topraklarındaki egemen gayri İslami güçler, esaret altındaki mustazaf mümin Müslümanlara birçok zulmü yapmanın yanı sıra rü'yet-i hilal konusunda da zulmediyor. Resulullah'ın verdiği ölçüyü bir yana bırakıyor, kendilerinin öngördüğü ölçüyü yani takvim hesabını öne sürüp bilgisiz bıraktıkları ve her yönüyle sömürdükleri halk kitlelerine kabul ettiriyorlar. Allah'ın hükümlerini hayattan uzaklaştırıp kendi kanunlarını hayata hakim kılıp ve metazori ile halka kabul ettirdikleri gibi hilal konusunda da yine bir saptırmayı insanlara kabul ettirmiş, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş zamanı ile Kadir gecesi zamanını değiştirmişlerdir. Teknolojik gelişmeyi de bu ihanetlerine kılıf olarak gündeme getirmiş, zehiri altın tasta sunmaya çalışmışlardır. Bu konuda dört mezhebe göre İslam fıkhı adlı eserde ümmetin imamları olan müçtehitlerin görüşleri şu şekilde beyan olunmuştur. Ramazan ayı iki şeyle tespit edilir. Birincisi hilali görmektir. Bu da semada görüşü engelleyen toz, duman, bulut ve benzeri şeylerin bulunmaması halinde mümkün olur. İkincisi ise Şaban ayını 30 güne tamamlamaktır. Bu da semada anılan görüş engelleyici şeylerin bulunması halinde başvurulan bir yöntemdir. Zira buna ilişkin olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Hilali görmekle oruç tutunuz, hilali görmekle de iftar ediniz. Eğer size kapalı olursa Şaban ayının gün sayısını 30'a tamamlayın. Hadisten kastedilen mana şudur. Hava açık olursa orucu tutup tutmamak hilalin görülüp görülmemesine bağlıdır. Bu takdirde hilal görülmedikçe oruç tutmak caiz olmaz. Havada bulut olursa bu takdirde Şaban ayına müracaat edilir. Yani 30 güne tamamlanır. Kendi hesabımıza göre bir eksiklik olursa bu eksikliği ilave ederiz. Tamam olunca da oruç tutmak vacip olur. Bu kuralı oruç tutmayı emreden şari koymuştur. Dilediği işaret ve alametleri koymakta o mutlak hak ve yetkiye sahiptir. Bize, hava bulutsuz olur da hilali gözetleyip görmek mümkün olursa gözetleyin. Hilali görürseniz oruç tutun, aksi takdirde tutmayın diyen de odur. Hava bulutlu olursa Şaban ayını hesaplamaya bakar ve onu 30 güne tamamlarız. Aynı eserde bir ülkede Ramazan ayının sabit olması bölümünde şunlar kayıtlıdır. Herhangi bir ülkede Ramazan ayı sabit olursa diğer ülkelerdeki Müslümanların da oruç tutmaları vacip olur. Hilalin sabit olduğu ülke dışındaki diğer ülkeler uzakta da olsalar, yakında da olsalar orucu icabet ettiren bir yoldan haber aldıkları takdirde oruç tutmak mecburiyeti altına girerler. Hilalin doğuş yerlerinin ayrı olması 3 mezhep imamına göre nazarı itibara alınmaz. Şafiler buna muhalefet ederek aykırı görüş beyanında bulunmuşlardır. Yine aynı eserde müneccimin sözüne itibar edilir mi başlığında sorulan soruya şöyle cevap verilmiştir. Müneccimlerin sözlerine itibar edilmez. Onların hesaplarına göre oruç tutmak vacip olmaz. Bunların sözüne itibar edip güvenenlerin de onların hesabına göre oruç tutmaları vacip olmaz. Zira şeriat sahibi orucu değişmez, sabit alametlere bağlamıştır ki bunlar hilalin görülmesi veya Şaban ayının gün sayısını 30'a tamamlamaktan ibarettir. Dakik esaslara dayalı da olsa müneccimlerin sözlerini çoğu kez kendi aralarında anlaşmazlığa düştükleri için sağlam ve güvenilir olarak görmekteyiz. Üç mezhep imamı bu görüştedirler. Şafiler bu görüşe muhaliftirler. Şafiler dediler ki, müneccimin sözü kendi şahsı ve kendisini onaylayanlar için muteberdir. Kuvvetli olan görüşe göre halkın tümü onların haber vermesi dolayısıyla oruç tutma mecburiyeti altına girmez. Aynı eserde hilal gözetlemenin farz-ı kifayi olduğu beyan edilir. Ayrıca İslam hakimlerinin hüküm vermesiyle Müslümanların tümünün oruca başlamasının vacip olduğu gündeme gelmiş, zira hakimin hükmü mezhep ihtilaflarını ortadan kaldırır denilmiştir. Bütün bu bilgilerden sonra net olarak anlaşılması gerekli olan gerçek şudur. Cehenneme karşı bir kalkan olan orucun sıhhati için Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi konusunda önderimiz Resulullah'ın verdiği ölçüye göre davranmak gerekir. O da ya hilalin görülmesi veya havanın kapalı olduğu zaman Şaban ayının 30'a tamamlanmasıdır. Birkaç yıl öncesinden yapılan takvim hesabına asla itibar edilmez. Hele hele bu hesabı yapıp ve mustazaf halka dayattıranların İslam'dan yana herhangi bir kaygılarının bulunmadığı ve işgal ettikleri İslam topraklarında gayri İslami düzenleriyle egemen oldukları da hiç unutulmamalıdır. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, oruç kalkanına sığınmak başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Sevgili dinleyenler, programımıza vesveseden kurtulmak başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder, Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala ümmetim için gönüllerinin vesveselerinden kendileri bunları fiilen yapmadıkları yahut dilleriyle konuşmadıkları müddetçe vazgeçip affetmiştir. Bu konuda yine Ebu Hureyre'nin Resulullah'tan rivayet ettiği bir başka hadiste önderimiz şöyle buyurur. Allah benim sebebimle ümmetim fertlerinin gönüllerinin sessizce konuşup düşündüğü yaramaz hatıraları kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten anlaşıldığı gibi Rabbimiz Allah, ümmetin fertlerinin gönlünden geçen veya hayal edilen, yapıldığı takdirde suç ve günah olan şeyleri Resulullah'tan dolayı affetmiş, ümmetin bu kusurunu ondan dolayı bağışlamıştır. Bunun için Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Hata olarak yaptıklarınızdansa sizin için bir sakınca yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gözeterek yaptıklarınızda vardır. Allah bağışlayandır, esirgiyendir." Bir ayette Ulul Azm peygamberlerden Musa aleyhisselamın şu şekilde söylediği beyan edilir: "Musa, beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma," dedi. Bu hadisten dolayı İslam ulemasının beyanlarını nakletmekte fayda görürüz. Böylece ilim mirasından bize düşeni almış ve kültürümüzü geliştirmiş oluruz. Vesvese, nefiste yer etmeyip tereddüt halinde bulunan şeydir. Gönülden geçen şeyler diye tercüme ettiğimiz hadisün nefs de öyledir. Bunlar kuvveden fiile çıkmadıkça muahezeyi icap etmezler. Şu var ki vesvese ve gönülden geçen şeylerin cezayı iltizam etmemesi için onların kalpten gelip geçmeleri şarttır. Bunları yapmaya niyet edilir de kalpte yer edip kalırsa azabı müstelzim olurlar. Kadı İyaz şöyle diyor: "Kalpte geçen şey orada yer edip karar kılmadan gelip geçerse buna hem derler. Şayet devam eder de kalbe yerleşirse azim olur. Azim sebebiyle ise insan ya muahize olunur yahut sevap kazanır. Yani bir haramı irtikaba azmeden azaba, hayır yapmaya azmeden de sevaba layık olur," demek istiyor. Kurtubi diyor ki: "Kadı İyaz'ın kavli bil umum selef ulemasıyla fukahanın, muhaddislerin ve ilmi kelam alimlerinin mezhebidir. Bu hususta onlara muhalefet ederek insanın kalbinden geçen şeyler orada yer etsin etmesin hiçbir muahezeyi icap etmez diyenlerin sözlerine bakılmaz. Bunlar Teala Hazretlerinin kadın gerçekten ona niyet kurmuştu. Rabbinin burhanını görmemiş olsa o da ona niyeti kurmuş gitmişti ayeti kerimesiyle ve bu hadiste Resulullah'ın fiilen yapmadıkça yahut söylemedikçe buyurmuş olmasıyla, bir de kötülük etmeye azmetmişken yapmayan veya söylemeyene ceza verilmemesiyle istidlal ederlerse de ayetle istidlallerine verilecek cevap ayetteki gönülden geçen şeylerdir. Fakat bazıları da kalpte yer etmeyen düşüncelerdir ki bunlardan dolayı azap yoktur. Nitekim bu hadiste buna şahittir. Kırmani de şunları söylemiştir: "Ulema diyor ki, bir kimse velev 25 sene sonra bir vacibi terk yahut bir haramı irtikap edeceğine azmeylese derhal asi olur. Hatırdan geçen şeylerden murat niyet derecesine varmayan şeylerdir. Niyet derecesine varan kuruntulardan dolayı kul muahaze edilecektir." İbnül Arabi, hadisteki konuşmadıkça tabirinden murat gönülden geçen şeydir. Çünkü asıl kelam ilme muvafık olan kalpteki sözdür, dil onun tercümanıdır demişse de bu söz reddedilmiştir. Zira kalpten geçen şeyler söz yerine geçse bunların namazı da bozması icap ederdi. Halbuki konuşmak namazı bozduğu halde gönülden geçen şeylerin namazı bozduğuna kail olan bulunmamıştır. Hazreti Ömer, "Ben ordumu namazdayken hazırlarım," demiştir. Namazdayken gönülden geçen çirkin şeyler namazı bozmaz, fakat namazı bozmaz diye o hayallere dalmak da uygun değildir. İnsanın iradesinin dışında gönülden geçenler kişiyi mesul etmez, fakat iradesiyle hayal kurması namazındaki huşuyu kaldırır, ona kendisini unutturur. Böylece kişi kaç rekat namaz kıldığını, neler okuduğunu ve kaçıncı rekatta olduğunu bilemez. Bundan dolayı iradesi dışında gönülden geçenlerden sorumlu olmamakla beraber bunu isteyerek yapmamalıdır. Namaz kılarken akıldan, hayalden ve gönülden geçenlerden kurtulmak için namazın farkına varmak, okuduğu Kur'an'ı, yaptığı tesbihatı düşünmek gerekir. Elbette namaz kılarken vesveseden kurtulmak kolay bir şey değildir. İnsanın gönlünden anlık düşünceler gelip geçer. Onların hemen geçmesi ve bir azim, bir niyet olarak gönülde yer etmemesi gerekir. Namaz dışında ve iki namaz vakti arasındaki hayatımızda da gönlümüze birçok hayaller gelip geçer. Çok çirkin düşünceler de olabilir bu hayaller. Bunlar yapılmak üzere niyetlenip azmedilmedikçe Allah tarafından affedilmişlerdir. Namazı hayatlaştıran ve hayatı namazlaştıran mümin Müslümanlar, gönüle gelen vesveseleri, çirkin şeyleri hemen giderir, onları niyet ve azmedilen şeyler haline getirmezler. İyi ve hayırlı şeylerin gönüle gelmesi, onları yapmaya niyet etmek ve azmetmek, Müslüman müminler için sevap kazanmanın bir sebebidir. Yapma imkanı bulamazlarsa da Allah kendilerine sevap verir. Yaptıkları takdirde sevapları kat kat verilir. Kötü ve çirkin, yani suç ve günah olan şeyler vesvese olarak içlerine doğarsa, bundan vazgeçer ve bu vesveseyi def edecek olurlarsa, Allah'tan sakındıkları için bunu yapmadıklarından dolayı Allah kendilerine sevap verir. Çünkü onlar Allah'ın rızasını kaybetmemek hassasiyetiyle o günah düşüncesinden vazgeçmişlerdir. Allah'ı Rab ve ilah olarak bilmiş, tanımış ve iman etmiş, bunun için ondan utanmış, korkmuş da o günah düşüncesinden vazgeçmiştir. Bu hareketleri Allah için olduğundan dolayı Allah kendilerinden hoşnut olup sevap vermiştir. İbn Abbas rivayet eder. Resulullah aziz ve celil olan Rabbinden rivayet ettiği bir hadisinde şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Teala eşyadaki güzellikleri ve çirkinlikleri takdir edip yazdı. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların ve kötülerin de çirkinliklerini beyan edip açıkladı. Her kim bir güzel ya da iyi iş yapmak diler de onu yapamazsa, Allah o kimse hesabına kendi divanında tam bir sevap yazdırır. Eğer o kimse güzel ya da iyi bir iş yapmak ister ve yaparsa, Allah o kimse lehine kendi divanında 10 hasene sevabından 700 misline ve daha çok emsaline kadar hasene sevap yazdırır. Bir kimse de çirkin ya da kötü bir iş yapmaya kasteder ve onu işlemezse, Allah kendi divanında onun lehine tam bir hasene sevap yazdırır. Eğer o kimse fena bir iş yapmak ister de o fenalığı yaparsa, Allah onun aleyhine bir tek kötülük yazdırır. Allame Bedrüddin Ayni şöyle diyor. İyilikle kötülüğün ikisi de kalple alakalı ameller olduğu halde kötülük katlanmayıp sadece iyiliğin katlanması Allah'ın bir fadlu keremidir. Bu büyük lütuf olmasaydı cennete kimse giremezdi. Çünkü kulların kötü amelleri iyiliklerinden çoktur. İşte bu sebeple Allah Azze ve Celle kullarına lütuf buyurarak hasenatı katlamış, seyyiatı olduğu gibi bırakmıştır. Kul bir kötülük yapmak isteyip de yapmazsa nihayet o kötülük yazılmaz, fakat o kimseye bir de hasene yazılması nereden icap ediyor diyenler olmuş. Kendilerine kötülükten vazgeçmek bir hasenedir diye cevap verilmiştir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle, kulum bir iyilik yapmayı gönlünden geçirirse yapmadığı halde ben onu kulum için bir hasene yazarım. Şayet yaparsa ben o iyiliği 10 misliyle yazarım. Fakat bir kötülüğü gönlünden geçirirse bil fiil yapmadıkça onu kendisine bağışlarım. Yaparsa onu da kötülüğü misliyle yazarım buyurdu. Diğer bir hadiste Resulullah

malumdur. Bu hayallerin, bu vesveselerin gelip geçmesini sağlamak, gönülde ve zihinde yer etmemesini temin etmek gerekir. İnsan iradesi dışı gündeme gelen şeylerden mesul olmadığı bilinmektedir. Çünkü bu insanın gücünü aşan bir durumdur. İnsan ancak güç yetireceği şeylerden sorumludur. Alemlerin Rabbi Allah, insana kaldıramayacağı yükü yüklemediğini beyanla şöyle buyurur. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Bu ayeti kerimenin inzal sebebi için şu olay anlatılır. Ebu Hureyre rivayet eder Resulullah'a, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye güç yetirendir. Ayeti nazil olduğu vakit bu ayet Resulullah'ın ashabına şiddetli geldi. Hemen Resulullah'a geldiler ve diz çöküp oturarak, ''Ya Resulallah, eskiden bizim gücümüzün yeteceği ameller, namaz, oruç, cihat ve sadaka gibi ibadetler teklif olunmuştu. Şimdi sana şu ayet indirildi, biz buna takat getiremeyiz.'' dediler. Resulullah, ''Sizden önce geçen iki tane ehli kitap kavmin dedikleri gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Bilakis siz, dinledik ve itaat ettik, bağışlamanı niyaz ederiz ya Rab. Varışımız ancak sanadır deyin buyurdu. Ashab, dinledik ve itaat ettik, bağışlamanı niyaz ederiz ya Rab. Varışımız da ancak sanadır dediler. Cemaat bunu okuyunca dilleri ona yatıştı. Hemen arkasında Allah şu ayeti indirdi. Resul kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine inandı. Onun Resulleri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlanmanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Onlar bunu yapınca Allah Teala da o ayeti neshederek, Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsinin kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. Rabbimiz unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Resulullah bu duayı okuyunca Allah Teala, peki yaptım buyurmuştur. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah Teala peki buyurmuş. Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Allah Teala peki buyurmuş. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah Teala peki buyurmuş. Mervan el-Asfar Resulullah'ın sahabilerinden İbni Ömer'den rivayet eder. Bu içinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de ayeti neshedilmiştir diye tahdis etti. Haberde bu ayetin neshedilmiş olduğu beyan edilmesini İmam Taberi, İmam Kurtubi ve İmam Fahruddin Errazi doğru görmemiş ve bu ayetin mensu olmadığını beyan etmişlerdir. Taberi özetle diyor ki, zikrettiğimiz bu görüşlerden tercihe şayan olan görüş, ayet-i kerime mensuh değildir diyen görüştür. Zira bir ayetin neshedilmiş olması için onu nesheden ayetin hükmüyle neshedilen ayetin hükmünün herhangi bir yönle birleştirilmemiş olması gerekir. Birinin hükmü diğerinin hükmünü ortadan kaldırmalıdır. Halbuki Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiğiyle mesul tutar. Herkesin kazandığı iyilik lehine, yaptığı kötülükse aleyhinedir ayeti kerimesi, içinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker ayeti kerimesinin hükmünü tamamen ortadan kaldırır mahiyette değildir. Çünkü her hesaba çekme mutlaka cezalandırmayı gerektirmez. Yine kulun hesaba çekildiği her günahından dolayı cezalandırılması gerekmez. Zira Allah Teala mümin kullarına büyük günahlardan kaçınmaları halinde küçük günahlarını affedeceğini vaat etmiştir ve buyurmuştur ki, eğer yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız. Bu ayette gösteriyor ki Allah Teala mümin kullarına sadece içlerinden geçirdikleri kötü şeylerden dolayı hesaba çekince onları cezalandırmayacak, sadece onlara böyle şeyleri içlerinden geçirmelerine rağmen kendilerini affetme lütfunda bulunduğunu bildirecektir. İmam Taberi bu görüşüne şu hadisi şerifi de delil gösteriyor. Safvan bin Muhriz el-Mazini şöyle demiştir.
Ben bir keresinde Abdullah bin Ömer'in elinden tutup giderken birisi

0: geldi de İbni Ömer'e Resulullah'ın Necva hakkındaki beyanını nasıl işittin, bunu lütfen bildirir misin dedi. İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah'tan işittim, şöyle buyurdu. Muhakkak Allah kıyamet günü mümini yaklaştırır ve onun üstüne şefkat kanadını ve koruma perdesini koyar da onu mevkıf halkının gözünden örter ve ey kulum işlediğin filan günahı biliyor musun, filan günahı biliyor musun diye sorar. Mümin de evet Rabbim diye ta bütün günahlarını takrir ve itiraf ettiği ve içinde helak olduğuna kanaat geldiği zaman Allah ey kulum aleyhindeki bu günahları dünyada halktan gizledim. Bugün de senin lehine bunları mağfiret ediyorum buyurur. Ve müminin hasenat defteri sağından kendisine verilir. Kafirlere, münafıklara gelince, onlar içinde peygamberlerden, meleklerden birçok şahitler, Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir derler. Yegane Rabbimiz Allah, her şeye güç yetiren ve her şeyden açığıyla, gizlisiyle, hatta gizlinin gizlisiyle haberdar olan bilendir. Ona kamil manada hamdolsun. Her şeyden haberdar olduğunu, kulunun bilmesini ve hakkı teslim etmesini murad eden Rabbimiz Allah, kulunun iradesi dışı içinden geçen, vesveseden ibaret olan kötü ve çirkin şeylerden vazgeçmiştir. Hadiste beyan olunduğu üzere dünyada onları örttüğü gibi, ahirette de örtecek, mümin Müslüman kulunu mağfiret buyuracaktır. Çünkü o kul, imanın sebebiyle Allah'tan korktuğu için, o kötü ve çirkin şeyleri ne söylemiş, ne de amel haline getirmiştir. Olgun ve katıksız imanı kendisini engellemiş, onu haram fiilleri işlemekten alıkoymuştur. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Resulullah'ın ashabından bazı kimseler gelerek ona şunu sordular. Gönüllerimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyor. Resulullah hakikaten böyle bir şey hissettiniz mi diye sordu. Evet dediler. Resulullah işte açık bir iman budur buyurdu. Bu konuda şu hadisi şerifleri de kaydetmek faydalı olur kanaatindeyiz. İbn Abbas'tan rivayetle Resulullah'a bir zat geldi şöyle dedi. Ya Resulallah, bizden birimiz nefsinde bir şey vesvese bulur. O şey onun gönlüne sonradan gelir, kalbindekini söylemektense kömür olmak ona daha sevimli gelir. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nefsin hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Ebu Zümey şöyle demiştir. İbn Abbas'a sordum, göğsümde bulduğum şey nedir? İbn Abbas, içindeki nedir dedi. Ben vallahi onu söylemem dedim. Bunun üzerine bana şüpheyle ilgili bir şey mi yoksa dedi ve güldü. Ondan hiç kimse kurtulamadı dedi. Ve Allah sana indirdiğimden eğer kuşkudaysan senden önce kitabı okuyanlara sonra ayetini indirdi. Bana dedi ki nefsinde bir şüphe bulduğun zaman şöyle söyle. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Ümmül Müminin Ümmü Seleme'den rivayetle bir adamın Resulullah'a gelerek, ''Ya Resulallah, içimde öyle düşünceler geçiyor ki, eğer onları söylesem amelim boşa gider.'' dediğini duydum. Resulullah, ''Bu vesvese ancak mümine gelir.'' buyurdu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle vesveselerden kendisine sığınmamızı buyurmuş ve bize sığınma yolunu göstererek öğretmiştir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. ''De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine, İnsanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden gerek insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Namaz kılarken irade dışı olarak gönüle gelen ve durmayıp geçen hayaller, düşünceler veya vesveseler, namazı bozmasalar da onlara dalmak namazdaki huşu ve huduya zarar verirler. Katıksız imandan sonra en büyük hakikat ve mümin Müslümanın belirleyici özelliği olan namazı bu vesvese ve düşüncelerden arındırmaya çalışmak gerekir. Bu konuda çok hassas davranıp bunu becermeye gayret sarf edilmelidir. Çünkü yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah, vesvesesiz namazın günahların affolmasına ve cennete girmeye vesile olduğunu mümin Müslümanlara müjdelemektedir. Emirül Müminin İmam Osman bin Affan'ın rivayetiyle Resulullah abdest aldıktan sonra şöyle buyurur: "Her kim benim şu abdest alışım gibi abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat içinde kendi nefsini bir şeyle konuşturmazsa, muhakkak o kimsenin geçmiş günahları kendi lehine mağfiret olunur." Zeyd bin Halid el-Cüheni'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: "Kim güzelce abdest alır da gaflet etmeden iki rekat namaz kılacak olursa, geçmiş günahları affolunur." Hadisin şerhinde şöyle denilmiştir: "Ulema aklından hiçbir şey geçirmemekten muradın ne olduğunu inceden inceye tahkik etmişlerdir. Kadı İyaz'a göre bundan murat kasten düşünülerek hatıra getirilen şeylerdir. Ekseriye kendiliğinden hatıra gelen şeyler değildir. Binaenaleyh onlar namazın kemaline zarar vermezler. Bazıları kasıtsız olarak namazda hatıra gelen şeylerin namaza zarar vermeyeceğini, fakat o namazın hatıra hiçbir şey gelmeksizin kılınan namazdan sevap itibariyle daha aşağı olacağını söylemişlerdir. Çünkü peygamber mağfiret meselesinin hatıra hiçbir şey gelmeksizin kılınan namaza mahsus olduğunu bildirmiştir. Böyle namaz kılmak hemen hemen Resulullah'a mahsus gibidir. Zira hatırına hiçbir şey getirmeden namaz kılmak pek nadir zevata müyesser olur. Bu sözle namazda Allah'a ihlas kastedilmiş olabilir. Bu takdirde mana şöyle olur: sonra halisane iki rekat namaz kılar, bununla Allah'tan başka kimseden bir makam beklemez, namaz kılıyorum diye ucup getirip böbürlenmez, bilakis tevazu gösterirse geçmiş günahları affolunur. Bazıları eğer bununla dünya işlerine ait bir şey düşünmemek kastedilmişse bu güç bir şeydir. Fakat dünyaya dair bir şey hatıra gelir de onu hemen terk ederse, manası kastedilmişse buna bir diyecek yoktur. Zira muhlis kulların yapacağı budur demişlerdir. Aynı diyor ki bu meselede tahkik şudur ki hatırdan geçen şeyler iki kısımdır. Bir kısmı istemeyerek hatıra gelir. Bunları hatıra getirmemek imkansızdır. Fakat hatıra geldiği gibi üzerinde durmayarak onları hatırdan def etmek mümkündür. İşte hadis bu manaya hamlolunur. Çünkü kendiliğinden hatıra gelen şeyleri hiç hatıra getirmemek elde değildir. Binaenaleyh onlar affolunur. Kadı İyad, hadisten murat namazda hiçbir şey hatıra getirmemektir demiş ve bunu bazı ulemadan nakletmişse de Nevevi onu reddederek, doğrusu istemeyerek hatıra gelen ve fakat üzerinde durulmayan şeylerle bu fazilet yine hasıl olur. Sonra namazda hatıra gelen şeyler hem dünyevi hem uhrevi olabilir. Hadis yalnız dünyevi olanlara hamledilmiştir. Nitekim bu hadisin bir rivayetinde de bu cihet tashir edilmiş, kıldığı iki rekat namazda dünyaya ait bir şey düşünmezse denilmiştir. Mezkur hadisi Tirmizi Kitab-ı Salat'ta zikretmiştir demiştir. Namazda ahiret umuruna dair bir şey düşünmek huşu'a mani değildir. Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak, dünya ve ahiret ahvaline dair mendup bir şey hatıra getirmek namazın faziletine zarar vermez. Ukbe bin Amir anlatıyor: "Üzerimizde deve gütme vazifesi vardı. Sıram gelince akşamleyin develeri ağlarına götürdüm. Sonra Resulullah'a ayakta cemaate bir şeyler söylerken yetiştim. Yetiştiğim sözü şudur: eğer bir Müslüman tertemiz abdest alır, sonra kalkar iki rekat namaz kılar, kalbi ve yüzüyle o iki rekata yönelirse o kimseye cennet vacip olur." buyurdular. Ben "bu ne güzel şey" dedim. Bir de baktım önümde biri "bundan önceki daha güzeldi" diyor. Baktım ki Ömer'miş. Bana "ben seni demin gelirken gördüm. Resulullah sen gelmezden önce şöyle buyurdular" dedi. "Eğer sizden biriniz abdest alır, onu yerli yerine yapar yahut taslamam icra eder de sonra ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse, o kimseye cennetin 8 kapısı birden açılır. Onların hangisinden dilerse ondan girer." Şartlarına dikkat edilerek alınan abdest ve tüm varlığıyla kendini tamamen vererek kılınan namaz, mümin Müslümana cenneti vacip kılar. Hatırlanacağı üzere namazın hayatlaşması ve hayatın namazlaşması gerekiyordu. Bunu becerebilen mümin Müslümanlara ne mutlu. Onlar gerçekten kurtulmuş olanlardır. Önderimiz Resulullah, insana hem meleğin hem de şeytanın dokunmasının varlığını beyan eder. Meleğin dokunması Allah'ın izniyle müminlere ilham verirken, şeytanın dokunması ise vesvese verir. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle Resulullah şöyle buyurur. İnsanoğluna şeytanın dokunması ve meleğin de dokunması vardır. Şeytanın dokunması kötülükle korkutma ve hakkı yalanlamaktır. Meleğin dokunması ise hayır vaat etmek ve hakkı doğrulamaktır. Bunu her kim vicdanında bulursa Allah'tan olduğunu bilsin ve Cenab-ı Allah'a hamd etsin. Öbürünü bulan da şeytandan Allah'a sığınsın. Sonra Resulullah, şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlıklar emrediyor ayetini okudu. Muvahhid mümin Müslümanların gönlüne hayrı ve iyiliği yani Allah'ın razı olduğu şeyleri ilham eden meleğin ilhamına meyleden mümin Müslümanlar, vesvese veren kötülüğü, günahı, isyanı ve çirkin şeyleri emreden şeytandan Allah'a sığınmaları gerekir. Allah'a sığınmak onun kuşatıcı rahmetinin ve koruması altına girmeyi talep etmek demek olduğu gibi aynı zamanda ilahi nizamına sığınmak yani İslam'ın gereğini yapmak demektir. Rabbimiz Allah gerek şeytandan gerekse şeytanlaşmış insanlardan nasıl korunulacağını gönderdiği kitabı ve vazifeli kıldığı Resulü vasıtasıyla beyan etmiştir. Batıldan hakka dönüş tüm beşeri ve tağuti ideolojileri, düzenleri, fikir ve hareketleri bırakıp terk ve reddedip tüm varlığıyla İslam'a teslim olmak demektir. Katıksız bir iman sağlam bir tevhid anlayışı ile Allah'ın razı olup emrettiği, Resulullah'ın gösterip öğrettiği hal ve hareket içinde olmak şeytanın bütün tuzaklarından kurtulmanın gereğidir. Şeytan ve şeytanın taraftarları gerçekten iman eden ve salih amel işleyen mümin Müslümanlara zarar veremezler. Çünkü mümin Müslümanlar yalnız ve yalnız Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın da Allah'a gerçekten kul olmuş mümin Müslümanların üzerinde herhangi bir egemenliği ve yaptırım gücü yoktur. Bu gerçeği Rabbimiz Allah şöyle beyan buyurur. Benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Vekil olarak Allah yeter. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir zorlayıcı gücü yoktur. Bu böyledir. Sevgili dinleyenler, vesveseden kurtulmak başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Böylece bu haftaki programımızın da burada sonuna geliyoruz. Haftaya bidatlardan arınmak başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Gelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi asra bi'abdihi leylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı 3 devreden geçerek 4.sünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Bu husus ile ilgili ayetlerden biri Hadis suresinin 20. ayetidir. Rabbimiz Teala mealen buyuruyor ki, kesinlikle bilmelisiniz ki dünya hayatı oyun, eğlence, süs, övünç vesileniz, mal ve evlat sahibi olmak için yarış arenanız olmaktan ibarettir. Bunlar yok olmaya mahkum boş sevdalarınızdır. Sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetler de mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evlad-ı iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size

0: dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz: Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz: Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın, orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvallu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 187. sayfasında yer alan 20 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Programımızda bir önceki bölümde Aksam-ı Seb'a'nın mu'tel fiiller sınıfında yer alan ecvef fiillerin Sülasi Mücerred 2. babından gelen Ba'a yebi'u, ca'e yeci'u ve sara yesiru örnekleriyle ele aldığımız söz konusu fiillerin mazi malum çekimleri üzerinde durduk. Ecvef fiillerin, ikinci baptan gelen ecvef fiillerin mazi malum çekimlerini örneklendiren alıştırma 20 numaralı alıştırma. Burada toplam 7 cümle var. Bunları okumanızı size ödev olarak tevdi etmiştim. Siz umarım bu cümleleri okudunuz. Şimdi ben de okuyayım. Türkçe anlamlarını sizinle paylaşayım ve sonrasında 21. alıştırmada verilen ba'a fiilinin muzari malum çekimi bilgisine geçelim. 20. alışmanın birinci cümlesi Gâbe zemîli yevmen ve ene gıbtu yevmeyni. Arkadaşım bir gün devamsızlık yaptı, bir gün gelmedi. Ben ise iki gün devamsızlık yaptım, iki gün gelmedim anlamında bir cümle. Burada yer alan ecvef fiilin gâbe olduğu bilgisine sahipsiniz. Bunun altını çizin isterseniz. El cümle saniye, ikinci cümle. Metâ ci'te ilel camiati. Üniversiteye ne zaman geldin? Ci'tu fî zilkâdeti. Zilkâde'de geldim. Bu cümledeki ecvef fiil, câe fiili. Ci'te ve ci'tu şeklinde müfret muhatap ve müfret mütekellim sigaları var. Soruda metâ ci'te ilel camiati cümlesinde müfred muhatap sıyga, cevap cümlesi olan ci'tu fî zilkâde cümlesinde ise müfred mütekellim sıyga var. El cümle sâlise, üçüncü cümle. Bikem bi'te seyyârateke ya Amru. Amr, arabanı kaça sattın? Amr kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamış. Bi'tuha bi semâniyeti âlâfi riyalin. 8.000 riyale sattım. Onu 8.000 riyale sattım. El cümle rabia. Dördüncü cümleye geçiyorum. Ancak üçüncü cümledeki ecvef fiilin ba'a olduğunu ifade edelim. Bi'te ve bi'tu şeklinde yine müfret muhatap ve müfret mütekellim sıygalarla efendim karşımıza çıktı. Dördüncü cümle şöyle. Aşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi Mekke'te ve bil Medine'til Munevverati. Allah'ın Resulü salat ve selam onun üzerine olsun Mekke'de ve Medine-i Münevvere'de yaşadı. Bu cümledeki ecvef fiil Aşe. Altını çizebilirsiniz. El cümlel hamise. Ene ma ci'tu bil kitabil yevme ya ustazu. Hocam ben bugün kitabı getirmedim. Ca'e gelmek demek normal şartlar altında, fakat bi harfi cerri ile kullanıldığı zaman getirmek şeklinde bir anlam taşır. Ene ma ci'tu bil kitabil yevme ya ustazu. Hocam ben bugün kitabı getirmedim anlamında. Ecbe fiil ca'e. El cümle sâdise. Sirna kilometreyni. 2 kilometre yürüdük. Cem mütekellim sigayla karşımıza çıkan ecbe fiil sirna. Yani sara fiili. Sara fiilinin cem mütekellim sigası. El cümle sâbi'a. 7. cümle. Ecaeti talibatu. Kız öğrenciler geldiler mi? Bu sorunun cevabı naam ci'ne kable kalilin. Evet, az önce geldiler. Burada da yine ecbe fiil ca'e. Alıştırma 21. Teemmel mayeli. Aşağıdakileri incele anlamında bir talimat görüyoruz. Burada yukarıda 18. alıştırmada mazi malum çekimi verilen ba'nın muzari malum çekimi veriliyor. Alıştırma 21'de. Hamidun yebi'u cümlesi var. Hamid satıyor, satar. Yerine göre satacak anlamında. Hamidun yebi'u. Bu cümlenin hemen altında aminetu tebi'u cümlesini görüyoruz. Amine satıyor, satar veya satacak anlamında. Bir sonraki sayfada, sayfa 188'de, sayfa başında ente tebii o cümlesini görüyoruz. Sen satıyorsun, satarsın. Onun altında enti tebii'ine ifadesi var. Artık siz şu bilgiye sahipsiniz. Ente tebii o dediğimizde karşımızdaki bir erkeğe hitaben bir söz sarf etmiş oluyoruz. Enti tebii'ine dediğimizde karşımızdaki bir bayana hitaben bir söz söylemiş oluyoruz. Ene ebi o ise ben satıyorum, satarım anlamında bir ifade. Peki efendim, şimdi çoğul sigalara bakalım. Erricalu yebi'une. Adamlar, erkekler satıyorlar, satarlar. Onun altında ennisa'u yebi'ne. Kadınlar, hanımlar satıyorlar, satarlar. Sonra entum tebi'une. Karşımızdaki beylere hitaben siz satıyorsunuz, satarsınız anlamında. Sonra karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben entunne tebi'ne. Siz satıyorsunuz, satarsınız. Ve son olarak nahnu nebi'u. Biz satıyoruz, satarız anlamında. Sayfa 188'de, alıştırma 22'deyiz. Esnit yesiru ve ya'işu ila zamairi kema fi temrini sabiqi. Geçen alıştırmada olduğu gibi yesiru ve ya'işu fiillerini zamirlere isnat et. Çekimini yapmamız isteniyor bizden. Peki şimdi o zaman yesiru'nun çekimini yebi'unun çekiminden faydalanarak yapalım. Hamidun yesiru, aminetu tesiru, ente tesiru, enti tesirine. Ene esiru. Çoğul sigalara gelince erricalu yesirune, ennisa'u yesirne, entum tesirune, entunne tesirne, nahnu nesiru. Peki yesirunun çekimini ben yaptım. Ya'işunun çekimini sizin yapmanızı isteyeceğim. Sizden bekleyeceğim bunu. Peki o zaman siz şimdi Hamit yaşıyor, yaşar anlamındaki cümleyi nasıl kurarsınız? Hamidun ya'işu diyeceğiniz malumunuz. Peki Amine yaşıyor, yaşar. Ne dersiniz? Aminetu. Kolay bir soru, kolay bir uygulama sizin için. Aminetu ta'işu diyeceğiniz malumunuz. Karşınızdaki erkeğe hitaben sen yaşıyorsun, yaşarsın diyeceksiniz. Evet, bekliyorum. Ne dersiniz? Nasıl diyorsunuz? Ente ta'işu. Cevabınız böyleyse doğrudur derim. Hadi bakalım, şimdi kipi değiştiriyoruz, şahsı değiştiriyoruz. Karşımızdaki bayana hitaben sen yaşıyorsun, yaşarsın anlamında Efendim bu anlamı taşıyacak cümleyi siz kurun. Ne dediniz? Enti ta'işine. Evet, cevabınız böyleyse doğrudur derim. Son olarak ben yaşıyorum, yaşarım. Nasıl? Cümleyi nasıl kurarsınız? Ene a'işu. Peki şimdi er-ricalu ile cümleyi ben başlatayım. Siz de yaşıyorlar, yaşarlar anlamında efendim fiil sigasını getirerek cümleyi tamamlayın. Erkekler veya adamlar satıyorlar, satarlar anlamındaki cümle er-ricalu yebi'une ise yebi'une'yi kaldırıp yerine ye'işunun cem gaib sigasını yani çekilmiş halini yerleştireceksiniz. Ne diyorsunuz? Cevabınız ne? Hocam benim cevabım er-ricalu ya'işune. Güzel. Cevap doğru. Er-ricalu ya'işune. Peki şimdi de kadınlar, hanımlar yaşıyorlar, yaşarlar deyin bakalım. En-nisa'u ne dediniz? Ya'işne. Evet. Böyle demelisiniz, böyle demeliydiniz. En-nisa'u ya'işne. Karşımızdaki beylere hitaben siz yaşıyorsunuz, yaşarsınız diyelim. Nasıl deriz? Entum ta'işune. Bayanlara hitaben siz yaşıyorsunuz, yaşarsınız. Hadi deyin bakalım. Entunne ta'işne. Sizin adınıza cevabı ben veriyorum. Tabii siz bulunduğunuz ortamda mutlaka yani dersi bir sınıf ortamındaymışçasına siz bir sınıfta ders alıyormuş gibi alıyormuşsunuz gibi düşünerek sorularıma cevap verirseniz bilgileriniz kalıcı olur. Yani şimdi soruyu ben sorar sizin adınıza cevabı ben verecek olursam bu sizi geliştirmez. O yüzden ben soru sorar sormaz hangi ortamda bulunuyorsanız bulunduğunuz ortam şayet uygunsa uygun bir ortamda dersi dinliyorsanız hemen cevabınızı sesli olarak dillendirin lütfen. Peki entum ta'işune, entunne ta'işne dedik. Son olarak biz yaşıyoruz, yaşarız anlamındaki cümlemiz nasıl olmalı? Nahnu na'işu. Nahnu na'işu, biz yaşıyoruz, yaşarız. 23. alıştırmada 2. baptan gelen ecbeh fiillerin muzari malumlarını ihtiva eden cümleler var. Toplam 7 cümle var yine. Bir önceki alışmada olduğu gibi. Yani bir önceki alışmadan kastım birinci baptan gelen ecbeh fiillerin muzari malumlarını ihtiva eden cümlelerin bulunduğu alıştırma da yanlış hatırlamıyorsam yine 7 cümleden müteşekkildi. Sanki öyle hatırlıyorum. Neyse çok önemli değil. 7 ya da 6, 5 neyse fark etmez. Şimdi 23. alıştırmanın birinci cümlesi sayfa 188. El cümletul ula yebi'ul bakkalu sukkara vel milha vel zeyte vel beyda vel zubde vel cubne vel dakika vel adese ve ma ila zalike. Evet, uzun bir cümle. Bakkalın sattığı pek çok gıda maddesi burada sıralanmış. Bakkal şeker, tuz, sıvı yağ, yumurta, tereyağı, peynir, un, mercimek ve benzeri veya ve bunun dışında şeyler ve benzeri vesaire şeyler satar anlamında bir cümle. Buradaki konumuzu ilgilendiren fiilin yebi'u olduğu herkesçe malum. O zaman altını çizelim ki ders çalışırken, ders tekrar yaparken dikkatimizi çeksin. Cümle 2, el cümle saniye. Ya'işul esedu fil gâbeti. Aslan ormanda yaşar anlamında bir cümle. Ya'işul esedu fil gâbeti. Aslan ormanda yaşar. El cümle salise. İkinci cümlede altı çizecek olan kelimenin ya'işu olduğu artık malum diye düşünüyorum. Cümle 3, meta yeci'ul müdiru. Müdür ne zaman gelir? Bu soruya muhatap olan şahıs soruyu şöyle cevaplamış. Yeci'u fissa'ati thamineti. Saat 8'de gelir. Müdür ne zaman gelir? Saat 8'de gelir. Konumuzu ilgilendiren fiil yeci'u. El cümle rabia, dördüncü cümle. Eturidu en tebi'a seyyarateke ya ustaz. Hocam, arabanızı satmak istiyor musunuz? Burada konumuzu ilgilendiren fiil en-i mastariye diye adlandırdığımız en'den sonra gelen ve bu münasebetle mansup okunan tebi'u, en'den ötürü tebi'a şeklinde okuduğumuz fiil. El cümlel hamise, kâletil müderrisetu lil müdirati. Bayan öğretmen müdire hanıma şöyle dedi. Ne dedi müdireye? Haulâ'i talibâtu yeğibne kesîran. Bu kız öğrenciler çok devamsızlık yapıyorlar. El cümle sâdise, beşinci cümlede konumuzu ilgilendiren iki fiil var. Bunlardan birisi kâle, bir diğeri yeğibne. Kâlet ve yeğibne. Kâlenin birinci baptan gelen bir ecve fiil olduğu bilgisine sahipsiniz. Yeğibne. Bunun cem gâibe sîgâ olduğu görülüyor. Müfret gâib sîgâsı ne bunun? Yeğibu. Mazisi gâbe. O zaman gâbe yeğibu. Yeğibunun et-tâlibât kişisine, kişilerine göre çekimi yapıldı ve cem gâibe sîgâ olduğu için yeğibne şeklinde kullanıldı. El cümle sâdise, yesîrul gitâru bil buhâri. Tren buharla yürür. Tren buharla çalışır anlamında bir cümle. Konumuzu ilgilendiren fiil yesîru. Yedinci ve son cümle. El cümle sâbi'a. Yebî'ul fâkihâniyyul fevâkihe. Manav meyve satar. Manav meyve satar. Yebî, onun altını çizelim efendim. Alıştırma 24. Teemmel mâ yelî. Aşağıdakileri incele. Yebî'u lem yebî'a lem yebî'a. Parantez içerisinde lâ yeltekî sâkinâni notunu görüyoruz. İki sakin bir araya gelmez. İki sakin bir arada bulunmaz. Yebî onun meczum şekli. Yebî o muzari fakat merfu. Yebî o merfu bir muzari. Başına cezm edatı olan lem geldikten sonra lem yebî şeklinde yazıldığını görüyoruz. Fakat lem yebî ifadesinde illet harfi olan ya'nın sakin olduğunu, söz konusu fiilin lamel harfi, yani üçüncü harfi, son harfi olan ayının da lemden ötürü cezim aldığını ve iki sükunun yan yana gelemeyeceğinden hareketle yağının hasfedilip o satmadı anlamındaki kipin, sıganın lem yebi'a şeklinde olacağı burada izah edilmiş. Peki o zaman sen satıyorsun, satarsın anlamındaki tebi'u'ya geçeceğim ikinci satıra. Fakat şu karşılaştırmayı yapalım. Birinci satırda yebi'u satıyor, satar. Lem yebi'a satmadı. O satmadı anlamında. Tebi'u sen satıyorsun, satarsın. Peki sen satma anlamında söz konusu bu fiilin, yani tebi'unun başına la en nahiye getirdiğimizde la tebi'a olacak. İki sükunun, iki sakinin bir araya gelemeyeceği kaidesinden hareketle de efendim sen satma anlamındaki nehy-i hazır sıyga la tebi'a şeklinde düzenlenecek. Sonra yine sen satıyorsun, satarsın. Bu sayfanın, sayfa 188'in son satırındayız. Sen satıyorsun, satarsın anlamındaki tebi'u, biz bunu sen sat anlamında emri hazır sıyrasına dönüştüreceğiz. Bi'a demeyiz de iki sakinin bir araya gelemeyeceğinden hareketle, gelemeyişinden hareketle bi'a deriz. Sen sat anlamında. O halde yukarıdan aşağıya lem yebi'a, o satmadı. La tebi' sen satma, bi' sen sat. O zaman ikinci baptan gelen ba'a yebi o fiilinin meczum muzari biçimi lem yebi'a, nehyi hazırı la tebi'a, emri hazırı ise bi'a olacakmış. Bu bilgiye sahip olduk. Efendim sayfa 189'da, sayfa başında 25 numarada alıştırmayı görüyoruz. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Birinci cümle eynel mudiru, müdür nerede? La mayeci hala gelmedi, daha gelmedi, henüz gelmedi anlamında. Cümle 2 ya aliyyu la tebi' hâzihi seyyârate bi' tilke. Ali bu arabayı satma, şunu sat anlamında bir cümle. Üçüncü cümle la teğib kesiran ya hamidu. Hamid çok devamsızlık yapma. Dördüncü cümle ebi'te seyyârateke ya seyyedi. Efendim arabanızı sattınız mı? Bu sorunun cevabı la lem ebi'a. Ha, hayır, onu satmadım. Parantez içerisinde bir not görüyoruz. Mülahaza. Tuktebul hemzetu fi yeci'u ba'del ya ve fi lem yeci' fevkal ya. Hemze yeci'u de, yani o geliyor gelir anlamındaki yeci'u de ya'dan sonra yazılır. O gelmedi anlamındaki lem yeci'te ise ya'nın üzerine yazılır. O zaman yeci'u merfu muzari'dir. Hemze ya'dan sonra yazılır. Lem yeci'de yeci meczum muzari'dir. Meczum muzari'de hemze ya'nın üzerine yazılır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. İkinci baptan gelen ba'a yebi'u, sara yesiru ve aşe ya'işu gibi fiillerin mazi muzari, muzari meczum, nehyi hazır, emri hazır çekimleri bilgisini edindiniz. Sayfa 189'da 26. alıştırmadayız. Bu alıştırmada ise 4. baptan gelen name yenamu, hafe yehafu ve kade yekadu gibi fiillerin çekimler üzerinde duracağız. Bir sonraki bölümde sayfa 189 alıştırma 26'da buluşmak umut ve duasıyla fi

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir, bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gaflet, dikkatli olmadıkları ve Allah'a boyun eğmedikleri sürece tüm insanları tehdit eden çok büyük bir tehlikedir gaflet. İnsanların düşünmelerini, gerçekleri fark etmelerini, iyilikte bulunmalarını engeller. Onları Allah'tan, dinden ve güzel ahlaktan uzaklaştırır, ahireti unutturur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.

Özel FM 103.2. Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Abdurrahman Hasan Habennekel Meydani isimli yazarın Davet Fıkhı adlı güzel eserine devam ediyoruz. İkinci dersi yapıyoruz inşallah. Bu ders davet ve tebliğ başlığı altında, konuya davet ve tebliğ meselesine ayetler üzerinden giriş yapacak. İnşallah giriş yapacağız. Biliyorsunuz tarih boyunca, asırlar boyunca insanoğlu çeşitli medeniyetler kurdu. İşte fikir, ahlak konusunda, marifet, bilgi konusunda çeşitli merhaleler kaydetti, inişler çıkışlar yaşadı. Bazen çekirdek aile, bazen kabile, geniş bir kavim, daha büyük imparatorluklar, cumhuriyetler yaşadı. Çeşitli ırk ve sınıflara göre bölündü, yönetildi. Pek çok kültürel, ekonomik, siyasi, idari, hukuki, pek çok alanda çeşitli işler ortaya koydu. Ve Allah-u Teala bütün bu tarih boyunca, yani insanoğlunun fail olduğu, insanoğlunun kültür ürettiği bütün bu tarih boyunca her toplumun, her halkın ihtiyacına göre peygamber gönderdi. Kendi içlerinden peygamber seçti. Özellikle aralarında zamansal ve mekansal kopukluklar olduğu topluluklara ayrı ayrı peygamberler gönderdi. Ve bir kısmına kitap verdi, bir kısmına hem kitap vermedi ama yine onlara vahyetti. Yani bütün peygamberlerine vahyetti, bir kısmını aynı zamanda bir kitap olarak hususi, daha hassaten kelam vahyetti. Ve peygamberler de insanlara bu dini ilettiler, bu dini öğrettiler peygamberler. Ve peygamberler insanlara kaçınmaları gereken yerleri gösteriyordu, onları öğretiyordu, eğitiyordu bütün peygamberler. Ve kitlelerin dini anlamaları için onlarla gerekli araçları kullanarak iletişime geçiyordu bütün peygamberler. Yani her peygamber o toplumun koşullarıyla bir tebliğ usulü, yöntemi geliştiriyordu. Tabii daha sonra pek çok kavimde, kabilede peygamberin hitap ettiği kitle içerisinde ona yardımcı olan öncü kadrolar ortaya çıkmaya başladı doğal olarak. Bu öncü kadrolar kimisi davetçi olarak, kimisi işte hepsi yani onun yardımcıları olan, bütün peygamberlerin yardımcıları olan, işte Hazreti İsa'nın havarileri gibi yardımcıları olan insanlar kendi kapasitelerince, kendi güçleri nispetinde peygamberlere yardımcı oldular. Bazen güzel öğütle, bazen mücadele ederek davetçi oldular veya davetçilere arka çıktılar, onların yanında oldular. Hep öncü kadro oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberlerine böyle yardımcılar nasip etti. Kimisine bir sayısı az, kimisine sayısı çok ve dolayısıyla hep bir davet kültürü, yani bütün peygamberlerin etrafında bir davet kültürü ve aslında dersin konusuyla bağlantı kurarsak bir davet fıkhı oluşmuş oldu aslında. Örneğin Hazreti Musa aleyhisselam, kendisine destek verenler vardı. Yuşa bin Nun gibi, Kalib bin Yefunne gibi, El-Azar, El-Kahin bin Harun gibi mesela pek çok kimse Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. O Allah-u Teala ile muhatap olmak için çıktığında yanına 70 kişi almıştı. Onlar orada destek olan, Hazreti Musa'ya destek olan davetçiler gibi düşünülebilir. Bu davetçiler Allah'ın dinine davet eder, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Bu görevi, böyle bir görev telakki ederler. Keza Hazreti İsa'nın havarileri de aynı şekilde öyleydi. Onlar da pek çok yere yayılıp dini anlatmaya çalıştılar. Tahrif olmadan önce onların çabalarıyla Hristiyan ya da daha doğrusu bizim gerçek tabiriyle Müslümanlar ortaya çıktı. Ama şöyle bir durum var kardeşler. Eski peygamberlerin davetçileri, yani onların görevlendirdiği ya da onların peşinden giden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberleri takip eden davetçiler, ilim adamları, din adamları görevlerini yerine getirdiler, fakat mesajı ve kutsal kitapları koruyamadılar. Böyle bir kapasiteden yoksunlardı. Ve Allah-u Teala tabii ki bunu ezeli ilmiyle takdir ediyor, biliyordu ezeli ilmiyle. Dolayısıyla böyle olacağı belliydi Allah-u Teala'nın ilmi nezdinde. Ama onlar böyle bir mekanizmayı kuramadılar ve kitaplar tahrif oldu. Daha sonra bir evrede, yani gerçekten tabi, yani öyle diyebiliriz, ideal bir evrede, yani bütün insanların birbiriyle iletişime geçebileceği ilk dönemler diyebiliriz artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönem için. Nitekim İslam'ı en kısa, çok kısa zaman içerisinde pek çok yere yayıldığını görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Yani insanların belli bir seviyeye eriştiği ve ihtiyacı olduğu, hem anlayabileceği, hem kavrayabileceği, hem de çok ihtiyacının olduğu bir dönemde son peygamberi ve onun yardımcısı olacak olan son ümmeti Allah-u Teala göndermiş oldu. Dolayısıyla bütün beşeriyet için artık mütekamil, yani artık olgun, artık tamamına erişmiş, tamamına ermiş bir din seçti ve Kur'ani tabirle konuşursak insanlar üstündeki nimetini tamamladı Allah-u Teala. Dolayısıyla bu din artık son din oldu. O peygamber de son peygamber oldu artık. Ve insanlara Allah-u Teala beşer ürünü olmadığı belli olan bir kitap da verdi artık bununla beraber. Bu da Kur'an'dır. Dolayısıyla bu ilahi kitap, bu Allah-u Teala'nın kelamı pek çok kişinin, yani pek çok akıl sahibinin, ki özellikle bu akıl sahipleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan ve Kur'an'ı ilk dinleyenler için veya o döneme daha yakın olanlar için konuşursak, onlar idrak edebildiği ve icaz yönüyle tespit edebildikleri için Kur'an'ın beşer üstünlüğünü, onların iman etmelerine vesile oldu. Hatta daha şunu da söyleyebiliriz, aslında düşmanları da bunu tespit edebildiği için çok düşman oldular. Düşmanlıkları tahrik oldu diyebiliriz bunun için. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan bahsediyor biraz yazar. Neden? Çünkü peygamber soyu ve bir davetçilik mirası söz konusu. O yüzden önemli bir hikaye, önemli bir geçmiş var burada. Hazreti İbrahim, biliyorsunuz, İsmail bin İbrahim, yani Hazreti İsmail'in soyundan geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala son peygamberi onun soyundan seçti. Hazreti İbrahim'in eşi vardı, Sare. O Sare'ye dönemin Mısır Firavunu'nun hediye ettiği bir köle aslında, Hacer. Daha sonra o da Hazreti İbrahim'e veriyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hacer'den bir çocuğu oluyor. Adı da İsmail oluyor. Ve daha sonra Hazreti İbrahim eşini ve çocuğunu Mekke'de gerçekten son derece kurak olan, susuz, çorak bir alana ve meskun, çok da yani meskun bir yer olmayan Mekke, haremin yanına ikisini bırakıyor. Daha sonra Hazreti İshak, Sare annemizden dünyaya geliyor. Ve onun neslinden de pek çok peygamber geliyor. Şimdi Allah-u Teala soyu son derece temiz bir peygamberi seçti. Fakat aynı zamanda o peygamberin etrafında onun dinini ayakta tutacak, ona yardımcı olacak gerçekten seçkin, hem mücadele ehli, hem sadakat ehli, hem bir kısmı ilim ehli bir kadro da onlar için, onun için vermiş oldu. Böyle bir kadroyu, böyle bir sahabe kadrosunu, kitlesini ona nasip etmiş oldu. Çünkü gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, yani ashab, onun sözlerini dinliyorlardı. Onu gerçekten hem çok seviyorlar ve onun sözlerine tabiri caizse harfi harfine uyuyorlardı. Ve Allah'ın adını yaymak, İslam dinini yaymak, İslam davetini yaymak için hakkıyla mücadele ettiler. Hem ilmi yönden hem cihat yönünden hakkıyla mücadele ettiler. Ve en önemlisi de Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini, yani o kitabın yaşanış biçimini de muhafaza ettiler, ediyorlar, ediyorlardı, ettiler. Evet, bu zümre için aslında diyebiliriz ki Allah-u Teala'nın dininin mirasçıları. Yani onları mirasçı kıldı. Aslında bu miras şimdiye kadar devam ediyor. Bütün Müslümanların üzerinde bir mirastır. Bütün Müslümanlar buna varistir. Dolayısıyla bu veraset, bu miras, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanları dine davet etmesi ve o davetin artık bütün Müslümanlar için bir görev olması ve nesilden nesile Müslümanlara bir miras olarak kalmaya devam etmesi. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayette, Ali bin Ebi Talib'e, Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet etmesi kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Gerçekten bu davet konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ne kadar teşvik edici olduğuna dair önemli bir nastır, önemli bir hadistir. İslam ümmeti ve özellikle biz İslam ümmeti derken, yani davet bağlamında, emri bil maruf nehyanil münker bağlamında bu görevi yerine getiren, bu görev konusunda kendi üstüne düşeni hakkıyla yerine getiren insanlar dediğimizde, aslında biraz ilim adamlarını, ilim ehlini, alimleri, ehli sünnet çizgisini ve silsilesini daha ziyade kastetmiş oluyoruz. Ve bunlar gerçekten bahsettiğimiz o verasetin ve ona varis olan, yani davet konusunda, davetçilik konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a varis olan zümrenin öncüleridir. İslam alimleri ve ilim adamları, onlar gerçekten tarih boyunca bu dini yaymaya gayret etmişler. Bu konuda aynı zamanda fiziksel uğraşları da, yani siyasi, kültürel, askeri uğraşları da teşvik etmişler. O konuda o hem ilmi olarak hem motivasyonel olarak bunlara, bu faaliyetlere yardımcı olmuşlar İslam alimleri. Dolayısıyla İslam davetçileri yani. Tabii çeşitli dönemlerde bu davet görevi ya da bu davet müessesesi, emri bil maruf nehyanil yani münker müessesesi, ki özellikle ilim ehlinin üzerinde, özellikle ilim ehlinin uhdesinde olan bu müessese bazen güdük kalmış, bazen eksik kalmış, bazen hor görülmüş, daha zor durumlara düşmüş. Dolayısıyla belli bir ibretler ve dersler silsilesi, tarihi de yaşanmış aslında. Dolayısıyla sadece Kur'an ve sünnetle değil, aynı zamanda bu tarihsel tecrübeyle de Kur'an ve sünnete davetin ve davet fıkhının içeriğini inşallah şekillendirmemiz gerekiyor. Evet, davet, tebliğ, emri bil maruf, nehi anil münker, İslam toplumunda herkesin aslında bir görevi, aslında bir nevi farz-ı kifaye. Dolayısıyla fesadın yayılmasının engellenmesi için, dalaletten kurtulmak için, helak olma yolunda ilerleyen bir toplum olmamak için davet müessesesine dikkat etmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı ilk ayeti, yani Allah-u Teala'nın sözünü birinci söz olarak yazar bunu kitaba kaydetmiş. Bununla başlayalım inşallah. Bu ders onunla bitirmiş olalım. Buyuruyor ki Allah-u Teala, sana vahyettiğimiz kitap, yani Kur'an, kendisinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Burası önemli kardeşler. Bir daha okuyayım. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti oluyor aslında, miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Ve yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Şimdi Allah-u Teala'nın kendi hikmetiyle Kur'an için seçtiği bu toplum, bu ümmet kitabın mirasçısı. Bunu konuştuk. Bir mirasımız var. Bir miras bilinci, bir veraset bilinci olmak durumunda. Şimdi bunlardan bu varis olan kitledin üçe ayırıyoruz ayetle. Birincisi, içinde Allah'a Yani karşı belki şirk koşmamış ama günah işleyen, biraz masiyetlerle nefsine zulmeden bir zümre, bir kitle var. Ama bu kitlede Allah'ın kitabı için, dini için ve Allah'ın kitabını muhafaza etmek için gayret göstermiştir. Yani günahlar içinde olması onların olumlu işleri yapamayacağı anlamına gelmez kesinlikle. Dolayısıyla burada şöyle bir tereddüte düşmemek lazım. Bir kişi günah işliyor. Ben zaten şu günahı bırakamıyorum. O yüzden hiçbir şey yapmayayım. Bu doğru bir tavır değil. Bir şeyler yapmaya başladığın anda günahı bırakma motivasyonunu da kendinde bulacaktır muhakkak. Dolayısıyla bu önemli bir husus. Yani Allah-u Teala'nın kitaba mirasçı kılanların çeşitli derecelerde olduğunu bize haber veriyor olması bizim için çok önemli. Bir de ikinci grup var. Onlar daha ortada olan. Nedir ortada olmak? Muktesit diyebiliriz. Yani ibadetleri yapıyor, farz olanları yapıyor, vacip olanları yapıyor, haramları yapmıyor. Bu konuda hassas ama bununla yetiniyor. Çok daha büyük, yani biraz daha böyle daha geniş yerlere yayılmıyor belki amel olarak. Üçüncü zümre ise daha ziyade Rabbani tercihe, kitaptaki tabirle konuşursak, yani yazarın tabirini ileteyim size, Rabbani tercihe mazhar olanlar. Bu kişiler daha ziyade öncü olanlardır. Salih amel ve vacip işlerle beraber daha böyle takva, biraz daha nafileler, artık böyle mekruh addedilenlerden de uzak duranlar, işte veya böyle nafileleri işte vesile edinmeye çalışanlar diyebiliriz. Onlar için biliyorsunuz Cibril hadisinde iman, İslam ve ihsan var. Onlar için artık ihsan seviyesi diyebiliriz yani. Allah'ı adeta görüyormuşçasına ibadet eden, ihsan güzelleştiren, yani kendi amelini o kadar güzel, o kadar hassas bir seviyeye getirenler diyebiliriz. Bunlar tabii ki cihat konusunda ve ilim konusunda da son derece sabırlı, sebatkar olan kimseler olacaktır. Ayette şöyle bir güzel incelik de var. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere mirasçı verdik. Burada geçmiş zaman kipi kullanılıyor verdik diye, ama halbuki bu ayet inerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha vefat etmemişti. Dolayısıyla bu şu demektir. Bu ezelden takdir edilen, yani İslam ümmeti, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, onun takipçileri, onun peşinden gidenler, onun getirdiği kitaba uyanlar, onun sünnetinin peşinden gidenler ezelden beri bu görevle yükümlüdür. Ve gerçekten davet, tebliğ, emri bil maruf, nehy anil münker amelinin ne kadar önemli olduğuna dair de aslında çok güzel bir işarettir bu. Yani bu aynı zamanda hem bir belagattır, bir arabi bir uslup ile aynı zamanda etkileyici bir usluptur. Ama aynı zamanda tebliğin, davetin ve kitaba mirasçı olmanın, dine mirasçı olmanın ve davetçilik misyonuna mirasçı olmanın önem ve ciddiyetine dair de güzel bir işarettir. Yazarın burada dikkat çekmesi çok hoş olmuş gerçekten. Ki bu Mekke'de nazil olan surelerden biri. Daha Mekke'de İslam ümmetine şu söyleniyor: siz peygamberden sonra dünyanın sonuna kadar bu dini koruma, yayma, yaşama ve yaşatma görevine sahipsiniz. İnşallah Rabbimiz bize de bu görevi hakkıyla ifa etmeyi, en azından hakkıyla ifa etmeye yaklaşmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yatanlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında, uyan.

İlkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

Sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihsanla.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, humil leyle illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, onun hükümranlığını